Bir kısmı da hem avamdan hem de sultandan ve diğerlerinden kabul görmek ister. Bu kısımda olan kimse, eğer eski elbise giyerse sultanın gözünde hakir görünür, süslenirse halkın gözünde küçük görünür. Bunun için ince yünlü elbiseler ve çizgili kumaşlar elde etmeye uğraşıp, salih kimselerin giydiği gibi giyinir. Halkın kendisine bakmasını sağlar. Elbisesi ise zenginlerin elbisesi kıymetinde olup, sultanlar da hakaretle bakmazlar. Böyle yapanlar bir takım ahmaklardır. Zira bu yaptıklarının halka tapmak olduğunu bilmezler. Belki bilseler de korkmazlar. 3. Konuşma ile olan riya. Daima dudağını kımıldatıp hep zikrettiğini bildirmek, öyle görünmek ister. Evet, zikrediyor olabilir. Fakat kalb ile zikrederse ve dudağı oynamazsa yapamaz. Bunun için zikrettiğini göstermemekten korkar. İnsanlara emr-i maruf ve nehy-i münker yaptığı şeylere yalnızken riayet eylemez. Yahut sofilerin olur olmaz sözlerinden bahsedip tasavvuf ilmini iyi bildiğini sanmalarını ister. Yahut daima başını eğik tutup ve sallayıp vecd halinde bulunduğunu göstermek ister. Yahut soğuk ah çeker. Yahut Müslümanların Müslümanlığı bilmemeleri sebebiyle daima üzüntülü görünür. Yahut birçok hikayeler ve hadisler söyleyip ilminin çok olduğunu ve çok büyük zatlar gördüğünü, çok yerlere gittiğini bildirmek ister. 4. Taatte riya. Uzaktan gelmekte olan birisini görünce namaza daha çok dikkat eder. Başını öne eğer, rükû ve secdelerde daha çok eğlenir, etrafına bakınmaz. İnsanların yanında sadaka verir ve böyle işler yapar. Yürürken yavaş yavaş gider ve başını önüne eğer. Yalnızken süratli yürür, sağına soluna bakar. Uzaktan birinin geldiğini görünce hemen yavaşlar. 5. Müridinin ve talebesinin çok olduğunu gösterir. Eşraf ve emirlerin yanına gelip selam vermesini, onunla bereketlenmelerini, meşayihin ona hürmet etmesini ve iyi gözle bakmalarını ister. Hatta bunu diliyle de söyleyip birine kızdığı zaman, "Sen kimsin? Kimin müridisin? Üstadın kimdir? Ben öyle pirler gördüm. Kaç sene filan üstadın huzurunda bulundum. Sen kimi gördün ki?" gibi sözler söyler. Bu sebeple çok sıkıntılara katlanır ve riya sarhoşluğuyla her sıkıntı ona kolay gelir. Hatta bazı rahipler yemeğini bir nohut miktarına kadar düşürür ki insanların yediği bu kadardır deyip onu met etmelerini ister. İbadet ve zahitlik hususunda oldukları için bütün bunlar haramdır. Çünkü zahitlik Allah için olmalıdır. Fakat ibadet olmayan bir şeyle insanların kabulünü ve rütbe almayı istemesi caizdir. Çünkü güzel elbise giyip dışarı çıkmak ve süslü elbiseler giymek mübahtır. Hatta sünnettir. Bununla güzelliğini ve mürüvvetini ishar ediyor. Zahitliğini değil. Hatta lügat ilminde, nahivde, hesapta, tıpta ve din ilimlerinden olmayan ilimlerde ve taat için olmayan şeylerde üstün olduğunu göstermek mübahtır. Çünkü bu riya makam içindir. Makam sahibi olmanın hududu aşmayacak şekilde olmasının mübah olduğunu anlatmıştık. Fakat taat ve ibadet için riya olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dışarı çıkmak istedi. Ashabı kendisini bekliyordu. Küpteki suya bakarak sarığını ve sakalını düzeltti. Âişe radıyallahu anha, "Niçin böyle yapıyorsun ya Resulallah?" diye sorunca, "Evet,
Allahü Teala din kardeşlerini görmek için süslenen kulunu sever buyurdu. Resulullah'tan görülen bu hareket aslında din içindir. Çünkü kendini insanların gözüne ve kalplerine düzgün göstermek, onları çekmek ve kendine uydurmakla vazifeliydi. Riya ibadette olursa iki sebeple haram olur. Biri, olduğu gibi görünmeyip insanlara ibadet hususunda muhlis olduğunu gösterir. Kalbi insanlara baktığından muhlis değil, müflis olduğu anlaşılır. İnsanlar kendilerine böyle davrandığını anlayınca onu sevmez ve ona yüz vermezler. Diğeri, namaz ve oruç Allah için olan ibadetlerdir. Bunları kul için yaparsa Allahü Teala ile alay etmiş olup aciz ve zayıf bir kulu maksat Allahü Teala olan bir işte maksat edinmiş olur. Bu durum padişahın önünde hizmet ediyor gibi ayakta durup maksadı kölelere ve cariyelere bakmak olan kimseye benzer. Padişaha hizmetinde olduğunu gösterir, maksadı ise başka şeydir. Bu ise padişahla alay etmek ve oynamak demektir. Çünkü onun huzurunda ona hizmetten daha mühim maksat edinmiştir. Bunun gibi riya ile namaz kılan aslında rükû ve secdeleri başkasına yapıyor. Eğer secde ile bir kimseye tazim etmek muradında ise aşikare şirk olur. Lakin insanın tazimi kabulü maksadı olduğu sebepledir. Ama Allahü Teala'ya secde etmekle bu kabule de kavuşacağını bilirse buna açık şirk değil gizli şirk denir. Riyanın dereceleri. Riyanın birçok dereceleri vardır. Bazıları çok büyüktür. Bu fark üç asılda olur. Birinci asıl. Riyayı istemek, sevap istemeksizin olur. Namaz kılıp oruç tutması gibi. Yalnız olsa bunları yapmayacaktı. Bu çok büyük riyadır ve cezası da büyük ve şiddetlidir. Namaz ve oruçta sevaba da niyet etse aynıdır. Çünkü yalnız olsa bunları yapmayacaktı. Bu da birinci dereceye yakındır. Bu zayıf niyet onu Allahü Teala'nın azabından kurtaramaz. Ama sevap niyeti fazla olursa ve yalnız iken de bu ibadetleri yapıyorsa, fakat başkasının görmesine seviniyor ve daha çok yapmaya gayret ediyorsa, böyle ibadetin yok olmayacağını, sevabının verileceğini ümit ederim. Gösteriş ve riya aşıkı ise ona azap olunur yahut sevabından o kadar eksiltilir. Ama her iki niyet de aynı olur. Biri diğerinden fazla olmazsa bu şirk olur. Zahir haberlerine göre tamamen kurtulamaz, cezasını çeker. İkinci asıl. Riya yapılan şey taattir. Bu da üç derecedir. Birinci derece. İmanın aslında riya olur. Bu ise münafıkların imanıdır. Onun kıyamette hali kafirden daha zordur. Çünkü o da kalpten kafirdir. Görünüşte ise bunu örtmektedir. İslamiyet'in ilk zamanlarında böyle kimseler çoktu. Şimdi ise daha azdır. Ama zındık ve mülhitler, şeriate ve ahirete inanmayanlar, açıktan buna muhalefet edenler de bu münafıklar gibi olup ebedi cehennemde olurlar. İkinci derece. İbadetlerin aslında olan riyadır. İnsanların yanında abdestsiz namaz kılmak, oruç tutmak ve fakat yalnızken bunları yapmamak da büyük riyadır. Fakat imanın aslındaki riya gibi değildir. Velhasıl
Allahü Teala'ya yakın olmaktan ziyade

halde kullara yakın olmak isteyenin imanı çok zayıftır. Kafir değilse de ölüm vaktinde tövbesiz giderse küfürden korkulur. Üçüncü derece. İmanın ve farzların aslında olmayıp sünnette olan riyadır. Ayıplanmaması veya övülmesi için gece namazı kılar, sadaka verir, cemaate gider. Arefe ve Aşure günü, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutar. Hatta der ki, bu bana vacip olmasaydı yapmazdım. Bir sevap beklemiyorum. Herhalde azap da olmaz. Hayır, böyle değildir. Çünkü bu ibadetler Allahü Teala içindir. İnsanların bundan payı yoktur. Eğer bunu insanlar için yaparsa, Allahü Teala için yapılması gereken bir işte insanlara öncelik vermiş olur. Bu ise Allahü Teala ile alay etmek olup farzlar kadar şiddetli olmasa da azaba sebep olur ve sünnette yapılan bu riya ibadet şeklindeki riyaya yakın olur. Şöyle ki birisini görünce rükû ve secdeleri iyi yapar. Bir şeye bakmaz. Uzun sureler okur. Cemaati bekler, yalnız kılmaz. Ön safta durur. Zekatta daha iyi olanı verir. Oruçta dinini de korur. Halvette oturur. Ama bütün bunları Allah için değil, insanların ayıplamasından korktuğu için yapar. Üçüncü asıl. Çeşitli şeyler için riyakarlıktır. Çünkü riyakarın elbette riyalı bir maksadı olur. Bu da üç derecedir. Birinci derece. Riyadan maksadı bir makam sahibi olup ondan fısk ve günaha geçmektir. Emanet, takva, şüphelilerden kaçma gibi haller gösterip valilik, kadılık, vasilik, emanet ve yetim malına yedi eminlik gibi makamlara kavuşmak ve sonra hıyanet etmek gibi yahut zekat ve sadaka için kendisine mal ve para verip hakkı olanlara teslim etmek yahut hac yolunda fakirlerin ihtiyacını karşılamak yahut hankâhtaki sofilerin ihtiyaçlarını görmek yahut mescit, misafirhane ve imaretlere sarf etmek için öyle görünür. Yahut da meclis kurup kendini zahit göstererek göz koyduğu kadının kendisine yüz vermesini ister. Onu elde etmeye çalışır. Yahut vaaz meclisine gider ki maksadı kızlara ve genç olanlara bakmak olup ve bunun gibi gayet çirkin işler için öyle görünür. Böylece Allah yolundaki ibadeti işleyici günahlara alet ediyor. Bunun gibi bir kimse bir mal veya kadınla onu töhmet altında bırakırsa, malı sadaka verir, takva sahibi görünüp o töhmeti üstünden atmak için kendi malını veriyor, nerede kaldı ki başkalarının malını almaya helal olsun, dedirtir. İkinci derece. Maksadı bir mübah olur. Vaizlik elde etmek gibi. Bunun için kendini zahit gösterip kendisine bir şey vermeleri yahut bir kadının onunla evlenmek istemesi gibi maksatlar güder. Bu da öncekiler gibi olmasa da yine Allahü Teala'nın gazabına düçar olur. Çünkü bu da Allah için olan taati dünya çıkarına vesile etmiş oluyor. Halbuki taat Allahü Teala'ya yaklaştıran yol ve ahiret saadetine erişmek içindir. Bunu dünya işine alet ettiği için hıyaneti büyük olur. Üçüncü derece. Bir şey istemez. Fakat zahit ve salihlere bakılan hürmet nazarıyla kendisine bakmalarından kaçınmaz. Mesela hızlı hızlı yürür. Birisini görünce yavaşlar. Başını öne eğip şeyhler gibi yürür. Kendisinin cahil, gafil olduğunu göstermez. Diğer insanlar gibi dinde söz sahibi olduğunu belirtmek ister. Yahut gülmesini saklayıp
lüzumsuz şeyler yapıyor dedirtmez. Yahut soğuk ah çeker ve elem ishar eder. Yahut başını önünden kaldırıp istiğfar eder ve Sübhanallah, bu insanların gafletinden. Bizde ne gaflet olur ki? Başımız öndedir, der. Allah-u Teala onun kalbindekini ve yalnız olsaydı bu teessür ve istiğfarını yapmayacağını bilir. Yahut yanında gıybet edilir ve insanın bundan mühim işleri vardır. Kendi gıybeti ve aybını düşünmek daha iyidir deyip gıybet etmediğinin söylenmesini ister. Yahut teravih namazı, gece namazı kılanları, perşembe ve pazartesi günleri oruç tutanları görür ve kendisi yapmazsa tembel ve gevşek deneceğinden korkarak onlara uyar. Yahut Arefe ve Aşure günleri oruç tutmaz da susuyunca su içmez ve oruçluymuş gibi gözükür. Yahut bir kimse buyurun yemek yiyelim dedik de özürüm var yani oruçluyum der ve yemez. Böyle davranmakla iki kötülüğü bir araya toplamış olur. Bunlardan biri münafıklık olup oruçlu olmadığı halde oruçluyum demesi, diğeri ise ben açıkça oruçlu olduğumu söylemiyorum. İbadetimi gizleyip oruçluyum demiyorum da özürlüyüm diyorum deyip muhlis olduğunu belirtmek ister. Bazen de sabredemeyip su içer. Ama bir özür beyan edip gece rahatsızdım. Onun için bugün oruç tutamadım. Yahut filan kimse orucumu açtırdı der. Fakat riya olduğunu anlayacakları zaman söylemez. Bir müddet durur ve sonra sözü başka taraftan açar. Mesela anne yüreği ne yufkadır. Çocuğu bir gün oruç tutsa sanki ölecek sanır der. Yani annesinin hatırı için oruç tutmadığını hissettirmek ister. Yahut da insan oruç tutunca gece tez uykusu gelir ve geceyi ihya edemez der. Bunun gibi sözlerle şeytan dili üzerinde döner durur. Dilini o hareket ettirir. Bu riyanın pisliği içinde olduğundan zavallı cahiller de bunu anlamazlar. Bilmiyor ki kendinin aslını ve köklerini söküyor ve riya ile ibadetlerini ziyan ediyor. Bunlar riyanın açık bilinenleridir. Riyanın öyle çeşitleri vardır ki karıncanın ayağının sesinden bile gizlidir. Zekiler ve alimler bile onu anlamazlar. Nerede kaldı ki aklı az olanlar anlasın? Karıncanın ayağının sesinden daha gizli olan riya. Bazı riyalar aşikar olur. Bir kimsenin insanlar arasında gece namazı kılıp yalnız iken kılmaması bu cinstendir. Bundan daha gizlisi şudur. Gece namaz kılmak adeti. Fakat yanında birisi bulunursa daha sevinçli ve daha hafif olur. Bu riyada açıktır. Herkes anlayabilir. Bu karıncanın yürümesi gibi anlaşılmayacak şey değildir. Bundan da gizlisi vardır. Mesela sevinci artmaz ve kendini hafif hissetmez. Şöyle ki her gece namaz kılar ve halinden bunu belli etmez. Fakat riya kalpte demirin içindeki ateş gibidir. Bunun eseri insanların onun bu sıfatta olduğunu bilmeleriyle memnun olacağı ve kendinde rahatlık bulacağı vakit meydana çıkar. Bu memnuniyet ve rahatlık kalbinde örtülü olarak riyanın bulunduğunu gösterir. Bu memnuniyeti iyi bulmayıp üzüntüyle karşılamazsa bu gizli damar harekete geçerek gizli riya halini alır. Ve bir sebeple insanlar bunu anlayabilir. Açıkça söylemezse ima ile söyler. İma ile söylemezse sureta öyle görünür. Kendini kırık ve mahcup eder. Böylece gece uyanık olduğunu anlarlar. Hatta bundan da gizlisi olur. İnsanların bilmesine de memnun olmaz.
insanların yanında sevinç ve şevki artmaz. Ama riya kalpten tamamen ayrılmaz. Mesela yanına gelen bir kimse selam vermezse, kalbine neden selam vermedi diye bir şey gelir. Bir kimse kendisine hürmet etmezse yahut bir ihtiyacını görmezse, alışverişte kendisine hiç kolaylık göstermezse yahut onu iyi yerde oturtmazsa, kalbinde yine bir burkulma sezer. O ibadetleri gizli yapmasaydım, şimdi böyle olmazdı diye düşünür. Sanki nefsi o gizli ibadeti sebebiyle hizmet olunmayı ister. Velhasıl o ibadetin olması ve olmaması kendine göre beraber olmayınca, kalbi henüz gizli riyadan kurtulmuş olmaz. Çünkü bir kimseye 1000 altın verip ondan 100 bin altın kıymetinde bir şey alsa, başkalarına minnet etmez, boyunu eğmez ve kimseden hürmet beklemez. Hürmetin olup olmamasını aynı görür. İnsanlar için böyle olunca Allahü Teala'ya ibadet edip ebedi saadete kavuşmak isteyen, bunun karşılığı olarak için kimseden hürmet beklesin. İşte en gizli riya budur. Ali radıyallahu anh, kıyamet günü malları size ucuz satmadılar mı? İsteklerinizi yerine getirmediler mi? Size daha önce selam vermediler mi? Denir buyurdu. Yani bütün bunlarla amellerinizin karşılığını aldınız ve halis sırf Allahü Teala için amel etmediniz demektir. İnsanlardan kaçıp ibadetle meşgul olan bir kimse, biz fitneden kaçtık. Korkarız ki bu işte fitne bizi bırakmadı. Çünkü bir kimseyi gördüğümüz zaman bize hürmet etmesini, hakkımızı gözetmesini istiyoruz dedi. Bu sebeptendir ki muhlisler ibadetlerini günahları gibi gizlemişlerdir. Çünkü kıyamet günü yalnız Allah için olandan başkası kabul edilmez. Onlar hacca gidip yolda saf altından başka paraların işe yaramadığını öğrenen kimsenin helak olma korkusu olduğu için halis altın elde eden ve işe yaramayan şeyleri atan ve ihtiyaç gününü gözeten kimseye benzerler. İnsanların kıyamet gününden daha aciz kalacakları bir gün yoktur. Bugün salih amel işlemeyen o gün ziyandadır. Kimse ona yardım etmez. İbadetini insan veya hayvan görmüş, ikisini bir tutmayınca riyadan kurtulamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyanın en azı, en gizlisi şirktir buyurdu. Yani Allahü Teala'ya ibadette ortak ve eş koşmaktır. Allahü Teala'nın bilmesini yeterli görmeyince başkasının bilmesi ibadetine tesir eder. İbadetini başkasının bilmesine sevinmek ne zaman caizdir? İbadetini başkalarının bilmesine sevinen riyadan kurtulamaz. Ancak Allahü Teala ile sevinme bundan hariçtir. Bu da 4 şekilde olur. 1. Kendisi ibadeti gizlemeye niyet eder ve gizler. Allahü Teala o kimse istemeksizin ishar eder. İşlediği kusur ve günahları ise Allahü Teala açığa vurmaz. Burada Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanının kendisiyle olduğunu bilir. Çünkü kötülüklerini gizlemekte, iyiliklerini göstermektedir. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanına sevinmekte olup insanların övmesine ve teveccühüne sevinmez. Nitekim Allahü Teala Yunus Suresi 58. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. De ki: Allahü Teala'nın ihsanı ile ve rahmeti ile ancak bununla ferahlansınlar. Bu onların toplamakta olduklarından daha hayırlıdır. 2.
sevinir ve şöyle der: benim

aleni sevaba kavuşmuştur. 4. İbadetini görüp kendisini methedenin kendisine inanmasına, bu meth ve inanmayla Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyduğuna, hürmet ettiğine sevinir. Allah-u Teala'ya itaate sevinip, o kimse yanındaki mertebesine sevinmez. Bunun da alameti, başkalarının taatini duyunca, kendi yapmış gibi sevinmesidir. Ameli gideren riya. Riya tehlikesi, ya ibadetten önce, ya bitirdikten sonra, yahut da ibadet arasında olur. İbadetten önceki riya, ibadeti giderir. Çünkü niyette ihlas, yani Allah rızası için yapmak şarttır. Bu riya ile ihlas gitmiş olur. Ama riya ibadetin kendisinde olursa, mesela riya olsun diye vaktin evvelinde namaza başlaması gibi, yalnız iken de namazı terk etmezdi fakat böyle erken de kılmazdı. Vaktin evvelinde kılma sevabı gider. Namazın kendi sevabı gitmez. Ve namazı doğru olur. Çünkü namaza niyeti yalnız Allah-u Teala içindir. Nitekim gasp edilen bir evde namaz kılan asi olsa da farzı eda etmiş olur. Namazın kendisine asi olmuş olmaz. Burada da riyakâr namazın kendisinde değil, vaktinde riya etmiş olur. Eğer namazı ihlas ile kılarsa, sonra aklına riya gelirse ve bunu açığa vurursa, geçen namaz boşa gitmez. Fakat bunun cezasını çeker. Derler ki, bir kimse, dün gece Bakara suresini okudum, demiş. İbn-i Mesud, radıyallahu anh, onun ibadetinden nasibi budur, demiş. Yani bu ishar ettiğidir. Bir kimse Resulullah'a her gün oruç tutuyorum deyince, ne oruç tutuyorsun ne tutmuyorsun buyurdu. Böyle söyleyince ibadet boşa gider demişlerdir. Bize göre işin doğrusu şöyledir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İbn-i Mesud'un radıyallahu anh böyle buyurmaları, bu sözlerle ibadette riyadan kurtulamadıklarını anladıklarındandır. Ama ibadetleri riya için olmazsa, ibadet dürüst olur ve tamam olan bir ibadet sonradan batıl olmaz. Bu hadis-i şerifin manasını açıklarken, ara vermeden her gün oruç tutmayı yasaklıyor demişlerdir. İbadet arasında olan riya. Niyetin aslı ibadeti yok ediyorsa namaz batıl olur. Sihirlik bir şey olduğunda veya kaybettiği bir şeyi hatırladığında yalnız olsaydı namazı bozardı. Burada utancından namaza devam ediyor. Bu namaz bozulur. Çünkü ibadet niyete gitmiştir. Burada durması insanlar içindir. Ama niyetin aslı yerinde kalırsa, fakat insanların görmesine de sevinirse, namazı iyi kılarsa, bu riya ile asi olsa da bize göre namazı bozulmaz. Yani İmam-ı Gazali'ye göre. Ama bir kimse ibadetini görür ve bundan dolayı yüzünde memnuniyet ve sevinç ifadesi olursa, bunun için Haris-i Muhasibi buyuruyor ki, namazının bozulup bozulmayacağı ihtilaflıdır. Ben bunda tereddütlüyüm. Şimdi zann-ı galibime göre bozulur diyorum. Bir kimse, birisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ben amelimi gizli tutuyorum fakat duyulunca seviniyorum deyince, sana iki karşılık verilir. Biri gizli tutmak, diğeri aşikar olmaktır buyurdu derse, cevabında deriz ki, bu hadis-i şerif mürsel hadislerdendir.

İsnadı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dayanmıyor. Olabilir ki bununla namazdan sonra duyulması, görülmesi söylenmiştir. Yahut taatin isharında Allahü Teala'nın ihsanına sevinmiş olabilir. Burada delilimiz şu olur ki hiç kimse insanların bilmesi günaha sebep olmasa da karşılığın yani sevabın artmasına sebep olur da diyemez. Haris-i Muhasibi'nin sözü budur. Bize göre en açığı şöyledir ki bu kadar sevinmekle amelde bir şey artmaz. Niyetin aslı da yerinde olur ve bu niyete göre amel ederse bu riya ile amel bozulmaz. Kalbi riya hastalığından korumanın ilacı. Riya büyük bir hastalıktır. Tedavisi farzdır. Tam manasıyla iyileşmez. Çünkü öyle bir hastalıktır ki insanın kalbinin mizacıyla karışmış, kalbinde kuvvet bulmuştur. Çok zor tedavi olur. Bu hastalığın kuvvetli ve ilerlemiş olmasının sebebi, insanın küçüklükten beri başkalarını riya üzere görmesi, kendilerini başkalarının gözünde süslemelerine şahit olması, işlerinin hepsi veya çoğu böyle olduğunu sezmesindendir. Tabii olarak çocuğun kalbinde de büyümeye, her gün artmaya başlar. Akıllı bir insan oluncaya kadar böylece devam eder. Aklı olgunlaşınca bu işin zararlı olduğunu anlar. Halbuki o huy adet halini almıştır ve hakim mevkiye geçmiştir. Onu yok etmek gayet zor olur. Hiç kimse bu hastalıktan kurtulamaz. Bununla mücahede etmek herkese farz-ı aynıdır. Tedavide iki makam vardır. Birinci makam, müsil alıp aslını ve kökünü içten söküp atmaktır. Bu da ilim ve amel terkibidir. İlmi ilacı. İnsan ne yaparsa yaparken ondan lezzet aldığı için yaptığını zaruri olarak bilir. Sonundaki zararı dayanamayacak derecede bulursa ondan el çekmesi kolay olur. Mesela balda öldürücü zehir olduğunu bilen balı çok sevse de onu yemez. Riyanın aslı makam ve itibarı sevmek ise de üç ana kökü vardır. Birincisi övülmeyi ve methedilmeyi sevmek. İkincisi kötülenmekten ve ayıplanmaktan korkmak. Üçüncüsü insanlara tamah etmek. Bunun için köylünün biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamiyet ve başkasının görmesi veya kendisinden bahsedilmesi için cihad eden hakkında ne buyurursunuz diye sorunca şu cevabı aldı. Kelime-i tevhidin yayılması için, galip olması için cihad eden Allah yolundadır. Buradan isminin söylenmesi ve övülmesi için yapılan iyi olmadığı anlaşılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Devenin diz bağını elde etmek için gaza edenin, gazadan nasibi niyetinden fazla değildir. O halde riya bu üç kökten doğuyor. Fakat insanların övmesini çok istemeyi kırmak lazımdır. Bunun için de fena halinden bahsedilerek kıyamet günü kendisine herkesin huzurunda ''Ey riyakâr, ey günahkâr, ey sapık, Allahü Teala'ya taati insanların senden bahsetmesine satmaktan utanmadın mı? İnsanların gönüllerini gözetmekten, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmamaktan, Allahü Teala'dan uzaklaşıp kullara yaklaşmayı tercih etmekten, insanların kabulünü Hak Teala'nın kabulünden çok sevmekten, insanların övmesiyle seni Yaradan'ın seni ayıplamasına razı olmaktan haya etmedin mi? Allahü Teala'nın indinde senden alçak kimse yoktur. İnsanların rızasını arayıp
onun şiddet ve gazabından korkmadın denileceğini düşünmelidir. Akıllı bir kimse o gün rezil rüsva olmasını düşünürse, insanların övmesinin buna yardımcı olmayacağını anlar. Hele yaptığı taat sevap kefesine konduğu zaman ağır gelecekse, riya ile yok edilince günah kefesinin ağır basmasına sebep olur. Bu riyada bulunmasaydı, peygamberlerin ve evliyanın arkadaşlığına kavuşurdu. Şimdi bu riya ile azap meleklerinin eline düşmüş, onlara uzak olanlarla arkadaş olmuştur. Bütün bunları insanların rızası için yaptı. Halkın rızası ise elde edilemez. Birisi memnun ve razı olunca diğeri memnun olmaz. Biri överse diğeri söver. Eğer hepsi kendini överse onların eliyle ne rızkı, ne ömrü, ne de dünya ve ahiret saadeti artar. Kalbini çeşitli şeylere dağıtmak, böyle maksat için azap ve gazap tehlikesine atılmaktan büyük cahillik olur mu? Böyle düşüncelerle kalbi daima uyarmalıdır. Kendini tekdir edip şöyle demelidir: bu tamağa devam etmez. Devam ederse mezellet ve minnetle olur. Para için Allahü Teala'nın rızasını kaçırmış olur. İnsanların kalpleri Allahü Teala dilemeyince elde edilmez. Hak Teala'nın rızasına kavuşunca o zaten kalpleri onun emrine verir. Allahü Teala'nın rızası elde edilmeyince ayıp ve kusurları ortaya çıkar. İnsanların kalpleri de ondan nefret eder. Kötülemenin, ayıplamanın ilacı kendine şöyle demekte olur: eğer Allah'ın indinde övülüyorsan, insanların ayıplamasından bir şey çıkmaz. Allahü Teala'nın indinde ayıplanıyorsan, insanların övmesinin faydası olmaz. İhlas yolunu tutarsan, kalbini insanların dağınıklığından temizlersen, Allahü Teala bütün kalpleri senin sevginle süsler. Böyle olmazsan kısa zamanda riya ve nifakını bilirler ve korktuğun ayıplanmaya düşersin. Allahü Teala'nın rızasını da elde edemezsin. İhlas üzere kalbin hazır, himmetin tek, düşüncen bir olunca insanların kalplerini gözetmekten kurtulur, kalbine ardı arkası kesilmeden nur akar, lütuf ve inayetler kesilmeden gelir, lezzet ve tatlılıklar kalbine doğar. Ameli ilacı. İyilik ve taatlerini bir kimsenin günah, kusur ve ayıplarını gizlemesi gibi gizler. Taatini yalnız Allahü Teala'nın bilmesiyle iktifa eder. İlk zamanlar bu zor olur. Fakat uğraşınca kolaylaşır. İhlas ve münacat lezzetini tadar. Hatta öyle olur ki insanlar görseler de o insanları görmez, bilmez ve düşünmez. Riya düşüncelerini teskin etmek. Mücahede ile insanların malına tamah ve insanların methetmesinden kurtulmuş ve hepsini aşağı görmüş olsa da, şeytan ibadet arasında riya düşünceleri akla getirir. Birinci düşünce, bir kimsenin bunu bilmesi veya bilmesini ümit etmesidir. İkincisi, içinde bir rağbet doğup insanların yanında bir değeri olduğunu düşünebilir. Üçüncüsü, bu arzu ve rağbeti makbul olup bunun tahkikini azmeder. Birinci düşünceyi def etmek için uğraşmalı ve insanların bilmesini ne yapayım? Çünkü Allahü Teala biliyor. Benim için onun bilmesi yeter. Benim insanlarla işim yoktur demelidir. Eğer ikinci düşünce insanların kabulüyle harekete geliyorsa,
evvelce bahsettiğimiz riyanın afetlerini hatırına getirmeli ve insanların kabulü Allahü Teala'nın red ve gazabına bir fayda vermez demelidir. O rağbetin karşısında bir aşağılık ve ayıplama meydana gelinceye kadar devam etmelidir. Böylece o şöhret onu insanların kabulüne çağırmakta, bu ayıplama ve kerih görme de onu yapmamaya zorlamaktadır. Kerih görmesi galip olunca nefis de ona uyar. Bu üç tehlike karşısında üç iş daha vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın lanet ve gazabında olacağını bilmektir. İkincisi, bu bilmeden meydana gelen kerâihtir. Üçüncüsü, riya düşüncesini geri çevirmek ve def etmektir. Bazen riya arzusu o kadar diretir ki, bu bilmeye ve kerahiyete kalpte yer kalmaz. Riya afetlerini biliyor olsa da, bu bilmek ve kerih görmek gözüne gelmez. Böyle olunca şeytanın dediğini yapar. Bu şöyle olur ki, kendini hilim üzere bulundurur ve hışım afetinin ne olduğunu bilir. Vakti gelince hışım galip olur ve her şeyi unutur. Bazen marifet bulunur ve onunla riyayı bilir. Fakat arzu kuvvetlenince kerihliği ortaya çıkmaz. Yine olur ki kerihlik bulunur fakat onunla arzular kalkmaz, def edilemez ve insanların kabulüne meyleder. Çok alim vardır ki riya ile konuşur. Bu ise onu batırır ve yine de konuşur. Tevbeyi ise geciktirir. O halde riyayı def etmek, kerih görmenin kuvvetine göredir. Kerih görmenin derecesi ise bilmenin, marifetin miktarına göredir. Marifetin kuvveti de imanın kuvvetine göredir. Bunlara yardım meleklerden olur. Riya ise dünyevi arzuların kuvveti miktarınca olur. Ve riyanın yardımcıları da şeytanlardır. İşte insanın kalbi birbiriyle savaşan iki ordu arasında kalmış gibidir. Üstelik her iki tarafın askerine de benzemektedir. Hangisine daha çok benzerse onun tesirinde daha çok kalır. Ona daha ziyade meyleder ve diğer benzemeyi aradan kaldırmış olur. Nitekim kul namazdan önce kendine karşı öyle olmuştur ki melek sıfatı kendinde daha galip bir mahiyet almıştır. Yahut şeytan ahlakı onda galip vaziyettedir. O halde ibadet arasında riya düşüncesi gelirse şeytan sıfatı ortaya çıkmaya başlar. Ezeli takdir ve onun görüşü meleğe veya şeytana benzemekte ezeli taksimden nasibini alıncaya kadar işler. Riya ve gösteriş bahsimizin birinci kısmı burada sona erdi. İkinci kısımda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Mevsim girdi havasına, kuşlar uçtu yuvasına, ahir zaman dünyasına yine gelmedin ey

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminlere müjdele. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı da bilendir ve hidayete ereni de bilendir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır. Ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İnsana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkor. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım de. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunları emretti ki aklınızı kullanasınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, halimdir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kim bir iyilik yaparsa, ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle, aynısıyla cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz.

ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Sadakallahü'l-Azim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Onlar ki mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salih olanlardır. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve yine onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar hatalarında bile bile ısrar da etmezler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, inandık, bizi şahitlerle birlikte yaz. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler.

Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar içindir bu dünya yurdunun güzel sonucu. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin bulanlardır. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların derin saygısını artırır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler ve onlar ırzlarını korurlar. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar namazlarını da titizlikle korurlar. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der, geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında

dengeli bir harcamadır. Onlar, Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şurayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Müminler ancak Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar, doğru kimselerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar, bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Onlar, ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar, ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Sadakallahü'l-Azim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenler.

0: seninle beraberdir.
1: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde, onlar ansızın üzerinize gelseler bile, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkeklerle Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa, 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi bulunursa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da, onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz, rüzgarınız kesilip gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, seni vefat ettirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Ey Muhammed! Yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. İsmail'i, İdris'i, Zülkifil'i de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.

Ey Muhammed! Sabret! Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Güzel bir sabırla sabret. Asra andolsun, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sürüklemesinler. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Lokman oğluna, "Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sana sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir. Sadakallahü'l-Azim. Tevekkül, güvenmek, dayanmak, vekil tutmak anlamına gelir. Dini literatürde ise bir maksada ulaşmak için maddi manevi üzerine düşeni yaptıktan sonra işin sonucunu Yüce Allah'a havale etmek ve Allah'ın kendisi için uygun gördüğü sonuçtan razı olmaktır. Tevekkül, Yüce Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak demektir. Ama tevekkül etmek, tembellik, miskinlik ve çalışmamak anlamına gelmez. Aksine çalışarak, aklını doğru kullanarak, meşru vesilelere yapışarak elinden geleni yaptıktan sonra, Yüce Allah'ın kendisi için yarattığı sonuca tam bir teslimiyetle razı olmaktır. Yüce Allah, Necm Suresi 39. ayetinde, "Şüphesiz insan için kendi çalıştığından başkası yoktur." ve Ali İmran Suresi 159. ayetinde, "İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever." Hükümleri, tevekkülün nasıl olması gerektiği hakkında bize ışık tutmaktadır. Tevekkül, insan psikolojisi üzerinde çok olumlu tesirleri olan bir dini davranış biçimidir. Mümin kişinin hırslanmasını, kıskançlık ve haset duymasını, başarısızlıklar karşısında gereğinden fazla üzülmesini ve umutsuzluğa düşmesini engeller. Sabrını, olumsuzluklar karşısında dayanma gücünü, cesaretini ve azmini artırır. Yeniden başlayacak gücü kendinde bulmasını sağlar. Rahman, Rahim, Allah'ına.

0: adıyla. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu? Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden bir takımı geceleyin, senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkışmıştı da, Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en iyisisin. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki, ey kavmim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa, ben şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da, işiniz size örtülü kalmasın. Sonra hakkımdaki hükmünüzü bana süre tanımaksızın verin. Musa, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece ona tevekkül edin dedi. Dediler ki, biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için fitne konusu kılma. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinlere aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir, biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Nadir.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle.

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Rabbime hamd ediyorum. Belirlenmiş bu programların beşincisine aynı heyecanla, aynı güzellikle bizleri eriştirdiği için bir gayret sahibi insan ister istemez belli şeyleri ortaya koyunca onun dönüşümüne, etkisine ait de belli şeyleri görmek ister. Ben şimdi içinizdeyim, sizinle konuşuyorum. Her ay, her toplantıda birinizin masasındayım. Bazen vakıfta

konuşuyorum, bazen başka yerlerde konuşuyorum. Bazen içinizden bazı kardeşlerin özel mesajlarına, telefonlarına muhatap oluyorum. Dışarıdaki etkileşim ayrı bir mesele. Elhamdülillah o da farklı ve bizi sevindirecek düzeyde. Ama beraberce yol yürüdüğümüz kardeşlerimizin evlerine, hanelerine, yüreklerine burada konuşulan bazı şeylerin tesir etmesi bu aciz kardeşinizi inanılmaz derecede sevindiriyor. Daha Rabbimden ne isteyebilirim ki diye bir şey söylüyorum. Sonra aklıma İslam büyüklerinin bir şeyi geliyor. Tahdit, sınır koymamak gerekiyor bazı şeylere. İsteyebileceğimiz kadar daha fazlasını isteyeceğiz. Çünkü imkanları açan Allah'tır. Ve ben sizde olan bu güzel etkileşimin daha da ziyadeleşmesini Rabbimden dilerken bir şey daha diliyorum Rabbimden. İnşallah şu anda sevgisizlikten, muhabbetsizlikten, sıkıntılardan dolayı sineleri çatlayan yüz binlerce kardeşimiz var. Bu memlekette ve dünyanın farklı farklı yerlerinde benim Rabbimden niyazım o ki bizim tattığımız saadeti, mutluluğu, güzelliği onların da tatması adına bir gayret içerisinde olmak. Onun için o gayrete sizleri her zaman çağırdım, davet ettim. Allah bana nefes verdiği müddetçe de bunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü iyilikler, güzellikler arttıkça, çoğaldıkça şükrünü eda etme adına bir sorumluluğumuz oluşuyor. O sorumluluğu yerine getirme noktasında da birbirimize bu noktada katkı sağlamamız lazım. Dua edelim, gayret edelim. Yeryüzüne iyilik hakim olsun, hayır hakim olsun. İyilik de hayır da İslam'dır, İslam hakim olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bugün size iki tane cetvel üzerinden bir şey anlatmak istiyorum. Ondan sonra asıl konumuz olan meseleye gireceğim. Şu gördüğünüz gibi düz bir cetvel, şu da böyle biraz farklı bir cetvel. Buna mühendis arkadaşlar daha iyi bilirler. Riga cetveli deniyor. Biz eğer düz bir çizgi çizmek istiyorsak mecburen bunu kullanmak durumundayız. Ben şimdi sizin adınıza ikisinden de birer çizgi çekeceğim. Daha iyi anlaşılacak. Eğer ben kullanmak istediğim şey biraz düzgün bir çizgi ise mecburen bu cetveli kullanacağım. Ama ben şunu kullandığım zaman biraz sonra göstereceğim. Yukarıdaki neticeyi alamayacağım. Çünkü cetvel eğri olduğu için eğri cetvelden doğru bir netice alabilmem pek mümkün olmayacak. Bakın yukarıda düz bir çizgi çektik. O cetvel düz olduğu için aşağıdaki biraz daha eğimli bir çizgi oldu. Bu cetvelle ne kadar zorlarsak zorlayalım yukarıdaki çizgiyi çizemeyeceğiz. Geçen bekar gençlerle konuşuyorum. Şu cetveli kullanacaksınız dedim. Eğer düz bir çizgi çekerseniz içinizden onu yapanı evlendireceğim dedim. Tabi ağızlarının suyu aktı ama yapamadılar. Ne olursa olsun olmaz. Olmayacak da. Çünkü neticede cetveli kullandığınızda cetvelin yapısı o çizgiyi etkileyecek. Bu cetvellerin anlamı ne biliyor musunuz? Bunlar aslında kavram. Kullandığınız kavramlar eğer doğru anlamlarla oluşmuşsa ulaşacağınız neticede doğru olacak. Ama kavram böyle eğri ise istediğiniz kadar o kavramı kullanın doğru bir neticeye varabilmeniz mümkün değil. Mesela adalet kavramının içini biz yanlış doldurduk. Konuşuyoruz, adalet istiyoruz, adalet beklentimiz var, adaletsizliğin olduğunu söylüyoruz, adalet için şu lazım, bu lazım diyoruz. Ama bir kere kavrama yanlış bir anlam verdik. Yanlış bir anlam verdik.

bildiğimiz için o kavramı kullanmamız bizi doğru bir neticeye ulaştırmayacak. Mesela cihat kavramı. Bugün sağdan sola bu memlekette de, bu ümmetin içerisinde de, dünyada da neredeyse 10-15 tane cihat kavramı noktasında farklı anlam var. Kimine göre cihat eşittir, şiddettir, yakmaktır, yıkmaktır. Kimine göre cihat sadece sözlü anlamda tebliğdir, davettir. Kimine göre de cihat Kur'an'ın yüklediği anlamla insan ile İslam arasındaki engeli kaldırmaktır. Eğer siz o cihat kavramına Kur'an'ın yüklediği anlamı verirseniz, onunla çektiğiniz çizgiler, çizmek istediğiniz her şey doğru olacak. Ama orada eğer bir eksiklik varsa, yani bir hata etmişseniz, elinize bir kere böyle bir eğri cetvel almışsanız, eğri cetvelin doğru çizimi olmayacak. Aynı şey evlilik için geçerli. Evliliğe erkek tarafı şöyle bir anlam verse. E kardeşim, evlenmeyecek de ne yapacağız? Belli bir yaşa geldiğim gibi mecbur evleneceğiz. E bir de bu işin yaşlılığı var. Yaşlılık tek başına gitmez. Onun için evleneceğiz ki yaşlılıkta yalnız başımıza kalmayalım. E evde kim çamaşırı yıkayacak, kim bulaşı yıkayacak, evin işleriyle kim uğraşacak? Mecburen evleneceğiz. Eğer böyle bir anlam yüklüyorsa erkek, hanım da diyorsa ki ne yapacağız, mecbur evleneceğiz. Belli bir yaşa gelinceye kadar babanın evinde durursun, ondan sonra kendine ait bir hayat kurmak durumundasın. Eğer sen hayat kurmazsan, anne olmasan, anneliği tatmasan, çocuk sahibi olmasan, çocuk yetiştirmesen, bu dünyaya gelmenin ne anlamı var? Dolayısıyla bu manada bizim mecburen evlenmemiz lazım derse, ki bu anlamlardan bazıları doğru, ama sadece evlilik eşittir biraz önce verdiğim manalardan birini verirsek, cetvel oldu böyle. Ondan sonra biz evlilik hakkında ne konuşursak, bu eğri cetvelden doğru netice çıkaramayacağımız gibi evlilik adına da konuştuğumuz hiçbir şeyden doğru bir netice çıkaramayacağız. Peki öyleyse ne yapacağız? Bir kere cetveli doğrultacağız. Hepimizin çok iyi anlaması gereken bir şey var benim güzel kardeşlerim. Evlilik Allah'ın kitabına göre eşittir ibadettir. Ben evliliği ibadet olarak gördüğüm andan itibaren benim evliliğe bakış açım, evliliğin bana yüklediği külfet, evliliği koruma noktasındaki hassasiyetim, evliliğime dışarıdan gelecek olan saldırılara karşı yapacağım her türlü şey anlam kazanacak. O zaman ben doğru bir cetvel elime aldığım için hiçbir şeyde sıkıntı çekmeyeceğim. İşte bundan dolayı biz anlamları, kavramların doğru bir biçimde ihdas etmek, tesis etmek durumundayız. Bütün kavramlar için bu böyle. Özellikle mesele eğer evlilik meselesi ise, aile meselesi ise, aile kavramına da, evlilik kavramına da böyle bir anlam yüklemek durumundayım. Eğer evlilik ibadetse bana ne lazım? Bana lazım olanlar bunlar. Samimi bir niyet lazım. Samimi bir niyet, bunu zihninize kodlayın. Aslında samimiyet dediğiniz şeyin açılımı. Zaten samimiyet diye de bir dersimiz var. Samimiyet eşittir samimi bir niyettir aslında. Samimi bir kalp lazım kesinlikle. Kalbimin üzerindeki bütün parangalardan, geleneğin bana dayattıklarından, çevrenin bana dayattıklarından, ailenin bana dayattıklarından, toplumun bana dayattıklarından, medyanın bana dayattıklarından, hepsinden kurtularak samimi bir kalp lazım ibadet olarak anladığım zaman evliliği, aileyi. Samimi bir kalp, akıl lazım bütün prangalardan kendimi kurtaracak. Sabrı kuşanan sahih bir akıl lazım, selim bir kalp, sahih bir akıl lazım. Sabrı kuşanan bir beden lazım bana. Dedim ya, külfeti var, külfetini ortaya koymak için ya da katlanabilmek için sadakati hayata yayan bir anlayış lazım. Ne olur şunları iyice bir aklımızda tutalım. Samimi bir niyet, selim bir kalp,

0: Sahih bir akıl, sabrı kuşanan bir beden, sadakati hayata yayan bir anlayış. Eğer ben evlilik dedim o güzel müesseseyi ibadet olarak anladığım an, bunların da gereklerini yerine getirmiş olacağım. Allah hepimize bu anlayışı nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu derslerin silsilesini yaparken hatırlayın, bir serlevha ayet kendimize edindik. Ahzab suresinin 35. ayeti. O ayette Rabbimiz 10 tane kavramı bizim nazarlarımıza veriyordu. Biz de derslerimizi zaten o ayetin gölgesinde yapıyoruz. Geldiğimiz nokta vel haşiine vel haşiat vel mutasaddikine vel mutasaddikat. Haşyet duyan erkekler ve haşyet duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. Onun için haşyet ve infak dedik bugünkü dersimizin başlığına. Nedir haşyet? Haşyet havf demek. Havf da biliyorsunuz korku. Korku dediğiniz şey insani bir duygu. Ama haşyetle korku arasında çok önemli de bir fark var. Mesela bir insan canavardan korkar. Karanlıktan korkar. Bir ses duyar, sesten irkilir, korkar. Başka şeylerden de korkar. Bu korkunun içerisinde saygı yok. Bir hayvandan diyelim korkuyorsa bir insan, güçlü birinden korkuyorsa bir insan, sadece o korku duygusundan kaynaklanan bir şey vardır içinde. Ama haşyeti havftan ayıran en temel mesele, havfta sadece korku varken haşyette ne var? Derin bir saygıyla beraber korku var. Mesela biz Müslümanız, anne ve babalarımıza ihsanla muamele etme sorumluluğunu taşıyoruz. Ne olursa olsun anne ve babalarımız İslami anlamda zayıf olsalar, hatta başka din mensubu olsalar, şöyle şöyle yanlışları olsa, şöyle şöyle kusurları olsa, eksikleri olsa, aklınıza gelenleri sıralayın. Ne olursa olsun ben bir Müslümansam, Allah bana o Müslümanlığın bir gereği olarak anne ve babaya karşı ihsanla muameleyi emrediyor. Şimdi ben diyelim ki anneden ya da babadan korkuyorum. Ben haşyeti anladığım zaman o korkumda şu da var. Ya incitirsem eğer, ya küstürürsem eğer, ya ben bir şey söylerim, o söylediğim söz onun kalbini kırarsa eğer, o korkuyu duymak, o korkuyla beraber bir saygıyı içerisinde barındırmak, haşyet dediğimiz şeyin ortaya çıkmasıdır işte. Ve bizden Allah korkusu istenirken aslında haşyet üzere bir Allah korkusu isteniyor. O haşyet dediğimiz şeyde derin bir saygı var. Allah'a karşı o saygının korunması gerektiği noktasında bize bir sorumluluk yüklüyor. Şimdi ben size bir soru soruyorum. İçimizde Allah'tan korkmayan var mı? Hepimiz çok rahat bir biçimde tabii ki korkuyoruz diyeceğiz. Ama gelin Allah'tan korkma meselesini doğru anlamış bir insanın sesine bir kulak verelim. Büyük imam, hepiniz çokça duydunuz onun adını benden, Fudayl İbni İyad rahmetullahi aleyh, böyle bir soruya muhatap oluyor. Allah'tan korkuyor musun ey imam diyorlar. Cevap yok. Bir daha cevap yok. Bir daha cevap yok. Sonra biri dayanamıyor, diyor ki İmam diyor, niye bunun cevabını vermiyorsun? Ya diyor, nasıl vereyim size? Allah'tan korkuyorum desem korku benimki gibi değil. Korkmuyorum desen mümin olamam. Onun için bu sorunun cevabı benim dünyamda yok. Biz bazen çok rahat konuşuyoruz bazı şeyleri. Korkuyor musun? Korkuyorum. Şunu yapıyor musun? Yapıyorum. Bunu ediyor musun? Ediyorum. Altını doldurmadığımız, hesabını vermediğimiz cümleler olduğu için çok rahat bir biçimde söyleyip altından kalkıyoruz. Ama gerçek manada Allah korkusunu, haşyetullahı, Allah haşyetini anlamış olan o etva-i tabiinin büyük imamı meseleyi böyle değerlendiriyor. Böyle değerlendirdiğimiz zaman haşyet dediğimiz şeyin çok ciddi bir bedelle ancak ortaya konabileceğinin aslında şuurunda oluruz. Eğer haşyet olursa ne oluyor biliyor musunuz insanda? İki şey oluyor. Muhabbetullah ve mehafetullah. Allah sevgisi ve Allah korkusu oluyor. O zaman muhabbet dediğimiz şey başka bir biçimde ortaya çıkıyor. O zaman korku dediğimiz Allah'a karşı bir Müslümanın, bir kulun kuşanması gereken korkunun boyutuna dair mesele o zaman ortaya çıkmış oluyor. Eğer haşyet dediğimiz şey tam anlamıyla anlaşılırsa belli şeyler biraz daha bizim zihin dünyamızda aydınlanıyor. Peki nasıl korkarız biz Allah'tan hakkıyla? Allah'ı ancak hakkıyla tanıyan Allah'tan korkar. O tanımanın adı neydi benim güzel kardeşlerim? Marifet idi. Hatırlar mısınız ben marifeti size anlatırken hep böyle bir ağaç benzetmesiyle hatırlatmaya çalışırım. Bu bir iman ağacı. Biz bu ağaç resmini başka yerlerde de kullandık biliyorsunuz. İmanın bir ağaca benzetilmesi güzel bir benzetme. Bu ağacın köküdür işte marifet. Gövdesine tasdik deniyor. Dalları bunun ameldir. Yaprağı ya da meyvesi ise ikrardır. Ve bir imanın tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için bu dördü gerekir. Kökte marifet olacak, gövdede tasdik olacak, dallarda amel olacak, meyve olarak, yaprak olarak da ikrar olacak. Bazı alimlerimiz ikrarla amelin yerini değiştirirler. O ayrıntı çok önemli değil ama iman ağacı dediğimiz şey böyle oluyor. Eğer marifet olursa Allah bilgisi, İmanın da ilk şartı biliyorsunuz, haşyet dediğimiz şey başlıyor ortaya çıkmaya. Ve ondan sonra artık müminin hayatında olması gereken şeyler neyse onlar birer birer dökülmüş oluyor. Aristo'nun Metafizik diye bir kitabı var. Bilmiyorum içinizde okuyanlar var mı? O der ki kitabın hemen başında, ilim hayrettir. Bizim meşhur Hanefi alimlerimizden Pezdevi de der ki yine kitabının başında, ilim haşyettir. Biri ilim hayrettir diyor, biri ilim haşyettir diyor. Var mı çelişki burada? Ben çelişki görmüyorum. Evet, ilim hayretle başlar, haşyetle devam eder. Zaten hayret edemediğiniz şeyin haşyetini duyamazsınız. Aslında biz Allah'ın büyüklüğüne ait bazı şeyleri gördüğümüzde Subhanallah diyoruz ya, o Subhanallah haşyet işte. Allah'ın o büyüklüğünü gördüğümüz anda önce bir hayret ediyoruz. O hayranlık bizi Allah'a yaklaştırıyor. Arkasından söylediğimiz cümlelerde yüreğimizde o haşyete ait şeylerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Konu uzun, haşyeti saatlerce konuşuruz. İnfak da öyle. Ben meseleyi aile üzerinden değerlendirmek istiyorum. Benim güzel kardeşlerim, bir evde haşyet varsa ne vardır biliyor musunuz? Birincisi muhabbetullah vardır. Zaten dedik ya haşyetin aslında tezahürü o diye. İkincisi mehafetullah vardır, Allah korkusu. Üçüncüsü hududullah vardır. Allah'ın sınırları korunur. Çünkü haşyet hududullah'a hürmet noktasında sana bir seviye kazandırtır. Dördüncüsü hukukullah'a riayet vardır. Yani Allah'ın hakkı korunur. Allah hak adına ne yazmışsa o hakları koruma noktasında bir hassasiyet oluşur. Sonuncusu da gayretullah. Bunlar olursa gayretullah'a dokunur. Allah da o eve gayretullah'ın bir neticesi olarak bereketi ihsan eder. Bir evde haşyet varsa ancak bereket var. Şu anda evlerde bereketsizlik adına bir şey varsa nereden kaynaklandığını buradan görelim. Demek ki haşyette problem var ki neticede problem var.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
2: İslam medeniyeti, insan ve İslam dini buluşmasından ve birlikteliğinden doğan maddi manevi mahsulat ve müktesebat, yani fikir, duygu, söz, eser, ürün, yapı ve sistemler bütünlüğüdür. İslam Medeniyeti Külliyesi, insan ve toplumun bugün ve geleceğini İslam medeniyeti çizgisinde kurgulamaya yönelik eğitim-öğretim ekosistemi ve modelidir. Bizler, insan ve Müslüman olarak dünya ve ahiret hayatını kazanmak ve güzel bir şekilde yaşamak idealindeyiz. Bu ise insanların yaşamında yer alan maddi manevi sosyal yapıların doğru, dengeli ve düzenli işlemesiyle mümkündür. Bugün insanların yaşamındaki en önemli sosyal yapı ve ekosistem eğitim-öğretim ekosistemidir. Bunun için bugün yaşadığımız dünyada eğitim-öğretim sistemimizi insan gerçekliğinde ilahi yaşam modeli olan din temelinde gelişen ve değişen dünya şartları doğrultusunda rekabet ettiğimiz diğer toplumların tecrübeleri düzleminde ve fütürist bir gelecek örgüsünde tasarlamak, kurgulamak ve yapılandırmak durumundayız. İşte İslam Medeniyeti Külliyesi radyo programı ülkemizin bugün ve geleceğine yönelik ideal eğitim-öğretim ekosistemini alanında uzman, tecrübeli, duyarlı ve girişimci konuklarla ele alan, işleyen, tartışan, kurgulayan, tasarlayan, programlayan ve yapılandıran bir programdır. Eğitimci, ilahiyatçı, idareci ve sosyal çalışmacı Metin Polat, her hafta pazartesi günü saat 18 ila 19 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Hayırlı, faydalı ve istikrarlı olması dileğimizle. İslam Medeniyeti Külliyesi, İslam Medeniyeti geçmişimiz ve geleceğimizdir.

0: Zahirsin sen, zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir gönül gözlerine. Hiçbir şey seni perdelemeye güç yetiremez, gizleyemez gözlerden, gönüllerden.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Şimdi benim güzel kardeşlerim, ne olur şunları bir tutun aklınızda. Muhabbetullah, mehafetullah, hududullah, hukukullah, gayretullah. Var mı bizim evlerde? Bir test edelim. Nasıl? Ben bir öyle somut bir şeyin üzerinden test etmek istiyorum. Dün neydi günlerden? Cumartesi. Müminiz hepimiz inşallah. Bir müminin hayatı neyle başlar sabah? Sabah namazıyla başlar. Sabah namazıyla başlattık günümüzü, akşam yastığa başımızı koyana kadar herkes dönsün kendi nefsine bir sorsun. Bir gün işte ne kadar uyanık kaldıksa, diyelim ki 18 saat. Ben 18 saat boyunca en fazla neyi andım? En fazla benim gündemimi dün neyi meşgul etti? Çünkü insanın gönlünde sevgi adına ne varsa dilinde, aklında o vardır. Eğer ben muhabbetullah dediğim şeyi anlamış olsaydım, Allah olurdu benim aklımda. Başka bir şey değil. Bu Allah'ın olması elden ayağı dünyadan çekme falan değil. Biliyorsunuz onun ölçüsünü. Gönül yardadır ama el kârdadır. Dünyada kalacağız, dünyada yaşayacağız, dünyadan nasibimizi unutmayacağız. Ama ne olmalı burada en önemli mesele? Muhabbetullah ya. Senin yüreğinde bir sevgi var, bir sevda var ve o sevginin adı, sevdanın adı Allah sevgisi. Allah sevgisi ise hayatın ona göre şekillendirilecek. Dünü yine gözetliyoruz, dünün muhasebesini yapıyoruz. Korkma, nasıl? İnsan neyden korkar? Eğer biz mehafetullah konuşuyorsak, ben size hep derslerde verdiğim bir tarif var, aklınızdadır inşallah. Mümin yaptıklarıyla mümin olduğu gibi yapmadıklarıyla da mümindir. Mesela ben dün cumartesi günü neyi terk ettim Allah için? Karşı karşıya geldim, bakmamam gereken bir şey vardı karşımda, kadın erkek fark etmez. Allah bana diyor ki bakmaman için üzere bir şey önüne geldiğinde gözünü kıs. Kısarak terk ettim mi? Söylememem gereken bir şey vardı. Dilimi sınırlayarak ondan vazgeçtim mi? Elimi uzatmamam gereken bir şey vardı. Mehafetullah ya, Allah korkusuyla elimi ondan geri tuttum mu? Şimdi bunların muhasebesini yaptığım zaman anlayacağım bazı şeyleri. Hududullah, Allah'ın sınırları, hukukullah, Allah'ın hakları, cumartesilerin hepsini, cumartesi gününün bütün saatlerini bu çerçeveden bir gözden geçirelim. Şimdi eğer biz meseleyi biraz bu çerçeveden ele alsak, inanın sınıfta kaldığımız çok şey var. Mesela özellikle öfkelenmişsin, böyle sinir katsayın artmış, dumanlar çıkıyor kafandan. Hanım da sana diyor ki bey Allah'tan kork. Allah'tan kork sözünü duyduğu zaman eğer bir mümin durabiliyorsa yerinde, haşyeti anlamıştır. Allah'tan kork diyor hanım sana, iyice çıldırıyorsun. Sen bana nasıl bu sözü söylersin, nasıl bana böyle hitap edersin deyip iyice duman artıyorsa kafada, dönelim bir daha haşyeti öğrenelim. Anlamamışız demek.

ki haşyeti. Allah aşkına diyor mesela evladın, oğlun, kızın bir şey istiyor senden. Baba diyor şu bu, alttan giriyor, üstten giriyor. Biraz sen sert duruyorsun. İstediği şey tabii ki meşru bir şeyse, baba ne olur diyor. Allah aşkına diyor. Allah aşkına diyor. Hiçbir şey yok sende. Duvar, duvar. Ya Allah aşkına sözü akan suları durdurur. Haşyeti anladığımız zaman biz, birisi bize Allah aşkına dense bitti, bitti. Yakın bir zamanda yanımda bir şeye şahit oldu, bir şey oldu yanımda da, bir arkadaş bir arkadaşa Allah aşkına, Allah rızası için böyle deme dedi. Baktım ki arkadaşta hiçbir tepki yok. Ben onun adına üzüldüm. Birisi Allah rızası için diyecek, Allah aşkına diyecek, bir diğer mümin de buna kayıtsız kalacak. Bunun gereğini yerine getirmeyecek. Vallahi haşyeti anlamamışız, billahi anlamamışız. Anlasaydık eğer olacak belliydi. Bakın anlayanlardan birkaç örnek vereyim size. Ebu Mesud el-Ensari isimli sahabi, Ensardan birisi, çileden çıkmış. Hizmetlisi adamı deli etmiş, çileden çıkmış, tutmuş adamı böyle elini kaldırmış, neredeyse indirecek. Allah Resulü görüyor oradan, Ebu Mesud diyor, Allah'tan kork. Ebu Mesud Allah'tan kork deyince adamın eli yere düşüyor. İşte haşyet budur. Birisi sana Allah'tan kork dediğinde, normal zamanda, şimdi ben kürsüden konuşuyorum, konuşmak kolay zaten. Ya ben elbette ki burada bu beylik lafları söyleyeceğim. Yarın hayatın içerisinde benim damarıma basıldığı anda, bana birisi Allah'tan kork dediği anda frenime basabiliyorsam, ben haşyeti anlamışım demektir. İşte bu Ebu Mesud'un yaptığı bu. Kab bin Malik, anlattım size başka derslerde, birisiyle borç alacak hukuku var. Vadesi gelmiş, adam borcunu ödemiyor. Yakasını tutmuş o alacaklısının, borçlusunun, ödeyeceksin diyor. Adam da boynunu bükmüş diyor ki yok. Sertleşmişler biraz, böyle ağır sözler biraz ortaya çıkmış. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de odasında, hücresinden, ey Kab diyor. Kab dönüyor. Kab döner dönmez aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle yapıyor. Böyle yapınca biz herhalde deriz ki git adamın kafasını uçur, ama Allah Resulü'nün dilini biliyor sahabe. Böyle yapar yapmaz anlıyor. Diyor ki tamam ya Resulallah, ben borcumun yarısından vazgeçtim diyor. O anda o öfkede Resulullah'a ittibanın adıdır işte haşyet. Çünkü kolay değil bu benim güzel kardeşlerim. Öfke insanın gözünü karartıyor. Öfke insanın beynini durduruyor. Bir anda nefret geldiği zaman insanların başlarına neler geliyor görüyorsunuz. İşte öyle duyguların coştuğu bir anda haşyet adına eğer insan bazı şeyleri hatırlayabiliyorsa oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete geliyor Hazreti Ebu Bekir. O günde evde biraz gergin bir hava var. Ayşe anamız bağırıyor çağırıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Zannetmeyin ki Efendimiz'in evinde böyle şeyler yok. Orada da var. İnsanın olduğu her yerde var böyle şeyler. İçeriye girer girmez Ayşe anamızın üzerine doğru yürüyor. Elini kaldırmış. Sen nasıl Resulullah'ın karşısında konuşursun? Ey filanenin kızı diyor. Hazreti Ebu Bekir'de inanılmaz bir öfke var. O anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ey Ebu Bekir aman diyor. Aman, eli yere düşüyor ve anında o odayı terk ediyor. O anda Allah Resulü'nün bir sözüyle durabilmenin adına işte biz haşyet diyoruz. Allah'tan kork sözünü duyduğu zaman duran adamın dünyasındaki şeye biz haşyet diyoruz. Hazreti Ömer'in öfkesini bilmeyeniniz yok. Hazreti Ömer'in bir adı ya da onu tarif eden cümlelerden bir tanesi nedir biliyorsunuz değil mi? El vakaf indel hak. Hak karşısında duran adamdır Ömer radıyallahu anh. Öfkelidir, gadaplıdır, inanılmaz derecede celaletlidir. Ama hak ona hatırlatıldığı zaman anında duran adama biz işte Hazreti Ömer diyoruz. Dolayısıyla benim güzel kardeşlerim, eğer haşyet varsa bir evde olacak olanlar bunlar.
Peki bir evde haşyet yoksa o evde ne vardır? Haşyet yoksa sevgisizlik vardır. Haşyet yoksa saygısızlık vardır. Haşyet yoksa sınırsızlık vardır. Haşyet yoksa sorumsuzluk vardır. Haşyet yoksa samimiyetsizlik vardır. Sorunun kaynağını bakın tespit edebiliyoruz. Nereden bugün saadet adına sıkıntılar yaşanıyor görüyoruz. Eğer haşyet olsaydı bunların hepsi olacaktı. Ama haşyet olmadığı için sevgi yok. Haşyet olmadığı için saygı yok. Haşyet olmadığı için sınır yok. Canım nasıl isterse ona göre davranırım diyor. Haşyet olmadığı için sorumluluk alınmıyor ve sorumsuzluk ortaya çıkıyor. Haşyet olmadığı için samimiyetsizlik oluyor. Samimiyetsizlik dersinde söyleyeceğim size. Bu haşyet meselesi öyle bir mesele ki bu tam anlamıyla olmadığı zaman ne oluşuyor biliyor musunuz? En önemli hastalık olan kibir oluşuyor. Ve kibrin olduğu yerde saadetin olabilmesi mümkün değil. Dersimiz kibir değil ama hepiniz biliyorsunuz. Ben bildiğiniz bir cümleyi size hatırlatmak istiyorum. Kibir kötü bir şey, çok kötü bir şey. Şeytani bir hastalık çünkü. Ama akrabaların birbirlerine karşı kibirli olması daha kötü. O kötü, arkadaşların, dostların birbirlerine karşı kibirli olması daha kötü. O daha kötü, eşlerin birbirlerine karşı kibirli olması kibrin en kötüsü. Ondan daha ötesi yok. Diyebilirsiniz hocam eşler nasıl birbirlerine karşı kibirli olabilirler ki? Şu anda aileyi yıkan bu. Öyle bir şey ki şeytan bir defa bu noktada o hastalığı kişinin kalbine, hayatına, duygularına yükledi mi? Erkek kadın inanın ki hiçbir farkı yok. Mesela kadın diyelim kendini dünyanın merkezinde görüyor. Erkeği, çoluk çocuğu, akrabaları, erkeğin anne ve babasını, erkeğin akrabalarını neyse hepsini kendi ekseninin etrafında dönmeleri adına bir konuma taşıyor. Ya da tam tersi diyelim ki kadın erkek böyle görüyor kendisini, erkek kibirli, aynısını bekliyor. Bunun en üst düzeyine bugün psikolojide biliyorsunuz narsizm deniyor. Bu narsizmin biraz ne anlama geldiğini geçen ders konuştuk. Özellikle samimiyet dersinde samimiyeti yıkan en önemli hastalık olarak ve çağın hastalığı bu önemli, acayip bir hastalık. Bu çağın hastalığını bizim de irdelememiz gerekiyor. Bu narsizm meselesini, narsist kişilik meselesini bizim de biraz irdeleyip bu meselede varsa bir tehlike, varsa sınırları ihlal eden bir durum anlama adına bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Peki benim güzel kardeşlerim. Haşyetlerimizi nasıl arttırabiliriz? Bunları konuştuk. Çözümü de konuşmak durumundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor çözümü bize. Ben haşyeti, Allah'ım haşyetim artsın diye sadece dua ederek arttıramıyorum. O işin bir boyutu. Olması gerekenleri Allah Resulü bize sıralıyor. En başta ne var? Boş şeylerden yüz çevirmek. İkincisi, Kur'an üzerinde meşgul olmak. Üçüncüsü yetimlerle zaman geçirmek. Dördüncüsü hasta ziyaretleri yapmak. Beşincisi cenaze teşyiinde bulunmak. Son üç tanesini aleyhissalatü vesselam Efendimiz ortak bir hadiste, Müslim hadisidir o hadis, ortak bir hadiste bize söylüyor. Şu beş şeyi ama öylesine sadece lafzi olarak değil. Mesela cenaze teşhiinde bulunmak. Ben de gidiyorum bazen cenazelere. İnanın ki sünnete uygun olmayan bir sürü şey var. Ne yazık ki tefekkür adına bazı şeylerin olması gerekirken o noktada da sıkıntılarımız var. Onu ben kastetmiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğrettiği şekliyle yaparsak. Şu ikincisine bir şey söyleyip sözümü infaka getireceğim. Dün cumartesi derste söyledim. Bakın salı günü eğer ulaşabilirsek, Allah ömür verirse, nefes verirse 3 aylara ulaşacağız.
Bismillah diyeceğiz 90 günlük.

inanılmaz bir rahmet mevsimiyle karşı karşıya kalacağız. O rahmet mevsiminin en önemli meselesi Kur'an'dır. Kur'an üzerinde meşguliyettir. Bunu nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama ne olur evlerde bunu yapma adına bir gayrete girişin. İnanıyorum ki şurada olan ehli imanın her birinin evinde farklı bir biçimde Kur'an okunuyor. Okunması da gerekiyor. Ama biz 3 aylarla birlikte Resulullah'ın yaptığı gibi biraz daha arttırmamız lazım meseleyi. Ve Kur'an okumak değil, ne dedim? Kur'an üzerinde meşgul olmak. Ayeti okuyup üzerinde tefekkür etmek. Ayeti okuyup ya Rabbi burada bir şey söylüyorsun. Ne olur kalbimi, yüreğimi aç da o açtığın şeylerle ben senin kelamını daha iyi anlayayım, daha iyi kavrayayım noktasında bir ızdırap duymak. Bu dinin ayrılmaz bir meselesi var. Din bizden düşünmeyi yani tefekkürü ister. Tefekkür olmayan dinde hayır yoktur der İslam büyükleri. Eğer bir yerde tefekkür yoksa orada hayır yok. İşte biz o tefekkür ibadetini kaybettik. Onun için zaten haşyeti kaybettik. Yeniden kazanma adına da bir ikram ya şu anda önümüzdeki şu rahmet günleri. Elimizden geldiğince onlara dikkat edelim. Cenab-ı Hak inşallah hepimizin hem hayretini hem haşyetini arttırsın. Evlerimiz de bu manada haşyetle dolsun inşallah. İkinci kavramımız infak. Uzun bir mesele infak. Yine ben aile üzerinden kısaca size bir şey söylemek istiyorum. Kur'an sadaka dediğimiz insanlara yardımda bulunmak, ikramda bulunmak, ihsanda bulunmakla alakalı çok kavram kullanır. Ama 3 tane ana kavram var. Sadaka, zekat ve infak. Başka kavramlar mesela ihsan var, bir var, gard var, kısme var, kısmet yani. Bunlar da hayır adına güzellikle kullanılan kavramlar. Ama bu 3 tane ana kavram. Bu ana kavramların ne anlama geldikleri konusunda dilsel izahlara girmeye gerek yok. Ama şu tarifleri bir anlayalım. Biz zekat deyince ne anlamalıyız? Zekat Allah'ın hakkıdır aslında. Malın arındırılması ve bereketlenmesi için mallardaki Allah'ın bir hakkıdır zekat. Sadaka imanın güçlenmesi ve istikrarı için mallardaki insanların bir hakkıdır. İnfak Allah'ın rızasını kazanmak ve sükunete ermek için verilen nimetlerin hakkıdır. Zekat Allah'ın hakkı, sadaka insanların bir hakkı, infak ise nimetlerin bir hakkıdır. Sadaka biliyorsunuz çatı kavram, altında diğerleri incelenir. Zekat mali yükümlülüktür, Allah'ın yazdığı bir hakkıdır. İnfak ise gönülden verilen iyiliktir. İnfak için bir şart yok ama Allah bizi teşvik eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi teşvik eder. Bu infak dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Nifakın ilacıdır. Nifak. Ciddi bir mesele. İmanı kemiren kurt. İnfakla nifak aynı kökten gelir Arap dilinde. İkisinin de çıkış noktası nefaka. Nefak bugün modern Arapçada ne için kullanılıyor biliyor musunuz? Tünel için. Ama aslında nefak nereden kaynaklanıyor? Köstebeğin yuvasıdır aslında. Köstebeğin kendine yaptığı yola Araplar nefak deniyor. Ne anlamı var bunların birbirleriyle? Kalpte eğer nifak varsa, sen infakla bir yol açtığında o açtığın yol seni imana taşır. Eğer kalpte nifak varsa, infaktan kapıları kapattın, senin o nifakın nifak olarak kalbinde kalır. Dolayısıyla bizden istenen şey nedir? İnfaktır. Ama şeytan bırakmıyor bunu. Ne yapıyor? Şeytan çünkü bizi neyle korkutuyor?
cimrilikle korkutuyor. Bizi kayıpla korkutuyor. Bizi elden kaçıracağımız bazı şeyleri nazarımıza vererek korkutuyor. Allah nifaka, sadakaya, zekata verdiği mükafatı bize yazmış olmasına rağmen, bunları çok iyi bilmiş olmamıza rağmen, inanın ki

yapmamız gereken bu infak meselesinin de evlerde hakim olma meselesidir. Ve bu infak sadece malla olan bir şey de değil. Şimdi söyleyeceğim nelerden olduğunu. Mal işin bir parçası. Ama netice itibariyle Allah'ın bize verdiği bütün rızıklardan, bütün nimetlerden infak etmek mükellefiyetimiz var. Ve infakın hakim olduğu bir evde nifak olmadığından dolayı haşyetin de oluşturduğu o bereketle bereket ziyadeleşir. Allah'ın izniyle o ev cennet bahçelerinden bir bahçeye döner. Tıkandınız değil mi? Diyelim ki aile arasında bir sorun var. Bazı şeyleri aşamıyorsunuz. İnanın ilaç orada ne? İnfak. Tıkandığınız her anda infak adına attığınız adım size inanılmaz imkanlar açıyor. Ve özellikle ailenin saadeti adına hepimizin bir infak gündemi olması lazım. İnfak gündemi olmayan bir ev, nifak çizgisine adım adım yürüyen bir evdir. Bir evde, sofrada, hayatın içinde, akşamları otururken çoluk çocukla, hanımla, aileyle infaka ait bir şeyler konuşulmuyorsa problem var, inanın problem var. Ve bu problem çözülmesi gereken çok ciddi bir hastalık. Eğer biz bu noktada bazı adımları atmazsak vay ki vay halimize. Bazı adımları atabilmemiz için infak geniş bir konu. Ben size sadece 5 tane bir şey hatırlatacağım. Bunlardan bir tanesi şu. İnfak sadece mallardan değil her türlü nimetlerden yapılabilecek bir ibadettir. Bakın özellikle Bakara suresinden biz bunu öğreniyoruz. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler diyor Rabbimiz 3. ayette. Ne verdi bana rızık? İlim verdi. İlmin infakı var mı? Var. Ne verdi bana rızık olarak? Kabiliyet verdi. Mesela hitap ediyorum, insanlara konuşuyorum. Var mı bunun infakı? Var. Ne verdi bana? Sağlıklı bir beden verdi. Ne yapıyorum o bedeni? Allah yolunda koşturuyorum, terletiyorum. Var mı bunun infakı? Var. Aklınıza ne geliyorsa. Hanımlar güzel yemek yapıyor, infak oradan. Misafir güzel ağırlıyor, infak oradan. Aklınıza gelen her türlü şeyin infakı var. Mal verdiyse bana, imkan verdiyse o imkanın da infakı var. Dolayısıyla infak daralacak bir şey değil. Ama burada bir şey var biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meselenin altını doldururken kişinin verdiği en güzel infak ailesine verdiğidir diyor. Bizim ailemizle geçirdiğimiz zamanlar infak aslında. Ailemizle geçirdiğimiz o güzel anlar infak aslında. Ailemize ikram etmek mesela, götürdük çoluk çocuğu, hanımı işte götürdük bir yerden, bir mağazadan bir şey aldık. İnfak. O bize sevap kazandırıyor. Ve buna teşvik ettiriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla aile meselesinde infak değerlendirilirken bize verilen neyse nimetler olarak o nimetlerin verilmesi meselesidir. İkincisi, infak sadece varlık zamanlarında değil, hem varlık hem darlık zamanlarında yapılacak bir hayırdır. Ne olur bunu dikkat edin. Sadece varlık zamanlarında değil, hem varlık hem darlık zamanlarında. İçimizde kardeşlerimiz var, ticaretle uğraşanlar. Diyelim ki bir memlekette ekonomik kriz olsa, biraz ekonomi anlamda daralma olsa, ne yapıyor bizim tüccarlar? İlk kısıtlamayı iki kalemde yapıyorlar. Birincisi, işçiler çoksa eğer azaltmaya giriyor. Maaşlarından törpülenmeler yapılıyor. İkincisi, infak kalemlerinden azalma yapılıyor. İşte biz İslam'ın infak anlayışını anlamadığımız en bariz işaret bu. Kriz dönemlerinde arttırılacak bir şey infak. Kriz dönemlerinde azaltılacak bir şey değil. Bir yerde kriz varsa o kriz infakla aşılır zaten. Bir yerde problem olduğu anda hayır daralıyorsa o memleketten o krizin kalkabilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Bunu bir kere doğru anlayalım. Bakın yağmur yağmadığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu sahabeye biliyor musunuz? Ne yaptınız diyordu siz?

şafaklarınızı mı azalttınız? Eğer bir yerde yağmursuzluk varsa, rahmet inmiyorsa, o memlekette infak adına bir problem vardır. Ve daralmayı aşındıracak, aşacak şeyin o olduğunu söylüyor bize. Çünkü Allah'ın vaadine inandığımız zaman, varlıkta, yoklukta, darlıkta, bollukta verdiği zaman Allah eğer bereketlendireceğine dair bir vaadi varsa ve ben buna iman ediyorsam, en daraldığım zamanlarda o daralmayı aşacak adımın infak olduğunun bilincinde hareket ederim. Üçüncüsü, dikkat edin, infak gösterişten, reklamdan, beklentiden ve her türlü hesaptan uzak, yalnızca Allah'ın rızası için yapılması gereken bir adımdır. Evet, bazen insan hayrını açıktan verir başkalarına teşvik olsun diye. Ama hep açıktan vermez. Kapalı verdiği, yani Allah'la kendisinin bildiği, başkalarının ise bilmediği hayırları bir Müslümanın daha fazladır. Çünkü o gizli verilenler herhangi bir dünyada bir şey olmadığı için ahirette daha fazla karşılığını alınabilecek bir şeydir. Bu noktada çok güzel Müslümanlar var içimizde, kardeşlerimizin arasında. Hocam benim adım duyulmasın, aman ne olur deyip bu noktada ne güzel adım atan kardeşlerimiz var. İşte bu. Reklamının yapılmasına gerek yok ki, Allah bilmiyor mu? Allah'ın bildiği bir şeyi kullara duyurmanın bir anlamı yok. O bir fıkra anlatılır menkıbe işte. Bedevinin biri, yani biraz bu işlerde cahil olan birisi, böyle biraz riyakarca da namaz kılıyor. Arkasından biri geçiyor, diyor ki ya nasıl takvalı, nasıl namaz kılıyor falan. Namazın içinde dönüp diyor, bir de orucum diyor. Oruç olduğunun da reklamını namazın içinde yapıyor. Böyle göze sokarak yapılan bir infak var ki, o infak olur mu olmaz mı ayrı bir mesele. Bir de sadece Rabbim bilsin, o zaten görüyor biliyor diyerek Allah'tan başkasına duyurmama noktasında bir gayretle verilen infak var. Allah bizlerin bu noktada infaklarını arttırsın. Dördüncüsü, infak sadece gözden çıkarılmış ve değerini kaybetmiş mallardan değil, en iyi ve en kaliteli mallardan seçilerek yapılması gereken bir güzelliktir. Eve yeni eşya aldın, eskisi nereye gidecek? Nereye gidecek? Mecburen vakfa gidecek ya da öğrenci evine gidecek. Ya hanım, biz bu eve yeni bir eşya alacaktık, gel seninle bir şey yapalım, kalsın bizim bu eşyamız, yeniyi falanca hayra alalım. İşte bunun adı. Bu ne biliyor musunuz? Bu Habil'ce vermek. Ümmeti Muhammed Habil'ce konuşuyor, Kabil'ce veriyor. Ama ümmeti Muhammed'e yakışan ney? Habil'ce konuşup Habil'ce yapmak. Nasreddin Hoca'nın hayrına benzeyen bazen hayırlar yapıyoruz. Devrilmiş ya yoğurdu. Toplayamayacak da yoğurdu yerde. Neyse, bu da babamın sadakası olsun diyor. Böyle hayır değil işte istenen. İstenen ne? Gözden çıkarılan şey değil ya. İnfak acıtır benim güzel kardeşlerim. Vereceksin, o gecede yatamayacaksın yani. Öyle yatamayacak kadar vereceksin zaten. Öyle acıtmayacak şekilde verildin. O zekat veriyorsun zaten. O zaten mali yükümlülük. İnfak mali yükümlülük değil ya. Yani senin gönülden verdiğin ya. Veriyorsun, acıtmaya başlıyor. Acıtıyor. O acıtma sonra ciddi bir lezzete dönüşüyor. İşte o istenen bizden o. Ve bu mesele çok mühim bir mesele. Burada bir şey daha var. Bu dördüncü maddenin altında. O da özel olarak şu. Ne diyor Kur'an'ımız bize? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek iyiliğe, kemale, bire erişemezsiniz. Sevdiğiniz şeyler. Şimdi ne dedik? Beyin hanımla, hanımın beyle zaman geçirmesi infak değil mi? İstiyorsunuz ki saatlerce oturup konuşasınız. Ben onun hasretini çekiyorum mesela, zaman olmuyor. Ne doğru dürüst bir evde oturduğumuz var, ne çoluk çocukla oturduğumuz var. Ama ben ne diyorum? Diyorum ki bu bir güzellik ve ben bunu seviyorum. Gelin ey güzel aileciğim, bunu biz Allah yolunda infak edelim. İnfak ediyoruz.
Bu infak işte. Sevdiğiniz şey neyse onu Allah yolunda feda etmenin adıdır infak. Şimdi bazen bazı kardeşlerimiz var içimizde, hanımlardan. O eskisi kadar fedakarlık yok zaten, yani doğrusunu konuşalım yani. Şimdi burada biz bizeyiz ama olmasaydı kameralar biraz daha rahat konuşurdum. Neyse, yani eskisi kadar dava, İslam için koşturma, geceyi gündüze katma nerede? Onların hasretindeyiz biz şu anda ve ben ciddi bir biçimde 90'lı 2000'li yıllardaki o koşuşturmayı, o günlerdeki kardeşlerimin heyecanını özlüyorum. Elbette içlerinde bunu yapan arkadaşlarım var ama genel itibariyle bu noktada değiliz. Bunu bir kere itiraf edelim. Ama bazen hanımlar şöyle bir şikayette bulunuyorlar. Ya hocam, bu vakıf işlerinden dolayı biz koca yüzü falan görmüyoruz işte. Kocalar hep falanca gün derste, filanca gün programda. Ben de diyorum ki o güzel hanım kardeşlerime, iyi ya, infak ediyorsun. Bu da senin infakın işte. Sen bunu infak olarak değerlendirdiğinde eşinin elde ettiği mükafat, ecir ne ise senin hanene de o yazılacak. Ve ben saliha bir kadının evde oturan kocasını, şöyle bir kızılcık sopası diye düşünün bunu, cetvel değil, o sopayla evden kovması gerektiğine inananlardanım. Nasıl bir koca evde oturacak da Allah yolunda koşmayacak, gayret etmeyecek ve hanım da bunu iyi hoş koca bize kaldı diye ellerini ovuşturacak? Böyle bir şey yok. Şu anda inanılmaz derecede bu noktada sıkıntılarımız var. Bu memleketin iman imarı için çalışmak durumundayız ya. Kim yapacak bu işleri? Bu çoluk çocuğa kim el uzatacak? Şu yanan yangını kim söndürecek? Bu işler için eğer bir avuç insan da gayret etmeyecekse yarın biz Allah katında nasıl bunun karşılığını ödeyeceğiz? Nasıl Rabbimize hesap vereceğiz? Onun için bizim başka yapacak bir durumumuz yok. Hanımımızla, beyle, çoluk çocuğumuzla birbirlerimizin zamanlarını infak adına gayret içerisinde olarak götürmek durumundayız. Tabii burada infakın suistimal edilmesi meselesini konuşmuyorum. Gidip koca eğer oturuyor akşama kadar birileriyle gevezelik ediyorsa onun adı zaten İslam uğrunda mücadele de değil, İslam uğrunda davet de değil. Ben onları hiç konuşmuyorum bile. Gerçek manada hizmet edenleri, davası için koşanları konuşuyorum. O noktada yapılan şeyin infak olduğuna söylüyorum. Sonuncusu da şu: infak şeytanın telkinlerine kapılmadan Allah'ın vaadini elde etmek için her türlü zorluğuna katlanarak yapılması gereken bir iyiliktir. Şeytan bizi neyle korkutuyor? Fakirlikle ve cimrilikle. Allah bize ne vaat ediyor? Verin diyor ya, korkmayın diyor ya. Ben sizin verdiğiniz her şeyi almak için istemiyorum. Yeniden size vermek için istiyorum diyor. Ama bırakmıyor şeytan. Duydunuz bir hayır. Bak, ben size fiili bir karşılık vereyim. Duydunuz bir hayır. O hayır için senden bir şey isteniyor. Vermen gereken diyelim ki 100.000 lira. Diyorsun ki tamam, biraz düşüneyim. Zaten biraz düşüneyim dedim mi gitti zaten. O bir kere bir oradan gidecek. Geldin akşam, şeytan geliyor. Ya diyor, 100.000 çok kardeşim diyor. Sen 50.000 ver, 50.000'i de bir başkası versin. Tamam, 50.000 diyorsun, yastığa koyuyorsun başını. Bir daha şeytan geliyor. Ya diyor, ay sonunda çekler var, şu var bu var. 50.000 de fazla, bu ay 25.000 ver, 25'i de sonra verirsin. Tamam, 25.000. Sabah uyanıyorsun, diyorsun ki ya 25.000 de zor, en iyisi 10.000 diyorsun. İş yerine geliyorsun, başka şeyler 10.000, 5.000'e düşüyor, 100.000 indi 1.000'e, 1.000'i de titreyerek veriyorsun. Çünkü şeytan seni alıyor, oradan götürüyor. Şimdi bir örnek vereceğim size. Ne diyordu biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Saymadan ver, saymadan. Bilmiyorum, o mutluluğu hiç tattınız mı? Tadın, çoluk çocuğunuza da tattırın. Son kuruşuna kadar böyle. Attınız elinizi cebinize, ne geldiyse hepsini verdiniz, eve de yürüyerek geldiniz. İnanılmaz bir güzellik. Allah için verdiniz ya. Başkasına değil ki, Allah için verdiniz.
Allah için vermenin mutluluğunu infak evleri olarak evlerimizde diriltmemiz lazım. Bakın şu modern hayat, modern dünya bencilliğe inanılmaz derecede bizi sevk ediyor. Çoluk çocuğumuz da bu zeminde yetişiyor. Onlar da bu noktada kayıplarda bulunuyorlar. Ne olur babalara özellikle söylüyorum, sadece siz vermeyin. Hanımlarınıza verdirttirin. Sadece hanımlar, beyler de değil, çocuklarınıza. Allah için vermenin mutluluğunu tattırın ki o mutluluk başka bir güzelliğe sebebiyet versin. Cenab-ı Hak hepimizin evlerini böyle evlerden eylesin inşallah. İki tane örnek aktarıyorum, sözümü de bitiriyorum. Haşyet evine bir örnek vereceğim, infak evine bir örnek vereceğim. Haşyet evine vereceğim örnek, ümmetin hakimi olan Ebu Derda'nın evi. Ebu Derda, Ümmü Derda, kızları Derda. O Derda oradan zaten. Şam'dalar, ümmetin hakimi diye isimlendirmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu. Şöyle bir şey söylüyor Ümmü Derda. Kıyamet günü korktuğum en büyük şey bana, ey Ebu Derda, bu kadar şey bildin, şunlardan haberdar oldun, ne kadarıyla amel ettin sorusuna muhatap olmaktır. Haşyet ya, korku bu. Bildin tamam, peki bildiğinle amel ettin mi sorgusuna muhatap olmaktır. Bu korkudan dolayı şöyle diyor o büyük insan. Ölümden sonra karşılaşacağınız şeyleri bilseydiniz, bu dünyaya böyle iştiyakla asla sarılmazdınız. Çünkü hesap var, çünkü ahiret var, sonrasında cennet var, cehennem var. Eğer bunları bilseydiniz, günahlarınız için ağlardınız, sevaplarınızı arttırmak için gayret içerisinde olurdunuz ve asla bu noktada Allah'a karşı haşyet duygunuzdan zerre miktarı taviz vermezdiniz. Dostları vefat anında etrafını sarmışlar. Ebu Derda'ya biraz teselliler veriyorlar ve şöyle bir şey soruyor bir tanesi. Ey Ebu Derda, nasıl görüyorsun kendini? Vallahi diyor, günahlarımdan dolayı çok şikayetçiyim. Ebu Derda söylüyor bunu. Günahlarımdan dolayı çok şikayetçiyim. Peki gönlün ne istiyor diyorlar? Tek bir şeyi, Allah'ın rahmetini ve Allah'ın mağfiretini. Sana doktor çağıralım mı diyorlar? Bana şifa verecek olan zaten beni yatağa düşürdü diyor. Allah'tır bana bu derdi veren ve bu derdin neticesinde ölümü tattıracak olan ben, Allah beni böyle bir yola sokmuş, bir de ondan mı isteyeceğim diyor. O anda Ümmü Derda'yla, hanımıyla yine haşyet üzere konuşmaları var. En son şöyle bir şey söylüyor Ümmü Derda. Allah'ım diyor, Ebu Derda bu dünyada istedi beni senden, sen de onu bana nasip ettin. Ben de onu ahirette senden istiyorum, onu sen bana ahirette nasip eyle. Ve en son Ebu Derda diyor ki, o zaman benden sonra evlenme. Geçen bu meseleleri biraz konuştuk biliyorsunuz. Ahirette beraber olalım. Hayatı böyle noktalanıyor Ebu Derda radıyallahu anh'unun. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Gelin infak evine, onun için örnek çok. Ama ben özellikle Zübeyir bin Avvam'la Esma binti Ebu Bekir örneğini hatırlatmak istiyorum size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmiş ikisi de biliyorsunuz. Esma anamızı anlatmaya gerek yok. Şöyle bir şey diyor Allah Resulü ona, kesenin ağzını sıkma, Allah da sana yoksa sıkarak verir ey Esma. Bunu duyduğu günden itibaren Esma hep feda etmiştir. En son oğlu Abdullah İbni Zübeyir'i de feda etti biliyorsunuz. Nasıl feda ettiğini İbni Zübeyir'in hayatını okuduğunuz zaman göreceksiniz. Allah yolunda mücadele etmenin, onun yolunda feda olmanın, kurban olmanın, şehit olmanın ne anlama geldiğini o oğluna da anlattı ve onu aslında Allah yolunda infak etti. Şöyle bir özelliği var o infak evinin. Akşam oturuyorlar Zübeyir bin Avvam'la Esma anamız. Yarın ne infak edelim diyorlar. Neyse onu tespit ediyorlar.
Sonra Esma anamız diyor ki ya diyor biz

0: Allah yolunda infak edeceğiz ya bu dinarları, bu dinarları biraz temizleyelim. Allah temiz olan şeylerin infak edilmesinden hoşlanır. Dinarları siliyor böyle, temizliyor ki yarın tertemiz bir biçimde Allah yolunda bazı şeyleri infak edeyim. O infakı bu şekilde devam ettirince aleyhissalatü vesselam Efendimizin saymadan ver Esma, saymadan ver ki Allah da sana saymadan versin sözünü duyunca hayatının sonuna kadar hep saymadan vermiştir. Aynen kimin gibi? Zeynep binti Cahş gibi. Hazreti Ömer büyük bir atiye gönderiyor ona. Atiye eve gelince çuvalla gelmiş, o kadar büyük. Şöyle bir örtüyü atıyor onun üzerine. Sonra elini daldırıyor, alttan ne çıktıysa veriyor. Köle hizmetlisine al bunu götür diyor. Elini daldırıyor bir diğerine veriyor. Niye böyle yapıyorsun diye soranlara da Resulullah bunu bana söyledi. Eğer bakarsam çokluğuna ait bir şey görürsem belki veremeyebilirim. Onun için Allah'ın bana verdiğini onun yolunda saymadan feda ediyorum diyerek bir güzelliği ortaya koyuyor. Bu söylenenler de bize ölçüler olsun. Gelen günler, 3 aylar da bizim için rahmet vesilesi olsun. Ne olur evlerimiz haşyetle ve infakla dolsun. Eğer haşyeti ve infakı evlerimizde arttırırsak Allah'ın bize vaat ettiği belli. O vaat ettiği şeye ulaşmak hepimiz için inşallah bir menzil, bir güzellik olacak. O da hayatımızda var olan güzellikleri arttırmış olacak. Allah hepimizi haşyet üzere, infak üzere kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.
8: Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız, ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, beş vakit namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.

0: Hoş geldin Peyami.
1: Hoş bulduk Necip Bey.
0: Biraz dinlen. Oldukça yorulmuşsun.
1: Dinlensen de ayağıma bir faydası yok. Dışarısı çok kalabalık. Zorlukla içeri girebildim.
0: Tabii. Burası hastane. Tabii ki kalabalık olacak. İnsanlar ne yazık ki sağlıklarına gereken dikkati göstermiyorlar. Tıpkı senin gibi.
1: Benim gibi mi?
0: Ne o? Şaşırdın. Sakın bana sağlığına dikkat ettiğini söyleme. Sana ne söylediysem tersini yaptın. İşte durum ortada. Şöyle uzan da bacağına bakayım. Durum pek iyi gözükmüyor. Seni ne zaman ameliyat yapmıştım?
1: 2 yıl oluyor.
0: Korkarım bir ameliyat daha yapmak zorundayım. Sonra da ayağını alçıya alacağız. En az 3 ay istirahat edeceksin. Daha doğrusu ayağın üzerine hiç basmayacaksın.
1: 3 ay demek. Doktor, dile kolay bu. Buna dayanacağımı zannetmiyorum.
0: Dayanmak zorundasın. Mafsalların hayatiyetini kaybetmek üzere. Üzgünüm ama eğer biraz daha geç kalırsak ayağını kesmek zorunda kalacağız.
1: Ne diyorsunuz doktor bey?
0: Üzgünüm Peyami Bey. O araba kazası ayağınızda çok tahribat yapmış. Ameliyat sonrası düzelmesi gerekirdi. Ama sen söylenenleri yapmadığın için istediğimiz sonucu alamadık. İşte şimdi de hatalarının cezasını çekiyorsun.
1: Hemen mi yapmanız gerekiyor?
0: Hem de hiç vakit kaybetmeden.
1: Bana bir süre izin verin. Düşünmek istiyorum.
0: Düşün. Ama hemen karar vermeye bak. Her şey için çok geç kalmayalım.

0: Ah, nihayet bahçeye, parlak bahar güneşine çıktım. Ne kadar güzel. Hastanenin kasvetinden sonra çamların yeşili ve taze tabiat kokusu. Ne kadar güzel. Allah'ım, ne yapacağım şimdi? Bu sesler, bu iniltiler de ne? Yoksa ameliyat korkusu mu? En iyisi uzaklaşmak buradan. Tramvaya doğru. Ayağım. Doktor haklı.
1: Mafsallar hayatiyetini kaybetmek üzere. Üzgünüm ama eğer biraz daha geç kalırsak ayağını kesmek zorunda kalacağız.
0: Hayır. Hayır.

0: Demek doktor yine ameliyat dedi. Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Peki sen ne dedin?
1: Düşünmek için zaman istedim.
0: Ah, ah oğlum. Bunun zamanı olur mu? Ya hastalığın daha ilerlerse?
1: Anne, zaten 2 yıldır çekiyorum. Birkaç hafta neyi değiştirir ki?
0: Çok şeyi değiştirir. Keşke başka doktora gitsek diyorum.
1: Aslında Necip Bey iyi bir doktor. Beni ameliyat etti. Ama bir türlü düzelemedim işte.
0: Sen de doktorun söylediklerinin hiçbirini yapmadın ki oğlum. Sana yürümemeni söylediler. Sen bütün gün sokaklarda dolaştın.
1: Anne, istirahat de etsem bunun geçeceği yok. Galiba ömrüm boyunca çekeceğim bunu.
0: Ben senin gibi düşünmüyorum.

0: kadar istirahat edersen bu hastalığı atlatırsın.
1: Doktor Mithat benimle ilgileneceğini söyledi.
0: Mithat Paris'te değil miydi?
1: Evet, Paris'teydi. Birkaç ay önce dönmüş. Kendisine geçen akşam vapurda rastladım. Beni görünce çok şaşırdı.
0: Seni görünce kim şaşırmıyor ki? O aslan gibi Peyami'nin. Artık günden güne erimeye başladın.
1: Anne lütfen yine ağlama lütfen.
0: Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Geceleri sana duyurmamak için hıçkırıklara boğuluyorum. Allah her gece seni sağlığına kavuşturması için dua ediyor.
1: Lütfen anne, artık üzme beni.
0: Madem benim üzülmemi istemiyorsun, o zaman doktorlar ne derse onu yapacaksın, tamam mı?
1: Peki, söz veriyorum anneciğim. Eğer izin verirsen bu akşam Erenköy'e gitmek istiyorum.
0: Git ya git, çok iyi olur. Erenköy'dekiler de seni soruyorlardı. Paşa seni görmek istiyormuş. Gelirken kitaplarını unutmasın demiş.

0: Kitaplarımı unutmadığına sevindim Peyami.
1: Sizin isteklerinizi unutur muyum paşam?
0: Gençlik bu oğlum. İnsanın bu yaşlarda aklı bir karış havada olur. Sen de daha çok gençsin. İhtiyar bir adamın kitapları yerine düşüneceğin çok daha güzel şeyler vardır.
1: Estağfurullah efendim.
0: Latife, latife canım. Gel, gel otur şöyle bakayım yanıma. Oh, bayağı zor yürüyorsun sen.
1: Hı? Evet efendim. Ha. Ayağım son günlerde çok daha kötü.
0: Seni bizim doktor Ragıp'a gönderelim. İyi bir doktordur kendisi.
1: Nasıl isterseniz efendim.
0: Bu sefer neler getirdin bakalım evladım?
1: Bir cinayet romanı.
0: İşte buna çok memnun oldum. Biraz heyecan belki bu sakin hayatıma renk katar. Romanın adı neydi?
1: Mr. Lecoq'un kızı.
0: Hiç duymadım. Yeni bir yazarın eseri olmalı.
2: Hoş geldin Peyami.
1: Hoş bulduk Nusret.
0: Nusret, bak Peyami yeni bir cinayet romanı getirmiş.
2: Çok sevindim baba.
0: Hadi bakalım Peyami. Yavaş yavaş okumaya başla.
2: Ben biraz bahçede dolaşacağım.
0: Tabii evladım. Dolaş kızım. Tabii.
1: Paris'in üzerine gri bulutlar çöküyordu. Kafelerin birinde iki adam karşılıklı oturmuş hararetle bir şeyler konuşmaktaydı. Kötü bir iş çevirecekleri belliydi. Adamlardan biri cebinden bir zarf çıkardı. Karşısındakine uzattı. Adam zarfı aldı. Bu sırada kapıdan içeri üzerinde siyah peleriniyle Mr. Lecoq girdi. Etrafına bakındı. Adamları görmüştü. Yavaş adımlarla yaklaşmaya başladı.

0: Peyami. Peyami.
1: Efendim.
0: Hadi gel biraz bahçede dolaşalım.
1: Ama...
0: Korkma, paşa babam uyumuş bile.
1: Peki, peki geliyorum.
0: Sana o kadar işaret ettim gelmen için.
1: Gördüm ama paşa babanı uyanık sanıyordum.
0: Hadi gel bahçeye, hava çok güzel.
1: Uzun zamandır buraya gelmedin Nusret. Bayağı özlemişim.
0: Doğru, gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Yoksa bize darıldın mı?
1: Darılmak mı? Şaka yapıyorsun galiba. Ayağımı bilmiyor musun?
0: Biliyorum.
1: Evimiz uzakta biliyorsun. Ayağım da böyle olunca...
0: O zaman beni birinin istediğini bilmiyorsun. Beni... Hey Peyami, ne dediğimi duydun mu?
1: Evet duydum.
0: Kimin istediğini merak etmiyor musun?
1: Ediyorum tabii.
0: Bir doktor.
1: Doktor Ragıp mı?
0: Nereden biliyorsun?
1: Bu akşam paşa baban Doktor Ragıp'tan bahsetti.
0: Beni istediğini söyledi mi?
1: Hayır, ama ben hissettim.
0: Genç bir adam. Tıbbiyeyi yeni bitirmiş. İki defa bize geldi. Beni çok beğenmiş. Annesiyle istetti. Biliyor musun? Bütün bu olanlar çok hoşuma gidiyor. Şimdi konaktaki tek konu bu. Herkes beni düşünüyor. Boyum, kaşım, gözüm, güzelliğim, onun tahsili, parası. Bir sürü mukayese. Bense olanlara gülüyorum. Bu yüzden de annem çoğu zaman kızıyor bana.
1: Sen de anneni kızdırma.
0: Söyleyeceğin tek söz bu mu? Ne kadar ciddi birisin sen. Benden 4 yaş küçük olduğuna bir türlü kabullenemiyorum. Bazen senin yanında kendimi küçük bir çocuk gibi hissediyorum.
1: Galiba hata bende.

0: Zamanından önce büyüdüm.
1: Bence sen bu habere sevinmedin. Zaten Ragıp Bey beni istedi diye hemen evlenmiyorum ya. Bence evlilik için daha çok erken. Henüz 22 yaşındayım.
0: Ragıp Bey de genç olduğuna göre ona uygunsun.
1: Sen genç değil misin?
0: Bu ayak gençliğimi alıp götürdü. Biliyorsun, son 2 yılımı hastanelerde geçirdim.
1: Senin moralin bozuk.
0: Gerçekten çok bozuk.
1: Yoksa Doktor Ragıp'la evlenmem seni üzer mi? Neden cevap vermiyorsun?
0: Dönelim hadi. Zaten Nurefşan da bize bakıyor.
1: Ne vardı Nurefşan?
2: Anneniz artık yatmanızı istiyor.
1: Karışması olmaz. Kendisi erkenden yatıyor ya. Pekala, geliyorum. Sonra görüşürüz Peyami. Yatağın hazırdır, sen de çık ya.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Demek evleniyorsun sevgili Nusret. Bu gece hayatımın en kötü haberini verdin bana. Seni ne kadar sevdiğimi bilmeni isterdim. Evleniyorum dediğin an yüreğimin parçalandığını hissettim. Ellerine sarılıp seni ne kadar sevdiğimi söylemek, haykırmak geçti içimden. Ama yapamadım. Galiba seni kendimce sevmekten başka çıkar bir yolum yok. Evet, yok. Kim o?
1: Benim Nusret. Girebilir miyim?
0: Tabii, tabii, gel.
1: Neden bu kadar şaşırdın? Yoksa yanına geldiğime sevinmedin mi?
0: Yo, hayır. Ya, sevindim tabii. Ama gecenin bu saatinde hem evdekiler duyarsa...
1: Herkes uyuyor. Merak etme, kimse duymaz. Bir türlü uyuyamadım.
0: Ben de öyle.
1: Bir şeyler düşündüm.
0: Ben de düşündüm.
1: Eğer böyle giderse sabaha kadar konuşamayız. Ben Doktor Ragıp'la evliliği düşündüm. Galiba evliliğe hazır değilim. Peki sen ne düşündün?
0: Şey, kısa kısa şeyler. Ne bileyim, ayağımı düşünüyordum.
1: Yalan söylediğin gözlerinden belli. Hadi gizleme benden. Doğruyu söyle.
0: O adamı düşünüyordum.
1: Doktor Ragıp mı? Benimle evlenmek istemesinin seni bu kadar üzeceğini bilseydim konuyu hiç açmazdım sana.
0: Nasıl olsa öğrenecektim.
1: Biliyor musun, bazen bana aşık olduğunu düşünüyorum. Cevap vermiyorsun. Yoksa gerçekten...
0: Yanılıyorsun. Bunu hiçbir zaman düşünmedim.
1: Bense düşündüğüne eminim.
0: Bence bu doğru değil.
1: Bana doğrunun ne olduğunu söyler misin?
0: Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm.
1: Özür dilemen gerekmez. Hadi yat artık. Saat oldukça geç oldu.
0: Dur, gitme lütfen.
1: Dinlenmem gerekli. İyi geceler.

0: Beni görmek istemişsiniz efendim.
1: Evet Peyami. Hazır Haydarpaşa'ya gidiyorsun. Oradan Kadıköy'e geçip bana yeni bir roman almanı isteyecektim senden. Dün akşamki roman pek hoşuma gitmedi. Sen okurken uyuyakalmışım.
0: Tabii efendim. Ne isterseniz alırım.
1: Ha, annene de bir kart atıver. Burada bir ay kalacağını yaz. İsterse o da gelsin. Hem Meseret yengene de arkadaşlık etmiş olur.
0: Bilmem ki. Burada bir ay nasıl kalırım?
1: Kalırsın oğlum. Burası senin evin sayılır. Hem sayfiye havası ayağına iyi gelir.
0: Siz nasıl isterseniz efendim.
1: Yalnız kitabı alırken biraz okuyup al. Öyle uzun uzun tasvirler olmasın. Dün gece okuduğun kitaptaki kahve rüyama girdi. Sen kitabı okurken ben romanı rüyamda devam ediyordum.
0: Ben de öyle efendim.
1: Akşama iyi haberlerini bekliyorum Peyami. Neydi o gideceğin doktorun adı?
0: Mithat.
1: Selamlarımı söyle. Sana iyi baksın.

0: Doktor Mithat Bey ile mi görüşüyorum?
1: Evet, ne istemiştiniz?
0: Paşa amcamın selamı var. Sizi görmemi söylemişti bana.
1: Aa, evet, bahsetmişti. Peyami sen misin? Uzan bakalım şuraya. Ayağının durumu hiç iyi değil Peyami.
0: Bunu biliyorum Mithat Bey.
1: Peki bunu bildiğin halde neden hala kendine dikkat etmiyorsun? Ayağın üzerine basmamalısın. Koltuk değneksiz yürümen intihardan başka bir şey değil.
0: Koltuk değnekleriyle yürümek çok zor oluyor.
1: Ya bacaksız kalmak daha mı iyi? Beni iyi dinle Peyami. Seçim hakkın yok. Bir süre zorluklara dayanmak zorundasın. Temiz hava, istirahat sana iyi gelecektir. Şimdi birkaç değişik ilaç vereceğim sana. Sakın bunları kullanmamazlık yapma. Eğer bunlar da fayda etmezse o zaman birkaç ameliyat yapmak zorundayız.
0: Ameliyat olmak istemiyorum.
1: O zaman söylediklerimi aynen uygulamalısın. Başka şansımız yok.
0: Kaç yıldır bu hastalığı çektiğimi biliyor musunuz? Artık bıktım. Yaşama zevkim kalmadı.
1: Yaşama sevincini kaybedersen her şey bitmiş demektir. Senin morale ihtiyacın var. Hastalığını düşünmemeye çalış.
0: Nasıl düşünmem? Ayağımı her basışta acıdan kıvranıyorum.
1: Dayanmalısın Peyami. Seni iyileştirip sağlığına kavuşturacağım. İnan bana.
0: Doktor bey, buna o kadar ihtiyacım var ki.

0: Oh Peyami, sevgili oğlum, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim Paşa amca.
0: Doktor Mithat Bey ile görüşebildin mi? Ne dedi?
1: Görüştük. İyileşebileceğimi söyledi.
0: Aa, demek doktor iyileşeceğini söyledi. Çok iyi, çok iyi. Rica ettiğim kitabı aldın mı?
1: Evet paşam. Paris hatıralarını aldım. Buyurun.
0: Aferin Peyami. Tam istediğim kitabı almışsın. Biliyor musun? Paris'te 3 yıl kaldım. 1887 yılında gitmiştim. Hey gidi Paris, hey. Ne günlerdi onlar. Çok da gençtim. Karış karış. İnan ki bilirim Paris'i. Çok güzel günlerim geçti orada. Ya.
2: Hoş geldin Peyami. Doktor ne dedi?
1: Hep aynı şeyler. Birinin söylediğini diğeri söylüyor. İyileşeceksin diyorlar. Ama ne zaman? 7 yıldır hep aynı.
0: İyileşeceksin tabii. Biraz sabırlı ol bakalım. Hadi. Nusret'le çıkıp bahçede dolaşın. Hava çok güzel. Ben de getirdiğin kitabı okuyayım. Gençlik hayallerime döneyim. Hadi çocuklar.
2: Peki paşa baba, çıkıyoruz. Hadi gidelim Peyami.
1: Bana dargın mısın?
2: Neden dargın olayım?
1: Yani dünden beri...
2: Dünden beri değişen nedir?
1: Çok şey değişti. Şey, düşündüm de...
2: Bunu ben de düşünüyorum. Ama senin çekingenliğini görünce vazgeçiyorum. Yoksa her şey daha güzel olabilir.
1: Bunu biliyorum ama cesaretim yok.
2: Paşa babamdan mı korkuyorsun?
1: Evet.
2: İkimiz de çok genciz. Gelecekte ne olacağı belli değil.
1: Yanılıyorsun. Uzun zamandır hep seni düşünüyorum. Ama ayağımın bu berbat halini gördükçe sana olan duygularımı saklamaya çalışıyorum. Dün gece o doktorla evleneceğini söylediğin zaman o an ölmek geçti içimden.
2: Gerçekten beni bu kadar çok...
3: Çocuklar, yemeğe gelmeyecek misiniz?
2: Geliyoruz anne.
3: Nusret kızım, Peyami'nin yürümesi doğru değilmiş. Oysa zavallı çocuğu saatlerdir bahçede yürütüyorsun.
2: Yürümeyi kendisi istedi.
3: Yürümek sağlıklı insanlar içindir kızım. Peyami daha sağlığına kavuşmadı ki. Her neyse, hadi bakalım eve. Paşayı bekletmeyelim.

0: Seni bekliyordum Peyami. Cibinliğini kurdum. Malum bu aylarda sivrisinek çok olur.
1: Teşekkür ederim. Aha, maşallah çok güzel ötüyor. Ne halinde senin saka?
0: Artık ihtiyarladı ama bugün misafirlerle hiç ilgilenemedim.
1: Köşke misafir mi geldi?
0: Doktor Ragıp Bey'in validesi geldi. Siz dışarıdaydınız.
1: Ya.
0: Küçük hanım için işler ilerliyor senin anlayacağın.
1: Hangi işler?
0: Bir iki güne kadar söz kesilecek. Küçük hanımı doktora veriyorlar ya.
1: Gerçekten mi?
0: Peyami, senin hiçbir şeyden haberin yok.
1: Bana yalan söyledin Hüset. Demek seni bu kadar çok sevmemin bedeli buymuş.
0: Ne oldu Peyami, daldın birden?
1: Yok, bir şeyim yok. Seni dinliyorum.
0: Düğünden sonra doktor küçük hanımı Berlin'e götürecekmiş.
1: Desene Nusret'i kaybediyoruz.
0: Evet, belki bir daha hiç göremeyeceğiz. Aslında bu evliliği hiç istemiyorum. Ama paşa da Meseret Hanım da istiyor. Bugün sen geldiğinde evlilik meselesini konuşuyorlardı.
1: Ne konuşuyorlardı?
0: Eğer aramızda kalacaksa söylerim.
1: Kimsenin haberi olmayacak söz.
0: Doktorun validesi birkaç güne kadar söz kesilsin diyor. Bir ay sonra da nikahlı düğün olacakmış. Sonbahara doğru da Berlin'e gideceklermiş.
1: Peki Nusret bu konuda ne düşünüyor?
0: Gülüyor ama evlenmeyi çok istiyor. Kim istemez ki?
1: Ya paşa ne diyor?
0: O da gülüyor. Sen Berlin'e mi gideceksin diye alay ediyor. Ne diyeyim, hayırlı olsun. Çok konuştum galiba. İyi geceler Peyami.
1: İyi geceler Nurefşan.

0: Nusret. Nusret, aç kapıyı. Benim Peyami.
1: Kapı açık, gel. Ne oldu?
0: Seninle konuşmak istiyorum.
1: Pekala, seni dinliyorum.
0: Benim teselli edilmeye muhtaç olduğumu düşünüyorsun ama ben bunu istemiyorum.
1: Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım.
0: Bana yalan söyledin. Aldatıldığımı anladıktan sonra daha çok üzüleceğimi hiç düşünmedin mi?
1: Neden bu kadar esrarengiz konuştuğunu sorabilir miyim? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
0: Bana karşı dürüst olmanı istiyorum senden.
1: Sana karşı her zaman dürüst oldum.
0: Hayır, olmadın. Bana yalan söyledin. Hani Doktor Rakıp'la evlenmeyi istemiyordun?
1: Sen Nurefşan'la mı konuştun?
0: Kiminle konuştuğum ne fark eder ki?
1: Bak sen. Demek Nurefşan beni kıskanıyor. Bunu tahmin etmeliydim. 25 yaşına geldi. Hala evlenemediği için beni kıskanıyor.
0: Hayır, yanılıyorsun. Nurefşan ben sorduğum için anlattı. Hem Nurefşan için böyle konuşman hiç doğru değil.
1: Onun hakkında istediğim gibi konuşurum.
0: Pekala, istediğin gibi konuş. Ama...
1: Bütün problem şu evlilik meselesi değil mi? Sen bütün bu olanlara kızmadın mı sanıyorsun? Söz kesmekmiş, nişanmış, evlilikmiş. Bana sormadan yapılan bu işler sinirime dokunuyor. Doktor bize 2-3 defa geldi. Arkasından hemen beni istedi. Böyle evlenmek istemiyorum.
0: Peki nasıl evlenmek istiyorsun?
1: Nasıl evlenmek istediğimi de bilmiyorum. Ben aslında...
0: Anladığını söyle. Sakat birini tercih edemezsin, öyle değil mi? Bir doktorla Berlin'e gitmek varken... Neyse. Hadi iyi geceler.
1: Peyami. Hey,

0: Buradan ancak tamamıyla iyi olduktan sonra gidebilirsin.
1: Sizi rahatsız etmekten çekiniyorum paşam.
0: O nasıl söz öyle? Aa, sen de bu evin çocuğu sayılırsın. Nusret nasıl kızımsa sen de oğlumsun. Hem sen buradayken Nusret çok iyi vakit geçiriyor. Yoksa sen aynı fikirde değil misin?
1: Ben de çok iyi vakit geçiriyorum.
0: O zaman bir mesele kalmadı evladım. Senin durgun halini görünce acaba bizden sıkıldı mı diye düşündüm. Dün aldığın kitabı çok beğendim. Eski günlerimi hatırlattı bana. Ah, Paris'te Şanzelize Caddesi'ni, enstitü binasını hatırlattı bana. Çok güzel bir roman almışsın. Çok güzel.
2: Şey efendim...
0: Ne vardı Nurev şu an?
2: Efendim Doktor Ragıp Bey haber göndermiş. Heh. Birazdan bize gelmek istiyormuş.
0: Söyle gelsin, çok memnun oluruz.
2: Söylerim efendim.
0: Bu gece Doktor Ragıp'a senin hastalığından bahsedelim Beyami.
1: Siz nasıl istersiniz ama ben Doktor Mithat Bey'in hastasıyım biliyorsunuz.
0: İlahi Beyami, ne çıkar bundan? Bir defa da Doktor Ragıp baksın. Bu dünyada doktorunu değiştiren tek hasta sen değilsin ki. Hem doktoru görünce çok seveceksin. Efendi bir adam.

0: Nedir Beyami?
1: Tümör blanş diyorlar efendim.
2: Demek tümör blanş ha? Geçmesi çok uzun zaman alabilir. Kaç yıldır çekiyorsunuz?
1: 7 yıl oldu.
2: Oldukça uzun bir zaman. Üstelik yaşınız çok genç. Bu kadar zamandır genç bünyenizin hastalığı yenmesi gerekirdi. Galiba doktorların dediklerine pek uymadınız.
0: Çocuk ne yapsın doktor? 7 yıldır o doktor senin, bu doktor benim, koşturup duruyor.
2: Bence bu kadar yıldan sonra hastalık bünyevi bir hal almıştır. Yarın fakülteye gelin de size bir konsültasyon yapalım.
0: Sağ olun Ragıp Bey oğlum. Bu işe senin bir çare bulacağını biliyordum zaten.
2: Görevimiz Paşa Hazretleri, elimden geleni yapacağım.

0: Fakültede bilmem hangi koğuşun muavin odasındayım. İki karyola. Ortada yeşil bir masa. Üstünde sürahi ve kitaplar. Duvarda bir elektrik zili. Sağda bir çamaşır dolabı. Burası Doktor Paşa'nın muavinlerinin odasıymış.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Bu odada gördüklerimi.
1: Heh, işte talebelerim de geldi. Sen de kalkıyorsun ha?
0: Evet doktor bey, müsaadenizle efendim.
1: Kendine dikkat et, tamam mı yavrum?

Vardayım şimdi. Tren bekliyor. Dizimin vaziyeti fena. Müthiş acılar geçirdim. Ne demişti doktor? Mutlaka ameliyat. Allah, sil başla. Bereket versin ki doktor birkaç gün Erenköy'de paşanın konağında istirahat etmemi salık verdi. Heh, işte tren de geliyor. Gişeler de açılmış. Davranalım bakalım.

0: Peyami, söyle bakalım, Doktor Ragıp'ı nasıl buldun?
1: Çok sevimli bir adam.
0: Başka bir özelliği yok mu yani?
1: Tabii aynı zamanda da akıllı. Belki de kurnaz. Fakat anladığım kadarıyla basit bir insan.
0: Basit mi?
1: Belki kelimeyi yanlış kullandım.
0: Şunu açıkça doktordan hoşlanmadım desene. Yoksa seni yüzen hastalığın hakkında söyledikleri mi?
1: Hayır efendim. Hastalığımın ne olduğunu zaten biliyorum.
0: Sana bir şey soracağım. Sence Doktor Ragıp genç bir kızı mesut edebilir mi?
1: Basit bir kızı mesut edebilir.
0: Mesela Nusret'le evlenirse?
1: Hayır, mesut edemez.
0: Neden?
1: Çünkü Nusret başkadır. Doktor onu anlayacak biri değil.
2: Sanırım Nusret'in arzularından bahsediyorsunuz. Peyami, neden böyle düşündüğünü bilmiyorum ama doktor mükemmel bir insan. Kızımı mesut edebileceğine inanıyorum. İyi bir ev, güzel elbiseler. Doktor bunları sağlayacak biri.
1: Hayır Meseret yenge, yanılıyorsunuz. Bu anlattıklarınız genç bir kızın isteklerinin binde biri bile değil. İyi bir ev, güzel elbiseler. Zaten Nusret bunların hepsine sahip. Genç bir kız daha başka şeyler ister.
0: Ne gibi şeyler?
1: Mesela insan yaşça kendisine yakın birini ister. Ben Doktor Ragıp'ı genç sanıyordum. Oysa Nusret'ten 16 yaş büyükmüş.
0: Büyükse daha iyi ya. Ben de yengenden 10 yaş büyüğüm.
1: Ama bu...
2: Anladığım kadarıyla sen Nusret'in evlenmesini istemiyorsun.
1: Neden istemeyeyim Meseret yenge? Tabii ki evlenecek.
2: Artık bu konuda konuşmak istemiyorum.
0: Meseret yengeni kızdırdın Peyami.
1: Özür dilerim. Bunlar benim görüşlerimdi. Siz doktoru daha önceden tanıyorsunuz. Belki de ben yanıldım. Hem siz fikrimi sorduğunuz için söylemiştim efendim.
0: Tabii. Nusret senin

0: Kardeşim Peyami,
1: beraber büyüdünüz. Sen de fikrini söyleyeceksin.
2: Evet efendim.
1: Bunu hiç unutmamanı istiyorum. Bu söylediklerini de. Nusret'in rastgele biriyle evlenmesini istemediğin için söylediğini düşünüyorum. Benimle aynı fikirde misin?
2: Evet. Evet efendim, aynı fikirdeyim.
1: Ha, bunu duyduğuma sevindim Peyami. Yoksa bir an senin için yanıldığımı sanacaktım.
3: Söylediklerini duymak istemiyorum anne.
4: Ne varmış söylediklerimde?
3: Duymak istemiyorum.
4: Gerçeği söylüyorum. Sen canını sokakta mı buldun? Ne de olsa ayağında mikrop kaynıyor. Ya sana da sirayet ederse?
3: Peyami'nin hastalığı bulaşıcı değil.
4: Bence bulaşıcı. Mikrop bu. Şakası olur mu hiç?
3: Anne, neden bunları anlatıyorsun bana?
4: Anlatmak zorundayım. Ah, keşke paşa baban Peyami'yi çağırmasaydı.
3: Gelmesini sen de istedin.
4: Ben istemedim. Paşa baban istedi diye sesimi çıkartmadım. Evin her tarafı mikrop oldu. Neyse ki Peyami'nin çatalını tabağını ayırdım.
3: Peyami bu sözlerini duyarsa bir daha eve adımı atmaz.
4: Atmazsa atmasın. Çok memnun olurum. Sen benim kızımsın. Seni düşünmek zorundayım. Hem evlenmek üzeresin. Kendine dikkat etmelisin.
3: Evlilik için daha kararımı vermedim.
4: Paşa baban Doktor Ragıp'ı çok sevdi. Evlenmeni istiyor.
3: İzin verin de bu evlilik kararını ben vereyim.
4: Senin aklını Peyami karıştırıyor. İnsanın önüne böyle kısmet hayatında bir kere çıkar. Meslek sahibi, zengin, kültürlü.
3: Yanılıyorsun. Aklımı Peyami karıştırmıyor. Ben kimsenin etkisi altında kalmam.
4: Peyami'nin seni etkilediğini biliyorum.
3: Anne, nasıl böyle konuşabilirsin? Benim Peyami'ye aşık olduğumu mu sanıyorsun?
4: Ah sevgili Nusret, senin kendinden 4 yaş küçük hastalıklı birine alaka göstermeyecek kadar akıllı olduğunu biliyorum. Ne o? Nereye gidiyorsun?
3: Bu konudan sıkıldım. Biraz bahçede dolaşacağım.
2: Nusret?
3: Ah, sen burada mıydın Peyami?
2: Evet, buradaydım.
3: Ben de annemle konuşuyordum.
2: Artık buradan sıkıldım. Yarın eve dönmek istiyorum.
3: Ben de çok sıkıldım. Burada hayat çok monoton.
2: Gitmeyi düşündüğün bir yer var mı?
3: Var ya, Berlin'e gitmek istiyorum.
2: Berlin mi? Neden başka bir yer değil?
3: Ben coğrafya bilmem. Kolayca aklıma gelen ilk şehir Berlin galiba.
2: Sende bir değişiklik var.
3: Benim değiştiğimi mi söylemek istiyorsun?
2: Evet.
3: O halde söyleyeyim. Gerçekler.
2: Yoksa ben tatlı bir rüya mı gördüm? Söyle lütfen.
3: Gerçek gelecektir Peyami. Dün uzun uzun düşündüm. Sen benim geleceğim olamazsın. Benim tutkularımı, rüyalarımı gerçekleştiremezsin.
2: Demek paşa babanın söyledikleri gerçekti. Ben senin isteğini biliyorum.
3: Neymiş, söyler misin lütfen?
2: Doktor Ragıp'la evlenip Berlin'e gitmek.
3: Beni anlamaya çalış. Çok düşündüm. Gerçi doktorla aramızda çok yaş farkı var. Ama yine de onun bana istediğim hayatı yaşatacağına eminim. Seni hep bir kardeş olarak hatırlayacağım.
2: Ben de öyle. Benim için her şey çok güzel bir rüyaydı. İnsan nedense elindeki güzel şeyleri çok çabuk kaybediyor. Dilerim mutlu olursun.
1: Nereden çıktı hemen eve dönmem Peyami?
2: Paşam, Erenköy'deki eczanelerde ayağıma iyi pansuman yapamıyorlar.
1: Ya, bu mazeret değil. Yoksa bu evde seni üzen bir şey mi oldu?
2: Ha? Hayır efendim.
1: Hadi gerçeği söyle bana. Son günlerde çok durgunlaştın sen.
2: Ayağım çok ızdırap veriyor efendim.
1: Israbının kaynağı sadece ayağın mı?
2: Evet efendim. Bu aralar sağlığım çok kötü.
1: Ben yine de söylediklerine inanmıyorum. Yoksa bu gece Doktor Ragıp geliyor diye mi gidiyorsun? Ondan hoşlanmadığını biliyorum.
2: Hayır efendim. Doktor Ragıp'la hiçbir ilgisi yok.
1: Doktor hakkında söylediklerinden sonra bir an o geldiği için gideceğini sanmıştım. Demek yanılmışım.
3: Neler konuştuğunuzu öğrenebilir miyim paşa baba?
1: Peyami evine dönüyormuş. Vazgeçirmek istedim ama gitmekte kararlı.
3: Gitmekte haklı baba. Ayağından çok ıstırabı var. Eğer biraz daha ihmal ederse ayağını kaybedecek.
1: Allah saklasın kızım. Peyami daha çok genç. Bu hastalığın üstesinden gelecek.

0: Kökel bir adam.
1: Öyle değil mi? Öyle değil mi Peyami?
2: Nusret doğru söylüyor efendim. Artık ben de ümidimi kaybetmek üzereyim. 7 yıldır geçmeyen bu illetten nasıl kurtulacağımı bilmiyorum.
1: Kurtulacaksın oğlum. Tıp ilmi ilerledi artık. Yeni ilaçlar çıkıyor durmadan.
2: Doktorlar birkaç ameliyat geçirmeye razı olursam geçeceğini söylüyorlar.
1: O zaman doktorların dediğini yap. Hemen hastaneye yatmayı düşünüyor musun efendim?
2: Daha karar vermedim efendim.
1: Kararını ver Peyami. Bir an önce iyileşmeye bak. Yakında Nusret evleniyor. Düğünde senin de bulunmanı istiyorum. Ya peki şimdi nereye gidiyorsun?
2: Önce eve, oradan da Doktor Mithat Bey'e gideceğim.

0: Şimdi ayağının röntgenini çekeceğiz Peyami. Sonra da kesin kararımızı vereceğiz.
1: Durum ümitsiz, öyle değil mi Mithat Bey?
0: Biz doktorlar hiçbir hastalığa ümitsiz diyemeyiz. Her derdin bir çaresi var. Her şey Allah'tandır Peyami.
1: Şüphesiz ama 7 yıldır hiçbir çare bulunamadı.
0: Bunun mesulü sensin. Geçen gün geldiğinde ayağının durumu daha iyiydi. Ama şimdi durumun çok kötü. Sözümü dinlemedin Peyami. Başımıza büyük işler açıyorsun. Ayağını yere basma dedim. Sen inadına koşuya girmiş gibi ayağını yormuşsun. Şimdi sadece dizin değil, bacağın da tehlikede.
1: Peki ne yapacağız?
0: Kararımızı röntgenden sonra vereceğiz.
1: Yoksa ayağımı mı keseceksiniz?
0: Bilmiyorum. İstirahat edeceksin. Günde birkaç defa pansuman yapılacak. İlaçlarını aksatmadan alacaksın. Bünyen çok zayıflamış. Gıdana dikkat edeceksin. Ve en önemlisi, yürümek istediğin zaman koltuk değneklerini mutlaka kullanacaksın.
1: Ama ben koltuk değneğiyle yürüyemem.
0: Yürüyeceksin.
1: Doktor, yapamam. Daha önce de denedim.
0: O zaman bunun sonuçlarına da katlanacaksın.
1: 7 yıldır zaten katlanıyorum.
0: Bu sefer durum çok farklı. Birkaç ay koltuk değneği kullanmak istemezsen ömrün boyunca tek bacakla koltuk değneklerine dayanıp yürümek zorunda kalacaksın.
1: Aman Allah'ım. Şimdi ne yapacağım ben?
0: Karar vereceksin Peyami. Ya benim dediklerimi yapacaksın ya da ömrün boyunca ıstırap çekeceksin.
1: Demek ıstırap çekeceğim ha. Ben artık gideyim efendim.
0: Peki şimdi nereye gidiyorsun?
1: Eve gidiyorum. Dediklerinizi yapacağım doktor.

0: Bu sabah nasılsın Peyami evladım? Bak sana kahvaltı hazırladım.
1: Canım istemiyor anne, sağ ol.
0: Canın istese de istemese de yiyeceksin. Doktor Mithat'ın dediklerini unutma.
1: Neredeyse bir ay oluyor. Hiç yataktan kalkmadım sayılır. Günde 3 defa pansuman oluyorum. İlaçlarımı alıyorum. Ama değişen hiçbir şey yok.
0: Biraz sabırlı ol. Doktor Mithat başka operatörle görüşmüş. Bu sabah haber göndermiş. Yarın sabah seni hastaneye bekliyorlar.
1: Anne, bıktım hastaneye gitmekten. Nasıl olsa bir yararı olmuyor.
0: Gideceksin oğlum. Mecbursun.
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Bak Peyami, daha çok gençsin. Hayatın başlangıcındasın. Önünde yaşanacak uzun yıllar var. Bu zamanı hastalıkla, ızdırap dolu günlerle mi geçirmek istiyorsun? Herkes seni iyi görmek istiyor. Hem Nusret'in düğününde de sağlıklı olmanı istiyorum. Dün Kevser Hanım geldi. Nusret'e doktorla söz kesilmiş. Ne o? Neden cevap vermiyorsun?
1: Bilmem. Bir anda almışım. Demek Nusret evleniyor. Pekala anne. Yarın sabah erkenden hastaneye gideceğim.

0: Röntgen neticeleri geldi Peyami. Durum hiç de iç açıcı değil.
1: Bunu tahmin etmiştim efendim.
0: Operatör Selahattin Bey şimdi ayağına bakmaya gelecek. Kararımızı o zaman vereceğiz. Ne yazık ki ilaçlar istediğimiz sonucu vermedi.
1: Ayağımı keseceksiniz, öyle değil mi?
0: Bilmiyorum.
1: Mithat Bey, lütfen bana gerçeği söyleyin, lütfen.
0: İşte Doktor Selahattin Bey de geliyor.

0: Eyami nasılsın bakalım?
1: Pek iyi değilim doktor.
0: Şöyle Ozan da ayağına bakayım. Mafsallar harap olmuş. İfrazat had safhada. Röntgende de durum pek iyi görünmüyor. Futbol oynamayı seviyor musun Peyami?
1: Pek sevmem. Hem bu ayakla nasıl oynarım ki?
0: Bu güzel. Çünkü iyi olunca bile bu ayakta futbol oynaman pek doğru olmaz. Peki ne seviyorsun bakalım?
1: Roman okumayı, tabii ara sıra da yazmayı seviyorum.
0: Pekala, kalkabilirsin. Bence bu bacağı kesmek çok kolay Mithat Bey.
1: Ben bacağımı kestirmem.
2: Dur bakalım. Dur Peyami. Bacağını kesen yok.
0: Bacağını kesmeyeceğiz Peyami. Doktorluk bu bacağı kurtarmaktır. Sana bir şey sormak istiyorum. Bu hastanede uzun bir süre kalabilir misin?
1: Evet doktor, kalabilirim.
0: Hem burada sıkılacağını sanmıyorum. Hem madem yazmayı seviyorsun, burada sana konu olacak çok şey var. Birkaç ameliyat geçireceksin. Seni Allah'ın izniyle iyileştireceğim. Şimdi 9. hariciye koğuşunda bir oda boşalıyor. Orada yatacaksın.

İşte doktor da gitti. 9. hariciye koğuşundaki tek odam. Bir demir karyola, bir küçük demir masa, yerde serili kırmızı muşamba ve çırılçıplak mavi duvarlar. Üstümde bir entari. Yapayalnızım şimdi. Odaya şimdiye kadar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor. Gittikçe artan bir karanlık. Şu iki parça eşyayı da benden uzaklaştırıyor gibi ve beni daha yalnız bırakıyor. Kapımı açmak istemiyorum. Eğer açarsam benim için bekleyen felaketlerin hepsi içeri girecek. Bundan çok korkuyorum.

0: Girin lütfen.
1: Yemeğiniz şimdi gelecek.
0: Odamdan gün ışığının çekilmesiyle birlikte bana ait hatıralar da uzaklaşıyor. Kalabalıklar, sevdiklerimin sesleri, Erenköy, köşk, vapur, tren, fakülte, doktorlar, hasta bakıcılar, gürültüler, şehir, gündüzün sesleri, her şey. Evet, her şey. İçimde bir boşluk var. Garip ve büyük bir his derinlere doğru kaçıyor, gizleniyor. Ruhum karaltılarla, sessiz ve şekilsiz gölgelerle, kendini göstermeden korkutan meçhul varlıklarla dolu. Karanlık iyice bastı artık. Şu lambayı yakmalı. Tamam. Lambanın ışığı da amma zayıfmış. Ancak odanın büyük çizgilerini seçebiliyorum.
1: Yemeğiniz efendim.
0: Yemek. Tiksindi. Bakmayacağım bile. Zaman yürümüyor. Dakikalar korkunç bir sıkıntı içinde uzuyorlar. Hatta dağılıyor. Yatağıma büyük bir korkuyla bakıyorum. Yorgana elimi süremiyorum. Bütün yataktan garip bir koku. Evet, hastane kokusu. Yine aynı kadın.
1: Neden yemediniz yemeğinizi?
0: Canım istemiyor.

İçimde her an artan bir hayretle gözlerimin irileştiğini hissediyorum. Sanki her saniye etrafımda tabiatüstü bir alem doğuyor. Geceyi bu odada geçireceğime inanamıyorum.

0: oluyor? Fenalaştı mı yoksa?
1: Bir dakika.
2: Gözlerini açtı. Şakaklarını da ovun.
3: Kim ağlıyor acaba? Bilmiyorum. Hıçkırıklar duyuyorum. Ve içimde bir rahatlama var.
2: Sayıklıyor. Evet, sayıklıyor. Hah, doktor geldi.

0: Ah zavallı yavrucak. Aferin. Ağla, ağla.
1: Hayır, hayır. Hayır, korkuyorum.
0: Sebep yok yavrum. Bak hastane adam dolu. Yalnızca bu bölümde 11 kişi ve yüzlerce genç var.
1: Bilmiyorum. Çok fenayım.
0: Fena şeyler düşünüyorum.
1: Korkuyorum.
0: Niçin? Burada her şey var. Zil bile. Korkarsan bas. Hemen gelirler. Her taraf kapalı.
1: Her taraf kapalı. Korkuyorum.
0: Kapalı olduğu için mi?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum bu duvarlar.
0: Of. Şey mi düşünüyorsun? Hayır. Beni mi düşünüyorsun?
1: Hayır, bilmiyorum. Beni buradan çıkarınız lütfen. Hadi çıkarınız.
0: Söyle. Hadi. Hadi söyle yavrum. Söyle. Rahatlayacaksın.
1: Ben bu gece burada kalamam.
0: Söyle, çıkarayım.
1: Ben çocuk değilim.
0: Biliyorum çocuk değilsin.
1: Dizim ağrıyor.
0: Geçer. Demin pansuman yaptık. Yere düşerken çarpmışsın. Kanatmışsın.
1: Yere düşerken mi? Kim?
0: Hiç. Dizin çok mu ağrıyor?
1: Dizim şimdi ağrımıyor ki. Başım ağrıyor.
0: Başın mı?
1: Evet, bilmem. Yani birçok yerim ağrıyor ama başım mı dizim mi anlayamıyorum.
0: Düşün bakalım.
1: Başım dönüyor. Gözlerim kararıyor.
0: Zarar yok. Ben buradayım, korkma. Ha? Ağla. Ağla, açılırsın. Al bunu, kokla. Başını yastığa koy. Ha, şöyle. Aferin. Şimdi uyursun. Kapa gözlerini. Ha? Ben yanındayım. Korkma sakın. Hiç yalnız kalmayacaksın. Buyur.

0: Peyami Bey, hazırlanınız. İlk ameliyat sizinki.
1: Eyvah. Nihayet ameliyat olacağım. Sarardığımı hissediyorum. Müthiş ağırlığı altında ruhumu deviren korkudan kurtulmak için felaketin üstüne yürümek istiyorum. Istıraptan korkmamamın tek ilacı ıstıraptır. Ancak bu ateşi o ateş söndürür. Bembeyaz bir oda. Hamam gibi sıcak. Sessiz. Ameliyatın başlamak üzere. Kımıldayan ve kımıldamayan beyazlıklar arasında kamaşan gözlerim eşyanın çizgilerini seçemiyor. Etrafta bütün bu salonu çökertecek ağır bir sessizlik hakim. Hayatın nasıl bir şey olduğunu unutturan bambaşka bir alem. Bir rüya odası.
2: Hastamız bu sabah nasıl bakalım?
1: Çok iyiyim. Keşke buraya daha önce gelseydim.
2: 9. hariciye koğuşunu sevdin demek.
1: Evet doktor, çok sevdim. Burası çok ilginç bir yer. Yazacak, görecek çok şey var.
2: Önümüzdeki hafta ayağındaki dikişleri alacağım Peyami. Artık iyileşmek üzeresin. Bir ay sonra sapasağlam bir bacağa sahip olacaksın.
1: Size çok şeyi borçluyum Selahattin Bey. Teşekkür ederim.
2: Seni böyle görmek çok hoşuma gitti. Ben odaya girerken bir şeyler yazıyordun.
1: 9. hariciye koğuşundaki hatıralarımı, acıları, mutlulukları.
2: Başka?
1: Yazacak o kadar çok şey var ki. Hepsini yazmaya çalışıyorum. Hayatımdaki birkaç günü satırlara sığdırmaya çalışıyorum.
2: O birkaç gün senin için çok önemli olmalı.
1: Bir zamanlar öyleydi. Şimdi ise sisler ardında kalmış hatıralar diyelim.
3: Bir mektubunuz var Peyami Bey.
1: Teşekkür ederim.
2: Sen mektubunu oku Peyami. Ben biraz sonra yine gelirim.
1: Mektup Nusret'ten geliyor.
4: Sevgili Peyami, seni uzun zamandır arayamadım. Ama sakın unuttuğumu sanma. Birkaç güne kadar evleniyorum. Önümüzdeki hafta sonunda da Berlin'e gidiyorum. Hastaneye gelmek istedim ama yapamadım. Bu belki her şeye yeniden başlamak olurdu.
1: Benim için de öyle Nusret. Benim için de öyle.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Cenab-ı Allah İsa aleyhisselamı fakirlere bir numune olarak göndermiştir. Çünkü İsa aleyhisselamın hiçbir dünya malı yoktur. Fakirliğinden dolayı Allah'a ibadet edemediğini söyleyenler İsa peygamberden ibret almalıdırlar. İsa aleyhisselam bir gün bir adamın parmaklarıyla sakalını hilallediğini gördü. O zamana kadar kullanmakta olduğu tarağını da o zata vererek kendisi ondan sonra tarak kullanmadı. Yine bir gün bir adamın avucuyla su içtiğini gördü. Demek ki benden de fakir kimse varmış diyerek daima yanında bulundurduğu su tasını o adama vererek ondan sonra su içmek için ellerini kullandı. Bir başka seferinde ise başını bir taşın üzerine

0: koymuş, öyle uyumak istiyordu. Şeytanı aleyhillâne, ''Ya İsa, bakıyorum da canının kıymetini ne iyi biliyorsun?'' dedi. Bunun üzerine İsa aleyhisselam başının altından taşı dağıttı ve öyle uyudu.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ankara
3: Et Noktası'nda. Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir İlimden İrfana programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu haftaki programımızda yine sizlere İrfan Mektebi dergisinden kapak konusu olan İslam Birliği'ne, İttihad-ı İslam'a dair bir makaleyi arz ederek başlayacağız. Daha sonra da Büyük Cevşen'den dua mealiyle programımızı tamamlayacağız. Cenab-ı Hak nasip ederse. Evet, İrfan Mektebi dergisi aylık ilmi, edebi ve kültürel bir dergi dedik değerli dinleyenler. Her sayısında imani, İslami, kültürel mevzular işleniyor. Şiirler, söyleşiler, fıkralar var. Meşru dairede hem düşüneceğiniz, hem ilim öğreneceğiniz, hem eğleneceğiniz muhteviyata sahip www.irfanmektebi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Biz örnek kabilinden, denizden bir damla kabilinden bir veya birkaç makaleyi sizlerle süremiz el verdiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, bu haftaki dosya konusu olan İslam Birliği ile ilgili makaleyi sizlere arz ederek başlıyoruz değerli dinleyenler. İttihad-ı İslam'ın lüzum ve ehemmiyeti. Batının ve Müslümanların bugünkü durumu. Azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi İttihad-ı İslam'dır. 20. yüzyıl Hristiyan ve Yahudi bütün milletlerin birleştikleri, ittifak ettikleri, Müslüman milletlerin de parçalanıp bölündüğü ve perişan olduğu bir yüzyıldır. Avrupalı milletler kendi aralarında 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları, 10 yıl savaşları denilen savaşları yapmışlardır. Keza 20. yüzyılın savaşlarında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan iki dünya savaşı yine Avrupa devletleri arasında olmuştur. Birbiriyle bunca savaşları yapan Avrupa devletleri geçmişteki düşmanlıkları unutup birbiriyle ittifak ederek Avrupa Birliği'ni oluşturdular. Devletler arasındaki vizeleri ve sınırları kaldırdılar. Batılı ülkeler siyasi ve askeri alanda Birleşmiş Milletler ve Kuzey Atlantik ve NATO'yu, Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı'nı kurmuşlardır. Bunlara ek olarak Amerika'dan bahsederken Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'den bahsederken de Birleşik Krallık diyoruz. Yahudiler de yüzyıllarca dünyada dağınık bir şekilde yaşarken 20. yüzyılda Siyonizm düşüncesiyle bir araya geldiler. Dünyadaki nüfusları 20 milyon olduğu halde siyasi ve ekonomik alanda büyük bir güç halindedirler. Müslümanlara gelince, Müslümanları birleştirecek pek çok ortak özellik olmasına rağmen Avrupa emperyalizmi ve baskıcı rejimler yüzünden İslam Birliği gerçekleştirilememiştir. 16. yüzyıl başlarından 20. yüzyıl ortalarına kadar İslam ülkelerinin çoğu batılı ülkelerin sömürgesi haline getirilmişti. İşlerinden ancak Osmanlı Devleti uzun zaman Avrupalılara direndi. Nihayet o da 1. Dünya Savaşı sonunda yıkıldı. 2. Dünya Savaşı sonrasında İslam ülkeleri sömürge olmaktan çıktı fakat batılı sömürgelerin devamı mahiyetindeki otoriter rejimler, baskıcı idareler kuruldu. Bu idareler ise Arap Baharı denilen günümüzdeki halk hareketleriyle yıkılmaktadırlar. Bu olaylar Müslümanların birleşmesinin önündeki engelleri yavaş yavaş bertaraf etmektedir. İleriki yıllarda inşallah büyük ekonomik potansiyele sahip, dünya nüfusunun 1/5'ini teşkil eden 1,5 milyar Müslümanın ittifak etmesiyle dünya üzerinde yeni bir güç ortaya çıkacaktır. İttihadın lüzumu ve ehemmiyeti. Müslümanlar düşmanların tasallutundan, zulmünden kurtulmak ve ihtiyaçlarını temin edebilmek için birleşmek mecburiyetindedirler. Üstad Bediüzzaman şöyle der: 3 elif ittihad etmezse 3 kıymeti var. İttihad etseler 111 kıymetini alırlar. 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırr-ı huvvet ve ittihadı maksat ve ittifakı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi hakiki sırrı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor.
Bu sırrın sırrı şudur ki, hakiki, samimi bir ittifakta her bir fert, sair kardeşlerinin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakiki müttehid adamın her biri 20 gözle bakıyor, 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Tarihte en bedevi, ilkel kabul edilmiş,

kavimler bile harici düşmanların hücumu esnasında dahili düşmanlıkları unutup o düşmana karşı ittifak ettikleri çokça görülmüştür. İslam'a hizmet ettiğini söyleyen cemaat ve milletlerinde birbiri arkasında hücum vaziyetini alan hadsiz düşmanlarına karşı küçük cüz'i düşmanlıkları unutup düşmanlarına karşı ortak bir tavır sergilemelidirler. İşte ey müminler! Ehli imana tecavüz vaziyetini almış ne kadar düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi 100 daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesanüt ederek el ele verip müdafaa vaziyetini almaya mecbur iken onların hücumunu kolaylaştırmak, onların harimi İslam'a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkerane tarafgirlik ve adavetkerane inat hiçbir cihetle ehli imana yakışır mı? O düşman daireler ehli dalalet ve ilhaddan tut ta ehli küfrün alemine, ta dünyanın musibetlerine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan belki 70 nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahınız, siperiniz ve kal'anız uhuvvet-i İslamiyedir. Bu kalay-ı İslamiyeyi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak ne kadar hilaf-ı vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslamiye olduğunu bil, ayıl. Hadis-i şeriflerde ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek zararlı müthiş şahıslar İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle nevi beşeri her cümerceder ve koca alem-i İslam'ı esaret altına alır. Bizim bugünkü durumumuz da farklı değildir. İttihadın alanları, Müslümanların ilmi, iktisadi ve siyasi yönden oluşturacakları ittifaklar, onları içinde bulundukları felaketlerden kurtaracak en mühim esaslardır. Bu yüzden bütün Müslümanlar fert olarak, cemaat, dernek, vakıf, millet olarak bu birliği hedeflemeli, bu birliğe zarar verecek her şeye düşman olmalıdırlar. İlmi yönden ittifak. İslam ülkeleri arasında ilmi bir ittifak kurulmalıdır. Bir zamanlar İslam ülkeleri bilim ve teknolojinin merkezi idi. Batı üniversitelerinde Müslüman bilim adamlarının, örneğin İbn Sina'nın kitapları ders kitabı olarak okunuyordu. Şimdi ise durum tam tersine dönmüştür. Bilim ve teknolojinin merkezi Avrupa ve Amerika olmuştur. Müslümanların kendi aralarında kuracakları uluslararası üniversitelerle, araştırma geliştirme kurumlarıyla, think tanklerle ilmi ve teknoloji alanında problemler tespit edilerek, çözümler üreterek mevcut hali tersine çevirebilirler. İktisadi ittifak. İslam ülkeleri kendi aralarında iktisadi bir ittifak kurmalıdırlar. Yüzyıllar boyunca İslam alemi batılı devletlerin sömürgeleri olmuştur. Onların yeraltı ve yerüstü zenginlikleri batılı devletler tarafından sömürülmüş, kendileri ise fakir bırakılmıştır. Onların bugünkü zenginliklerinin temelinde yüzyıllar boyunca yaptıkları sömürge faaliyetleri vardır. Ziya Paşa 140 yıl önce bir şiirinde "Diyar-ı küfrü gezdim, beldeler, kaşaneler gördüm. Dolaştım mülk-i İslam'ı, bütün viraneler gördüm" demişti. Bugünkü durum da farklı değildir. Eski sömürge düzeninden farklı versiyonlarına karşı duyarlı davranmak zorundayız. Müslümanlar yeraltı ve yerüstü kaynakları yönünden büyük bir potansiyele sahiptirler. Örneğin dünya petrollerinin büyük bir kısmı Müslümanların elindedir. İslam ülkelerinin kendi aralarında oluşturacağı iktisadi ortaklıklar, anlaşmalar, ithalat ve ihracatlar onları batıya bağımlılıktan kurtaracaktır. Siyasi ve askeri yönden ittifak. Bir zamanlar Müslümanlar dünya siyasetinde en büyük güç idi. Örneğin Osmanlı padişahlarının diplomaside üstünlükleri 150 yıl boyunca tartışmasız kabul edilmiştir. Fakat bugün durum tam tersine dönmüştür. Örneğin İsrail Filistinlilere, Amerikalılar Irak ve Afganistan'a müdahale ediyorlar. Suriye hükümeti kendi halkını katliam ediyor. Fakat 1 milyardan fazla nüfusa sahip olan Müslüman ülkeler hiçbir şey yapamıyorlar. Müslüman devletlerin kendi aralarında oluşturacakları siyasi, askeri ittifaklar onları yeniden tarihteki üstün konumlarına kavuşturabilir. Üstad Bediüzzaman 100 yıl önce Şam'da verdiği hutbede şöyle demişti: "Ey bu camideki kardeşlerim ve 40-50 sene sonraki alem-i İslam

Mescid-i Kebir'indeki ihvanlarım, zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, sizde olan hakkımızı dava ediyoruz. Yani Kürt gibi küçük taifelerin menfaati ve saadeti dünyeviyeleri ve uhreviyeleri, sizin gibi büyük ve muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlara bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve fütürünüz ile biz biçare küçücük kardeşleriniz olan İslam taifeleri zarar görüyoruz. Hususen ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar, en evvel bu sözler ile sizinle konuşuyorum. Çünkü siz bizim ve bütün İslam taifelerinin üstadlarımız ve imamlarımız ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifenize tam yardım ettiler. Onun için tembellikle günahınız büyüktür. Ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvidir. Hususan 40-50 sene sonra Arap taifeleri Amerika Birleşik Devletleri gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarette kalan hakimiyeti İslamiye'yi eski zaman gibi küre-i arzın nısfında belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmeti ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa inşallah nesli ati görecek. Hulasa, Müslüman ülkelerin kendi aralarında oluşturacakları ittifak onları başka milletlerin zulüm ve baskılarından kurtaracaktır. Hatta diyebiliriz ki Müslümanlar arası ittifak bütün dünyadaki insanların kurtuluşuna da bir vesile olacaktır. Rabbimizden niyazımız odur ki tevhid dininin mensupları olan bizleri sahabeler zamanındaki birlik ve beraberliğe mazhar eylesin. Konuyu Üstad Bediüzzaman'ın şu önemli tavsiyesiyle bitiriyorum. Ey ehli iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel müminune ihvetün, müminler kardeştirler. Kutsi kalesinin içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı dengede olsa bir küçük taş dengelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, diğerini aşağı indirir. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumetkerane tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayat-ı içtimaiyenizle alakanız varsa, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın El-mü'minu lil-mü'mini kel-bünyanil mersuz yeşüttü bâduhu bâda. Müminin bir mümine karşı durumu bir binanın tuğlaları gibidir ki birbirlerini desteklerler hadisindeki yüksek düsturu, hayat düsturu yapınız, dünyevi sefaletten ve şekaveti uhreviyeden kurtulunuz. Evet değerli dinleyenler, İdris Tüzün'e ait İttihad-ı İslam'ın lüzumunu ve ehemmiyetini anlatan makaleyi sizlerle paylaştık. Nereden? İrfan Mektebi dergisinin Haziran sayısından değerli dinleyenler. Büyük Cevşen'den duayla devam ediyoruz. Vaktimiz kalırsa yine dergiden bir şiirle programımızı kapatırız değerli dinleyenler. Evet, Nun suresinde kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yolundan sapmış olanı en iyi bilen, ey doğru yolda olanları da hakkıyla bilen, ey Kur'an'ı yalanlayanları hiç bilmedikleri bir taraftan azaba yaklaştıran, ey Semud kavmini şiddetli bir sesle helak eden, Ad kavmini ise dehşetli ve dondurucu bir kasırga ile yok eden, ey onları pek şiddetli bir azapla yakalayan, ey o gün arşı, onların yani sema etrafındaki meleklerin üstünde 8 melek tarafından taşınan, ey yüce katına meleklerin ve Cebrail'in yükseldiği yükselme basamaklarının sahibi, ey insanı pek hırslı ve sabırsız bir varlık olarak yaratan, ona bir kötülük dokunduğunda feryat eder buyuran,
Ey yedi göğü birbiriyle ahenk içinde

yaratan, onların içinde ayrı bir nur, güneşi de bir kandil yapan. Ey şan ve azameti her şeyin üstünde olan, sen eş veya ület edinmekten münezzehsin. Ey doğunun da batının da Rabbi olan, kendisinden başka ilah bulunmayan ve sen de onu vekil edin diye emir buyuran. Ey katında cehennem ehli için hazırlanmış boyunduruklar ve yakıcı bir ateş olan ve boğazda takılıp kalan yiyecekler ve elem verici azaplar bulunan. Ey ayın dönüp gelmekte olan gecenin ağarmakta olan sabahın Rabbi. Ey azabından korkulmaya en layık olan ve kendisine affetmek yaraşan. Ey kıyamet gününün ve kendisini kınayan nefsin Rabbi. Ey o gün her şey kendisi huzuruna sevk edilecek olan. Ey erkek ve dişi olarak iki ayrı cins yaratan. Sen ölüleri tekrar diriltmeye kadirsin. Ey insanı karışık bir damla sudan yaratan ve imtihana çekmek için onu işitir ve görür hale getiren. Ey kafirler için zincirler, boyunduruklar ve alevli bir cehennem ateşi hazırlayan. Ey dilediğini rahmetine eriştiren ve zalimler için pek acıklı bir azap hazırlayan. Ve ey peş peşe gönderilen, rüzgar gibi esip zararlı şeyleri savurup atan, hakkı yayıp ölmüş gönülleri dirilten, hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayıran, tevbe edenler için bir özür, inkar edenler için bir tehdit olmak üzere, peygamberlere vahiy getiren meleklerin Rabbi. Ey kullarını çift çift yaratan, ey geceyi bir örtü, gündüzü de maişet vakti kılan, ey kafirin ruhunu ta derinliklerinden söküp alan, müminin ruhunu kolaylıkla alan, suda yüzercesine gökten inen, Allah'ın emrini yerine getirmek için yarışan ve emrolundukları işi tanzim ve tedbir eden meleklerin Rabbi, ey göğü yükselten ve düzene koyan, gecesini karartan, gündüzünü ağartan, ey insanı bir damla sudan yaratan, onu yaratıp da her şeyini güzelce tepdir ederek düzenleyen, sonra ona kolayca gidebileceği bir yol gösteren, sonra öldürüp kabre koyan, sonra dilediği zaman onu yeniden diriltecek olan, hayır, hayır doğrusu o Allah'ın emrini tam yerine getirmedi diye buyuran, ey suyu bol bol döken, sonra yeri yardıkça yaran, orada ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytinlikler ve hurmalıklar bitiren, ey kıyamet günü güneşi dürüp toplayan, yıldızları karartan, hamile develeri, kıyılmaz malları ortalarda başıboş bıraktıran, ey gizlenen ve açığa çıkan yıldızların, kararmaya yüz tutan gecenin, ağırmaya başlayan sabahın Rabbi. Evet değerli dinleyenler, Büyük Cevşen'den de bu dua mealiyle o kısmı da tamamlamış olduk ve bir şiirle İrfan Mektebi'nde yayınlanan bir şiirle sizlere veda ediyoruz. Programımızı tamamlıyoruz inşallah. Faniden bakiye, şiirin ismi ölümü anlatıyor. Öldükten sonra dirilmeyi ve oradaki ümidi anlatıyor. Faniden bakiye, nerede ölürüm kim bilir, nasıl, ne zaman? Tabutuma kim el atar, el aman, el aman. Ölüm hakikattir, hayat akar durmadan. Dostlar, arkadaşlar, dualar, fatihalar bol olsun daha kabre varmadan. Yasinler, fatihalar bol olsun daha kabre varmadan. Kefenimden kim tutar beni kabre koyarken? Toprağımı kim atar ben bahçemde yatarken? Kimler ağlar, kimler güler son halime bakarken? İlahi, ak eyle yüzümü huzuruna çıkarken, ak eyle yüzümü huzurunda dururken. Kabir son durak, ahirete açılan kapı, ölümle çıkar hakikate bu mukaddes yapı. Nedir ki şu dünya, değerine nedir çapı? Ya Rabbi, affeyle kulunu günahlardır zaafı, mağfiret et ey gafur, kulun bekler affını. Evet değerli dinleyenler, Abdullah Selim'e ait şiirle de programımızı kapatmış oluyoruz. Kıymetli dinleyenler, dualarınızı bekliyorum. İnşallah.

Ali hazırlanmamıştı. Gecikmek için de elinden geleni yapıyordu. Ve nihayet zil çaldı. Öğrenciler bir anda kapıya yöneldiler. Ali yerinden kalkmadı. Ağır ağır eşyalarını topladı. Bir yandan göz ucuyla öğretmenine bakıyor, bir yandan da arkadaşlarının gitmesini bekliyordu. Öğretmeni onun bu halini fark etti. "Hayrola Ali?" dedi. "Eve gitmeyecek misin?" Ali son arkadaşının daha çıktığını görünce cevap verdi. "Sizinle konuşmak istiyordum öğretmenim." "Peki," dedi öğretmeni. "Ne söyleyeceksin bakalım?" "Ahmet arkadaşımız var ya." "Evet, ne olmuş Ahmet'e?" "Durumları pek iyi değil galiba. Annesi beslenme çantasına pek iyi şeyler koymuyor." "Ona yardım etmek istiyorum ama benim yardım ettiğimi bilirse üzülür. Günde bir simit parası biriktirip her hafta size versem, siz de ona verseniz." Cebinden bir avuç bozuk para çıkartıp öğretmeninin masasının üzerine koydu. Nurhan öğretmen paraya dokunmadı. Sandalyesine oturup düşündü. Ali hakkındaki bilgilerini yokladı. Bildiği kadarıyla ailesinin durumu pek iyi değildi. Bu çalışkan ve sevimli öğrencisi ne kadar da iyi niyetli ve düşünceliydi. Zengin bir ailenin çocuğu değildi. Buna rağmen yardım etmek istiyordu. Üstelik yardım ettiğinin bilinmesini istemiyordu. Nurhan öğretmen, "Dur bakalım Ali," dedi. "Bildiğim kadarıyla sizin de maddi durumunuz pek iyi değil. Yanlış mı biliyorum?" "Doğru biliyorsunuz öğretmenim. Babam gündelikçi, çoğu zaman iş bulamıyor. Ama ben de çalışıyor, para kazanıyorum." "Nerede çalışıyorsun?" "Simit satıyorum." Nurhan öğretmen yine durup düşündü. İyiliğin bu kadarına ne demeliydi şimdi? Bunun gerçekleşmesi zordu. Onu bundan vazgeçirmek için bir çare bulmalıydı. Bunu yaparken sevimli öğrencisini de kırmamalıydı. Onunla biraz daha konuşursa belki yolunu bulurdu. Nurhan öğretmen Ali'ye döndü. "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" diye sordu. "Çok zengin bir iş adamı." "Niçin?" "İnsanlara daha çok yardım etmek için." "Güzel," dedi Nurhan öğretmen. "Bak şimdi Ali, Ahmet'in ailesinin durumu pek iyi değil. Bu doğru. Ama sizinki de bundan pek farklı değil. İstersen acele etme. Çok zengin olduğun zaman insanlara yardım edersin, olmaz mı?" "Olmaz," dedi Ali. "Şimdi yapmalıyım." "Neden olmaz?" "Üç sebepten dolayı olmaz. Birincisi, bu para zaten benim değil. İyilik ettiğim için Allah beni insanlara sevimli gösteriyor. İnsanlar da bundan etkileniyor. Daha çok simit alıyorlar. Bu sayede gün boyu çalışanlardan bile fazla simit satıyorum. Hele mahallede Hasan amca var. Her gün iki simit alıp güvercinlere veriyor. İkincisi, ağaç yaşken eğilir deniliyor. Şimdiden iyilik yapmayı öğrenmezsem büyüdüğümde hiç yapamam. Şimdiden iyilik yapmayıp bunu zenginlik günlerime ertelersem, zengin olduğum günlerde de daha zengin olduğum günleri erteler. Kendimi kandırmış olurum. Üçüncüsü ise daha önemli. Büyüdüğüm zaman çok zengin bir iş adamı olmak istiyorum. Zamanında yatırım yapmayanlar büyük iş adamı olamazlar. Nurhan öğretmen karşısında büyük bir varmış gibi dinliyordu. "Bu sonuncusunu pek iyi anlayamadım," dedi. "Açıklayayım öğretmenim," dedi Ali. "Şimdi çok zengin olmadığım için ancak günde bir simit parası kadar yardım edebiliyorum. Bundan fazlasını veremem. Allah cenneti gücü kadar iyilik edene veriyor. Şimdi gücüm bu olduğuna göre cennetin fiyatı birkaç simit parası kadardır. Eğer zengin olmadan ölürsem birkaç simit parasıyla cennete gidebilirim. Bundan daha karlı bir yatırım olur mu?" Nurhan öğretmenin gözleri dolmuştu. Başını "evet" anlamında sallarken Ali'yi evine yolladı. Sınıfa geri dönerken okulun boşaldığını fark etti. Eşyalarını toplamak için masasına döndüğünde Ali'nin bıraktığı paraların masa üstünde kaldığını fark etti. Sandalyesine gayri ihtiyari oturdu ve paraları eline aldı. Hiçbir para ona bu kadar kıymetli gelmemişti. Sanki elinde dünyanın en kıymetli incilerini, yakutlarını, elmaslarını tutuyordu. Hatta bu paralar

Günün son dersinin sonuna gelinmişti. Öğrenciler çıkmak için sabırsızlanıyorlardı. Defter ve kitaplarını çantalarını koydular, zil çalar çalmaz dışarı çıkmak için hazırdılar.

onlardan bile kıymetliydi. Bu paralar, bu bozuk simit paraları cenneti satın alabilecek paralardı. Sanki hiç bırakmak istemeyen bir duyguyla sımsıkı kavradı bu bozuk simit paralarını. Oturduğu yerden kalkamadı Nurhan öğretmen. İçinin dolduğunu, tarif edilemeyen duygulara boğulduğunu hissetti. Birden boşalan sağanak yağmurlar gibi ağlamaya başladı. Ağladı, ağladı, ağladı. Kendine geldiğinde akşam olmuştu. Yavaş adımlarla sınıftan çıkıp okuldan ayrılırken Bekçi Sadık bozuk simit paralarıyla cenneti satın almak, bozuk simit paralarıyla cenneti satın almak diyen Nurhan öğretmenin sayıkladığını duydu. Bekçi'nin hayretleri içinde "Ne dediniz hocam?" demesini bile duymayan Nurhan öğretmen, Bekçi'nin şaşkın bakışları altında akşamın alacakaranlığında uzaklaşmıştı. Unutma, ekmeği paylaşmak, ekmeği yemekten daha lezzetlidir.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ahmet Hamdi Akseki Camii müezzini. Zuhruf Suresi 81 ila 89. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek Hakk'a tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberin, "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. "Onları bırak ve sizinle kavgam yok" de. Yakında bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber seferine Hazreti Ali Efendimiz'i gönderirken, ya Ali, Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin sebebinle bir tek kişiye hidayet verip doğru yola iletmesi senin için kızıl develerin olmasından ve bunları tasadduk etmenden çok daha hayırlıdır buyuruyor. İnsanları çağıracağız. Neye? Hidayet yoluna. Hidayet yolu sırat-ı müstakim. Yani dosdoğru bir yol. Buradan cennete kadar giden bir yol. Bu yol üzerine yol almaya hidayet bulmak deniyor. İnsanları bu yola çağırmak ve bizim vesilemizde bir insanın bile olmuş olsa hidayet bulması bizim için en kıymetli bir şey şu dünyada. Bunun için uğraşmak gerekiyor. Evet, belli bir insan grubu mu? Hayır, bütün insanlık bunun için geçerli. Evet, bütün fetihlere talip oluyoruz fakat kalplerin fethini unutmuş olmamamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bizden duyduğunu bir başkasına aktarırsa Allah onun yüzünü ağartsın deniyor. Evet, yani ayet bileceğiz, hadis bileceğiz ve bunu en yakın çoluk çocuk, eş, kavim, komşular vesaire bütün insanlığa bunu aktarmaya çalışacağız. Böylece yüzümüz ağarmış olacak inşallah. Bu paylaşımlar sosyal medyadan paylaşımlar olabilir elbette ama esasen yüz yüze canlı olması gerekiyor. Gerçek bir hayatı öne almamız gerekiyor. Hadisimizi bir daha tekrar edelim. Ya Ali, Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin sebebinle bir tek kişiye hidayet verip doğru yola iletmesi senin için kızıl develerin olmasından ve bunları tasadduk etmenden çok daha hayırlıdır buyuruyor.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

Efendim Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız şöyle: Filistin'de ve diğer işgal altındaki Arap topraklarında insan haklarının durumu, işkence ve soykırım, 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları durumuna ilişkin Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese'nin raporunun birinci bölümü. İnşallah haftaya ikinci bölümünü ve bir diğer haftaya da üçüncü bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum. Rapor çok yeni. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılan tercümesini ancak sizinle paylaşabileceğim. 1967'den bu yana işgal altında olan Filistin topraklarında insan hakları durumuna ilişkin özel raportörün bu raporunda 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Filistin topraklarında Filistinlilere karşı sistematik olarak uyguladığı işkence incelenmektedir. Bu işkence, soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi uyarınca soykırım eşiğini aşan gözaltı ve gözaltı haricindeki uygulamaları kapsamaktadır. Özel raportör, hem gözaltında yaşanan işkencenin hem de uzun vadeli toplumsal acı ve ıstırap yaratmak amacıyla yürütülen zorla yerinden etme, toplu katliamlar, yoksun bırakma ve yaşamın her türlü kaynağının yok edilmesinden oluşan amansız bir kampanya yoluyla işkencenin, erkekler, kadınlar ve çocuklar üzerinde uygulanan baskı ve cezalandırmanın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belgeliyor. Kişileri fiziken çökertmek, bir halkı onurundan mahrum bırakmak ve topraklarından sürmek amacıyla tasarlanmış, kesintisiz ve her alana yayılmış bir psikolojik terör rejimi dayatılmaktadır. Bu tesadüfi bir şiddet olayı değil, insan dışılaştırma üzerine inşa edilmiş zulüm ve toplu işkence politikasıyla sürdürülen yerleşimci sömürgeciliğinin bir uzantısıdır. O halde 1. Bu raporda 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları durumuna ilişkin özel raportör, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı işkenceyi, yani sindirme ve zorlama gibi amaçlarla ya da ayrımcılığa dayalı herhangi bir nedenle kasıtlı olarak fiziksel veya ruhsal şiddeti, acı ya da ıstırap çektirme eylemini incelemekte ve işkencenin, devam eden soykırımın ve daha geniş anlamda yerleşimci sömürgeci apartheid sisteminin yapısal bir özelliği olduğu sonucuna varmaktadır. 2. Özel raportör, görevinin İsrail tarafından engellenmesi üzerine çok sayıda kuruluş tarafından toplanan 300'ün üzerinde tanıklık dahil olmak üzere yazılı bildirimler, hukuk alanında uzman kişiler ve işkence mağdurlarıyla uzaktan yapılan görüşmeler, İsrailli ihbarcıların ifadeleri de dahil olmak üzere birincil ve kamuya açık kaynakların incelenmesi yoluyla ilgili bilgileri toplamıştır. 3. İşkence, İsrail'in Filistinlileri mülksüzleştirme sürecinin her zaman merkezi bir unsuru olmuştur. Ancak Ekim 2023'ten bu yana İsrail, işkenceyi toplu bir katliam ve yok etme niyetini akla getiren bir ölçekte uygulamaktadır. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ifadesiyle Filistinlilerin bir halk olarak sorumlu kabul edilerek hedef alınması, İsrail'in gözaltı sistemindeki vahşet ve tüm Filistinlilere dayatılan daha geniş kapsamlı hapishane rejiminde açıkça görülmektedir. İsrail'in güvenliği için gerekli olduğu öne sürülen bu uygulamalar, toplumsal yıkıma yönelik ideolojik bir proje işlevi görmekte, zulmü normalleştirmekte ve Filistin halkını zayıflatmak için bir siyasi amaca hizmet etmektedir. 4. İsrail'de bulunan gözaltı merkezlerinde işkencenin tırmanması koordineli bir planın sonucudur. İsrail, cezaevi servisini denetleyen ülkenin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir aşağılama politikasını

politikasını kurumsallaştıran hapishane devrimini teşvik etmiştir. 14 Kasım 2023'te bakan, terörist olarak yaftaladığı Filistinli tutukluların demir yatakları ve çukur tuvaletleri olan karanlık hücrelerde kelepçeli tutulmasını ve devamlı İsrail Milli Marşı dinletilmesine maruz bırakılmasını emretmiştir. Ayrıca İsrail'in gerçekleştirdiği toplu tutuklamaların oluşturduğu aşırı kalabalıklaşma sonucuna alaylı bir çözüm olarak Filistinli tutuklular için idam cezası uygulamasını talep etmiştir. 5. İşkence hücreler ve sorgu odalarıyla sınırlı değildir. Kitlesel yerinden edilme, kuşatma, yardım ve gıdanın engellenmesi, dizginlenemeyen askeri şiddet ve yerleşimci şiddetiyle yaygın gözetim ve terörün kümülatif etkisiyle işgal altındaki Filistin toprakları bir toplu cezalandırma alanına dönüşmüştür. Küresel güvenlik endüstrisi ve üçüncü devletlerin eylemsizliğinin mümkün kıldığı bu rejim Filistinlileri insan dışılaştırmakta, onları çok sayıda aşağılama ve şiddet türüne maruz bırakmakta ve toplumsal bir korku ortamı oluşturmaktadır. 6. İsrail makamları işgal altındaki Filistin topraklarının genelinde direnişi, haysiyeti ve sumudu kırmak amacıyla tasarlanmış işkenceye dayalı bir ortam oluşturmuştur. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ve bu raporda ifadeleri incelenen, devam eden soykırımı ve toplu işkenceyi destekleyen diğer yetkililerin açıkça dile getirdiği gibi bu politikanın net bir şekilde ifade edilen nihai amacı ilhak ve yerleşimcilerin işgalini mümkün kılmak için Filistinlileri zorla yerlerinden etmektir. 7. Tasarlanan yeni Nekbe planı bağlamında bu raporda belgelenen gözaltında ve gözaltı dışı işkence uygulamalarının birleşimi, işkence ile yerleşimci sömürgeci soykırım arasındaki sıkı bağı ortaya koymaktadır. Bir nüfusa sırf belli bir gruba mensup oldukları için sistematik olarak işkence uygulanması hem bir baskı aracı hem de soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin ikinci maddesinin B bendi uyarınca soykırım niteliğinin kanıtıdır. 8. Adaletin yerini bulması için soykırım bağlamında işkencenin, yani gözaltında olsun ya da olmasın, doğası gereği kasıtlı olduğu kabul edilmelidir. Aynı nüfusa karşı zaman ve mekan sınırlarının ötesinde sürdürülen işkence uygulamaları, o grubun fiziksel ve psikolojik olarak yok edilmesini amaçlayan politikaların kanıtıdır. 9. Uluslararası hukuka göre işkenceyle diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalar mutlak olarak yasaklanmıştır. İşkenceyi meşrulaştırmak için hiçbir istisnai durum öne sürülemez. Hiçbir devlet, savaş veya olağanüstü hal durumları dahil olmak üzere hiçbir koşulda bir güvenlik tehdidini önlerken veya buna müdahale ederken işkence uygulayamaz veya buna müsamaha gösteremez. Tüm devletler istisnasız olarak kendi yargı yetkisi veya fiili kontrolü altındaki her türlü toprak parçasında bu tür eylemleri önlemek, suç saymak, soruşturmak, cezalandırmak ve etkin bir tazmin sağlamakla yükümlüdür. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail işgalinin koşulsuz ve tam olarak sona erdirilmesi yönündeki çağrısı, Benjamin Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli hükümet yetkililerine karşı devam eden uluslararası ceza davaları ve Uluslararası Adalet Divanı nezdinde İsrail'in yanı sıra Almanya'ya karşı açılan soykırım davaları göz önüne alındığında bu yükümlülük işgal altındaki Filistin topraklarında çok daha zorunlu hale gelmektedir. 10. İşkence ve diğer zalimane, gayri insani veya aşağılayıcı muamele veya cezaya karşı sözleşme, işkenceyi bir kişiden veya üçüncü bir kişiden bilgi veya itiraf etmek, kendisini veya bir üçüncü kişiyi işlediği veya işlediğinden şüphelenilen bir eylem nedeniyle cezalandırmak, kendisini veya bir üçüncü kişiyi sindirmek veya zorlamak ya da herhangi bir ayrımcılık türüne dayalı nedenle

gibi acı veya ıstırabın kamu görevlileri veya resmi sıfatla hareket eden başka kişiler tarafından veya bu kişilerin kışkırtması, rızası ya da onayıyla verilmesi durumunda kasıtlı olarak bir kişiye fiziksel veya zihinsel olarak şiddetli acı veya ıstırap verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sözleşme ayrıca zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaları da yasaklamaktadır. 11. İşkence başlı başına bir uluslararası suç, uluslararası insancıl hukuk kapsamında ciddi bir ihlal, silahlı çatışma sırasında işlendiğinde bir savaş suçu veya sivillere yönelik yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlendiğinde insanlığa karşı suç olarak kabul edilir. İşkence, egemenlik, baskı ve zulüm aracı olarak kullanıldığında apartheid suçunun bir parçası da olabilir. Ayrıca insanlık dışı muamele, zalimane muamele ve kişisel haysiyete yönelik saldırılar uluslararası insani hukuk kapsamında yasaklanmıştır. Zulüm, tecavüz ve aç bırakma dahil diğer insanlık dışı eylemlerde insanlığa karşı suçlar olarak kabul edilir. Uluslararası ceza hukuku bunları resmi olarak ayrı suçlar olarak sınıflandırsa da bunlar genellikle tek bir egemenlik ve yıkım rejiminin birbirine bağlı bileşenleri olarak işlev görür. 12. İşkence soykırımın bağlamı dışında da gerçekleşebiliyor olsa da her soykırımda bir tür işkence söz konusudur. Soykırım sözleşmesine göre korunan bir grubu bir kimliği nedeniyle tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle uygulanan ciddi bedensel veya ruhsal zarar verme eylemi soykırımın temel unsurlarından birini oluşturur madde 2'ye göre. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin içtihatları da dahil olmak üzere, uluslararası içtihat hukuku işkencenin yeterince ciddi olması veya gerekli özel kasıtla birlikte gerçekleşmesi halinde madde 2b'ye göre kapsamında korunan bir grubun üyelerine ciddi bedensel veya zihinsel zarar verme eylemi kapsamına giren bir davranış oluşturabileceğini kabul etmektedir. Bu anlayış içtihat hukukunda somutlaşmıştır. 13. İster gözaltında ister gözaltı dışında olsun, İşkence tesadüfi değil, doğası gereği bir amaca matuftur. İşkencenin bir nüfusa karşı zaman ve mekan sınırlarının ötesinde sistematik olarak uygulanması, grubun fiziksel bütünlüğünü ve psikolojik olarak hayatta kalmasını zayıflatmak üzere tasarlanmış koordineli politikalara işaret edebilir. Bu bağlamda sistematik işkence tüm koşullar ışığında değerlendirildiğinde yok etme niyetinin varlığına bir delil teşkil edebilir. Bu çerçeve soykırım sözleşmesinin ikinci maddesinin B bendi için merkezi öneme sahiptir. Soykırım hukukuna ilişkin içtihatlar ağırlıklı olarak öldürme eylemine odaklansa da sözleşme metni ve içtihat hukuku soykırımın bedenleri, zihinleri ve toplumsal direnci kırıcı sürekli uygulamalar yoluyla da işlenebileceğini teyit etmektedir. Dolayısıyla işkence özel kastın temel göstergeleri olan kasıtlı zarar vermeyi, öngörülebilirliği ve acının araçsallaştırılmasını içeren bir delil köprüsü sağlar. 14. Grup üyelerine ciddi bedensel veya ruhsal zarar vermek, mutlaka kalıcı ve telafisi imkansız bir zarar anlamına gelmemektedir. Ancak bu zarar, geçici mutsuzluk, utanç veya aşağılanmanın ötesine geçmeli ve ciddi ve uzun vadeli bir dezavantaj oluşturmalıdır. Ciddi bedensel zarar eşiği, önemli sağlık bozukluğu veya fiziksel deformasyonu içerir. Ciddi ruhsal zararsa her vaka için ayrı ayrı değerlendirilmeli ve diğer tedbirlerin yanı sıra mağdurun normal bir yaşam sürme yeteneğini temelden bozan terör, korku veya zorlayıcı tedbirleri de içerebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 15.
uluslararası

Mahkemeler şiddetli acıların genellikle tekil eylemlerden değil uzun süreli kötü muamelelerden kaynaklandığını kabul ederek bu acıların şiddetini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirir. Dolayısıyla işkence ve diğer zalimane insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalarla ilgili özel raportörün açıkladığı üzere yoksun bırakma, tehditler ve dayatılan güvensizlik, kümülatif ve uzun süreli etkileriyle işkence ortamının bir parçası olarak toplu halde ciddi psikolojik işkenceye yol açabilir. Bu durum hem geleneksel gözaltı durumları hem de bir bölgenin tamamında gerçekleşen muameleler için geçerli olabileceği gibi işkenceyi tanımlayan sınırları yalnızca münferit bir ihlal vakasının ötesine taşıyabilir. 16. Uluslararası gözaltı düzenlemeleri, gözaltı uygulayan makamın nasıl tanımlandıklarına bakılmaksızın tüm gözaltındakileri, yani yakalanan savaşçılar, güvenlik amaçlı gözaltındakiler ve siviller dahil, fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü her zaman koruması gerektiği ilkesine dayanmaktadır. İnsani muamele, gözaltının yapısal bir gerekliliği olmakla birlikte, işkenceyle diğer zalimane insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaların kategorik olarak yasaklanmasını zorunlu kılar. Sonuç olarak, gözaltının hukuka uygunluğu yalnızca gözaltının başlangıçtaki gerekçelerine değil, aynı zamanda maddi koşullar, günlük rutinler ve strese neden olan belirli uygulamalar da dahil olmak üzere gözaltının yürütülüş şekline de bağlıdır. Bu nedenle hukuki inceleme, aşırı kalabalıklaşma, yetersiz hijyen koşulları, gıda ve tıbbi bakıma erişimin kısıtlanmasıyla korku ve belirsizlik oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak uzun süreli uyku bozukluğuna sebebiyet verme veya aşağılama uygulamalarının da dahil olduğu alıkonulma merkezi ortamının bileşik etkilerini dikkate almaktadır. Bu tür uygulamaların kasıtlı olduğu ve sonuçlarının tamamen öngörülebilir olduğu durumlarda mesele yetersiz koşullar değil, alıkonulma merkezi ortamının kendisi aracılığıyla uygulanan yasaklanmış bir muameledir. Bu muamele şiddetine ve amacına bağlı olarak işkence veya diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezanın tanımına uymaktadır. 17. Politikalar kasıtlı ve amaçlı bir şekilde korku oluşturmayı içeriyor ve sindirmeyi veya zorlamayı hedefliyorsa, bunun sonucunda ortaya çıkan zarar, işkencenin temel amacı olan tam hakimiyet kurmak için kasıtlı olarak acı çektirmeyi ortaya koymaktadır. Dolayısıyla yapısal olarak işkenceci bir rejimin varlığına işaret eden soykırım süreci, grubun hayatta kalma yeteneğini ortadan kaldırmak amacıyla geniş çapta sistematik olarak şiddetli ruhsal acı çektirmeyi içeren yok etme yöntemini kullanmaktadır. 18. İşkenceye karşı komite 2025 yılında 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yoğunlaşan İsrail'in organize ve geniş çaplı işkence ve kötü muameleye dayalı fiili devlet politikasının ciddi şekilde arttığına dair haberler konusunda da kaygılarını dile getirmiştir. Aynı yıl Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail hakkında bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu yukarıdaki 12. paragrafta belirtilen 2B maddesi koşullarının ortaya çıktığına karar vermiştir. 19. İnsan dışılaştırma, işkenceyi, aşağılamayı ve yok etmeyi düzenli idari süreçler için gerekli görüp meşrulaştırarak sömürgeci veya ırka dayalı düzenlenmiş rejimlerin politikalarının temelini oluşturmaktadır. Filistin mandası döneminde Birleşik Krallık, İrlanda'da geliştirilen ve daha sonra Siyonist milislere aktarılan bir isyan karşıtı taktik olarak işkenceyi kullanmış,
sömürge mirası olan bu uygulamalar 1948 öncesi ve sonrasında Filistin direnişine karşı bir baskı aracı ve önleyici tedbir olarak İsrail güvenlik aygıtına dahil edilmiştir. 20. Devlet kurmanın ilk dönemlerinden itibaren ve 10 yıllarca süren işgal boyunca İsrail, egemenlik aygıtının yapısal bir bileşeni olarak zorlayıcı şiddet uygulamış ve şiddete göz yummuştur. İşgalin başlamasından kısa bir süre sonra işkence ve kötü muamele raporları ortaya çıkmış ve 1970'lerden itibaren Filistinli, İsrailli ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla Birleşmiş Milletler tarafından bu durum artan sıklıkta belgelenmeye başlanmıştır. İsrail'in Filistin askısı ve Filistin sandalyesi gibi işkence yöntemleri İsrailli sorgu görevlileri tarafından Filistinli mahpuslara karşı yaygın olarak kullanılması nedeniyle kötü bir üne sahiptir. 21. Filistinlilere yönelik işkence ve sistematik örtbas etme olaylarını içeren kamuoyunda yankı bulan olaylar, İsrail hükümetini Genel Güvenlik Servisinin uygulama yöntemlerini araştırmakla görevli Landau Komisyonu'nu kurmaya yöneltmiştir. Komisyon, 1987 tarihli raporunda kamu yararı ve zorunluluk gerekçesiyle terörist faaliyetlere karışmış olmasından şüphelenilen bir kişiye psikolojik baskıya ek olarak ılımlı bir ölçüde fiziksel baskı uygulanabileceği sonucuna varmıştır. Komisyonun bulguları işkenceye karşı komite ve birçok insan hakları örgütü için ciddi bir endişe kaynağı olmuştur. 1999 yılında İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi sorgulamalarda özel baskı yöntemlerine izin veren bu zorunluluk doktrinini tanımış ve bu doktrin 2018'de genişletilmiştir. Sonuç neredeyse tam bir cezasızlık olmuştur. 2001-2020 yılları arasında işkenceye dair yapılan 1300'den fazla şikayet sonucunda 2 soruşturma açılmış ancak hiçbir iddianame hazırlanmamıştır. 22. Ayrımcı yasal düzenlemeler ve suistimal içeren uygulama pratiklerinden oluşan bir sistem yaygınlaşarak İsrail ordusuna ait gözaltı merkezlerini ve bazıları gizli olan hapishaneleri de kapsar hale gelmiştir. Halihazırda adil yargılama ilkesini ihlal eden mevcut yasalar, yani yalnızca Gazze'den gelen Filistinliler için geçerli olan yasa dışı savaşçıların hapsedilmesine ilişkin 2002 tarihli yasa, daha sert muameleye izin verecek şekilde defalarca değiştirilmiştir. Yerleşik cezasızlık, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik normalleşmiş istismarını körüklemiştir. 23. Ekim 2023'ten bu yana alıkonulma sırasındaki işkence soykırımın açık bir özelliği olarak cezalandırıcı toplu intikam şeklinde benzeri görülmemiş bir düzeyde kullanılmıştır. Tüm Filistinlilere topluca terörist ve güvenlik tehdidi muamelesi yapılmıştır. 24. Ekim 2023'ten bu yana İsrailli yetkililer en az 1500'ü çocuk olmak üzere 18.500'den fazla Filistinliyi tutuklamıştır. Şubat 2026 itibariyle İsrail 1330'u mahkum, 3308'i tutuklu ve 3358'i yargılanmadan idari kararla tutulanlar dahil olmak üzere çeşitli alıkonulma yerlerinde toplamda 9245 Filistinliyi tutmaktadır. İsrail ayrıca 1249 kişiyi yasa dışı savaşçı oldukları gerekçesiyle tutmaktadır. Ayrıca muhtemelen birçoğu artık hayatta olmayan 4000'den fazla kişi zorla kaybetmeye maruz bırakılmıştır. İsrailli yetkililer başlangıçta bu alıkoymaları kabul etmekten kaçınmış ve mahpusların tutulduğu yerlere dair ayrıntıları birkaç ay boyunca gizlemiştir. Mayıs 2024'te hukuki baskının etkisiyle mahpus izleme mekanizmasını uygulamaya koymuştur. Fakat bu mekanizma ancak 45 günlük hapisten sonra işletilebilmektedir. Aileler ve avukatlar
hala doğru bilgi edinememekte ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin alıkonulma yerlerine erişimi engellenmektedir. 25. İsrail askerleri bütün yerleşim yerlerini basarak yaşlıları, engellileri, hamile kadınları ve çocukları dahi zorla gözaltına almıştır. Tutuklamalar, evlere, sığınaklara ve hastanelere yapılan baskınlarda, kontrol noktalarında ve sokaklarda, hatta İsrail işgal güçleri tarafından güvenli olarak belirlenen koridorlarda ve Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından işletilenler de dahil olmak üzere yardım dağıtım noktalarında, diğer bir deyişle İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında gerçekleşmiştir. 26. İsrailli yetkililerin Ekim 2023'ten bu yana kullandığı iki tür alıkonulma merkezi bulunmaktadır. Bu merkez türlerinden ilki geçici olarak kurulan ve ordunun idaresindeki Side Timan, Anatot ve Ofer gibi en kötü üne sahip merkezlerken, diğer merkez türü İsrailli Cezaevi İdaresi binalarıdır. 1985 yılında insanlık dışı yeraltı koşulları nedeniyle kapatılan Ayalon cezaevindeki Rakefet tesisi, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in talimatıyla yeniden açılmıştır. Askeri yönetim altındaki merkezlerde muamele özellikle insanlık dışı olmakla birlikte işkence tüm gözaltı anında sistematik bir şekilde uygulanmaktadır. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Mezbadan tezgahı Ankara Et noktasında.
5: Ankara Et noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et noktası İstanbul yolu Şaşmaz kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete pazarı ve Samsun yolu 1011 kavşağında.
4: Mezbadan tezgahı Ankara Et noktasında.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
13: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
0: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

0: Paraya tapınırcasına düşkün olanlar, bu düşkünlüklerini zaman zaman açığa vurarak beyanlarda bulunurlar. İşte bu beyanlardan biri de şu ifadedir. Para para Allah desem değilsin, lakin Allah'ın işini yaptığını yapıyorsun, haşa. Bu söz şirk, söyleyen de müşriktir. Böyle bir söz, parayı Allah'ı sever gibi sevmenin ifadesidir. Bir gönülde Allah muhabbeti ve din sevgisiyle para aşkı ve dünya hırsı bir arada bulunabilir mi? Asla bulunamaz ve kesinlikle bulunmamalıdır. Bulunursa bulunduran müşrik olur. Para değiş tokuş aracıdır. İnsanların ve milletlerin hayatında para terakki ve refah aracıdır. Ahlak kuvvetleri sağlam olmayan insanların elinde para kadar tehlikeli bir madde tasavvur etmek güçtür. Çünkü arzu ve ihtiyaçlarına hudut çizmeye muvaffak olamayan zayıf karakterli ve iradeli insanların gözünde para, her şeyin üstünde sevilen bir kıymet olur. Bu takdirde böyle kimseler büsbütün adileşirler. Bir milletin bünyesinde paraya tapanlar çok olursa, o millet yıkılmaya mahkumdur. Milletleri ayakta tutan ahlaki mefhumlardır. Para ancak böyle milletlerin elinde refah vasıtası olur. Günümüzde para put oldu. Neyzen Tevfik, kirli ellerde görünce paradan iğrendim diyor. Allah için harcanmayan para kimin elinde olursa olsun o el kirlidir. Para ayakların kaymasının baş sebebidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber buyurmuşlar. Benden sonra putlara tapmanızdan korkmam. Böyle bir şey yapmazsınız. Ancak sizin için dünya mallarından, para fitnesinden endişe ederim buyurmuş. Para, dünya malı ihtirası bir kısım Müslümanları rezil ediyor. Şimdi en büyük fitne budur. Para kazanmak bir tutku haline gelirse bu normal sayılamaz. Bazıları kudurmuştan da beter tabirine uygun bir şekilde deliler gibi para peşinde koşuyorlar. Bunlar normal insanlar değildir, hastadırlar. Şeytanın ve küfrün paradan daha büyük silahı yoktur. Para konusunda Müslümanları uyarıyorum. Makul hareket edin, azgınlık ve ihtiras sahibi olmayın. Helal haram ölçülerine dikkat edin. Müslüman gençler, hayatınızı paraya endekslemeyin. Eğer buna riayet etmezseniz, varlığınızı kumarda yitirmiş olursunuz. İnsanların kafasına iyi yaşayabilmek için çok para sahibi olmak gerektiği safsatası yerleştirilmiş. Zevkli ve lezzetli yemek yemek için illaki çok para sahibi olmak gerekmez. Mütevazi bir bütçeyle de evde veya kırda piknik yaparak nefis bir yemek yiyebilirsiniz. Zenginlik dışta değil, içte olmalı. Böylece insan vasıflı olabilir. Hazreti Mevlana, deniz gibi mal kazan ama sen üzerinde gemi ol diyor. Gemi suyun üzerinde yüzer, sen de paranın üzerinde yüz. Ama gemi suyun hep yüzündeyim, biraz da içine gireyim derse, tahtasını birini biraz aralayıverse tamamen batar. Parayı çok seven, iman tahtasını biraz aralayıverirse, dünya sevgisi içine istila eder, batar, helak olur gider. Bundan dolayı para cüzdana konur. Parayı cüzdana koymak, kalbe koymamak manasındadır. Yabancı bir düşünür der ki, paranın öldürdüğü ruh, kılıcın öldürdüğü bedenden fazladır. Doğuda hassaten ülkemizde, batılılaşmak sevdası doruk noktaya ulaşmıştır. Batılılaşmak, namusu, ahlakı, haysiyeti geri atıp parayı ön plana almaktır. Para tek gaye olunca, insan anasını, bacısını, karısını, vatanını bile para için satmaya, atmaya, öldürmeye başlar. Paranın ön plana alınmaması demek, parasız yaşamak demek değildir. Tek ve en büyük gaye olarak parayı kabul etmemek demektir. Para ön plana alınınca namus ve adalet parayla alınıp satılmaya yüz tutar. Gazetelere sık sık yansıyor. Ülkemizi satan idareciler, dışarıdakilerin hesabına yazı yazan yazarlar var. Bunların listeleri gazete sütunlarına kadar intikal ediyor. Demek ki para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir. Efendisi para olanın akıbeti ne kötüdür. O şerli bir insandır. Çağdaş piyasada paranın neler yaptığını Emrullah Uçman dizeleriyle bakın nasıl ifşa ediyor. Değer ölçüsü bu, dünün tersine. Eski sarı lira pul oldu şimdi. Dolar üzerindeki papaz resmine insanlar satıldı, kul oldu şimdi. Bilir misin ağam tezgahta ne var? Para etmez sanma namus, şeref, vakar. Asrın tüccarları onu da satar. Alınıp satılan mal oldu şimdi. Görev alacağım dedi şu pistte. Mebus olacağım dedi mecliste. Dertlere dermanım dedi bu işte. Doları görünce lal oldu şimdi. Bu kadarcık para az gelir bu işe. Kamera yerleşmiş gizli girişe. Faka bastırıldım diyor o işte. Kişiye ar namus zul oldu şimdi. Beleş meralara geliş ve gidiş. Çağdaşlıkmış meğer bu alışveriş. Ne altın oldu ne gümüş bu diş. Zehir zıkkım bile bal oldu şimdi.
1: Evet.
0: Bütün bunlara rağmen her kapıyı açar zannedilen para hangi kapıyı açamaz ve neleri satın alamaz? Bunları Ali Rıza Yaman şöyle tespit etmiş. Para ilaç alır ama sağlık alamaz. Para yiyecek alır ama iştah alamaz. Para lüks alır ama huzur alamaz. Para yatak alır ama uyku alamaz. Para bir ev alır ama bir yuva alamaz. Para eğlence alır.

ama mutluluk alamaz. Para lüks şeyler alır ama kültür alamaz. Para namus, şeref kaybettirir ama geri alamaz. Hayatta en iyi şeyler parayla alınamayanlardır. Hülasa, para kazanmak, muvaffakiyeti paylaşmak sanatıdır. Allah Celle Celaluhu, hepimizi paraya kul, şeytana köle, şerefi kaybetmeye vesile olacak şeylerden korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları akli dengesi bozuk, bedeni arızaları sebebiyle farklı davranışlar içinde olanlar söz konusu olduğunda ruh hastası olmuş diyorlar. Bu tanımlama ve benzerleri yanlıştır. Cehaletin ifadesi cahillerin sözleridir. Peki doğrusu nedir? Hemen açıklayalım. Hafıza ve zeka hastalıkları vardır. Çokları bunları ruh hastalığı zannederler. Halbuki ruh Allah'ın emanetidir. Ruhun nasıl bir şey olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Alimlerimiz ruhun ilahi bir sır olduğunu, mahiyetinin de insan aklınca kavranamayacağını kanaat olarak ifade etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de de "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana ruhun ne olduğunu soruyorlar. De ki, ruh Rabbinin emrindedir. Bu hususta size pek az bilgi verilmiştir." Deli kelimesi, halk arasında hakaret ifadesi olarak kullanıldığından delilere ruh hastası denilmektedir. Düşünün, ruh hastası diye biri doktora götürülüyor. Tabip ona organizmayı tedavi edecek ilaçlar veriyor, organizma tedavi olunca hasta iyileşiyor. Demek ki hasta olan ruh değil, organizmadır. Onun için ruh hastası tanımı yanlıştır. Bir sürü yanlış arasında bu da olsun diyenler çıkıyor. Öyle şey olmaz. Hastalıklar Allah-u Teala'dan gelir. Geçmiş hadiselerin tesirlerinden kurtulamamak, gelecekten endişe etmek sinir sistemini zayıflatır. Sinir sistemi beyin, kalp, mide ve ciğer gibi önemli uzuvlara tesir eder. Beyin tesir altında kalınca hafıza sarsılır, adeta topladıklarını dökmeye başlar. Bu bir hastalıktır. Böyle bir hastalıktan kurtulmak, tedavi olmak için ilaçlara, yaşam tarzına dikkat etmek, manasız korkuları atmak, sabit fikirlerden vazgeçmek gerekir. Kamil bir iman, makbule şayan ibadetler, namaz, dua, haram yiyeceklerden kaçmak ve günah fiillerinden kaçınmak gerekir. Allah-u Teala Celle Celaluhu cümlemizi rızasına nail olmaya muvaffak eylesin. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Münafıklar. Zeyd radıyallahu anh'ın doğudaki kervan yolunda yaptığı başarılı baskın, Kureyşlilerin düşüncelerini bir kez daha çok tercih ettikleri batı yoluna çevirdi. Bu kez Kızıldeniz sahillerindeki müttefikleri olan Huza kabilesinin Beni Mustalik kolunu Medine'ye bir sefer düzenlemek üzere ayaklandırdılar. Kureyşliler bu kabileye sahildeki diğer kabilelerin de katılacağını ümit ederek batı yolunun tekrar kendileri için güvenli hale geleceğini düşünüyorlardı. Fakat Huza'nın diğer kolları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı Mekkelilerin umduğundan daha az düşmanlık besliyorlardı. Kısa bir süre sonra bu haberler Peygamber aleyhissalatu vesselama ulaştı. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bitmeyen ve gün geçtikçe artan gücünü batı kervan yolunda da gösterebileceği bir fırsat çıkıyordu. Haber aldıktan 8 gün sonra Beni Mustalık henüz yola çıkmadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yerleşim bölgesine yakın ve sulak bir yere kamp kurmuştu. Oradan hızlı bir manevra ile çadırda yaşayan bu kabilenin obasını kuşattı. Adamlar fazla karşı koymadan teslim oldular. Müslümanlardan sadece bir kişi, düşmandan ise 10 civarında kişi öldürülmüştü. Yaklaşık 200 aile esir alındı. Ganimette 2000 deve, 5000 koyun ve keçi vardı. Ordu orada birkaç gün kamp kurdu. Fakat beklenmedik bir olay daha fazla kalmalarını engelledi. Sahilde komşu olan Gıfar ve Cüheyne kabilelerinden iki adam kuyulardan birinin başında hangi tulumbanın kime ait olduğu konusunda tartışmaya başladılar. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ömer radıyallahu anh'ın atının yedeğinde götürmesi için işe aldığı Gıfarlı "Ey Kureyş" diye yardım istedi. Cüheyne kabilesinden olan adam ise geleneksel müttefikleri olan Hazreçlileri yardıma çağırdı. Kızgın olan muhacirler ve ensar da hemen sahneye çıktı. Kılıçlar çekilmişti. Eğer ashabtan bazıları iki tarafın arasına girmeseydi kan dökülebilirdi. Burada mesele sona ermiş olmalıydı. Fakat bu sefer de genelde olduğundan çok münafık sefere katılmıştı. Bunun sebeplerinden biri de bölgenin tanıdık ve sulak bir bölge olması ve kolayca ganimet elde edilebileceği ümidiydi. Aslında kendi eski bakış açılarını değiştirmemişlerdi. Hala Medine'den yapılan seferleri dışarıdan biraz destekle Kureyş, yapılan Hazreç ve Evs seferleri olarak görmekte ısrar ediyorlardı. Bu nedenle onlara göre kamp Kayleoğullarına aitti. Kureyşli sığıntılar ise her yerde olduğu gibi orada da himaye altındaydılar. İbni Ubey bu kafa yapısıyla etrafında bir grup yakın arkadaşı ile otururken kavga seslerini duymuştu. İçlerinden biri meselenin ne olduğunu anlamak için gitti. Döndüğünde Ömer'in adamının suçlu olduğunu, çünkü ilk darbeyi onun vurduğunu söyledi. Gerçekten de öyleydi. Bu sözler Hendek'te çekilen sıkıntıların hala yanmakta olan korlarının birdenbire alevlenmesine yol açtı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer muhacirler tüm Arabistan'ı onların aleyhine çevirene dek 5 yıl boyunca gerilim sürekli olarak artmıştı. Bunun yanı sıra toplumda önemli bir rol oynayan zengin ve komşu Yahudi kabilelerinin de kökü kazınmıştı. İkisi sürgün edilmiş, biri ise katledilmişti. Vadideki iç savaşa bir çözüm bulunması gerçekten gerekliydi. Fakat İbni Ubey kendisi kral seçilseydi buna mutlaka bir çözüm bulacağından emin olduğunu söylüyordu. Şimdi de bu zavallı sığıntılar efendilerinin kuyuya ulaşmasını engelleyecek kadar küstahlık edebiliyorlardı. Bu kadar ileri gittiler ha dedi. İbni Ubey başa geçip bizi geride bırakmaya ve kendi ülkemizde bizi bastırmaya çalışıyorlar. Bu Kureyşli paspallarla bizim halimizi şu söz ne iyi ifade ediyor. Besle kargayı, oysun gözünü. Tanrı'ya andolsun Medine'ye döndüğümüzde güçlü olan zayıf olanı sürüp çıkaracak. Halkanın yanında oturan Hazreçli Zeyd adında bir çocuk doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve İbni Ubey'in söylediklerini haber verdi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birdenbire rengi değişti. O sırada yanında olan Ömer radıyallahu anh bu haini hemen öldürmeyi teklif etti. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, insanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşını öldürdü demezler mi?" dedi. O sırada Ensardan biri gidip İbni Ubey'e çocuğun haber verdiklerini gerçekten söyleyip söylemediğini sormuştu. İbni Ubey doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve böyle bir şey söylemediğine yemin etti. Sorun çıkmasını engellemek isteyen ve onun yanında olan birkaç hazreçli de onun söylediklerini doğruladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar için İbni Ubey'in yerine Hazreç'in en ileri geleni olan Sa'd İbni Ubade'ye gizlice kendisinin Zeyd'in doğru söylediğine inandığını belirtti. Ey Allah'ın Resulü dedi Sa'd. Sen eğer istersen onu ortadan kaldırabilirsin. Çünkü o alçak ve zayıf, sen ise yüce ve güçlüsün. Bununla birlikte Sa'd radıyallahu anh ondan İbni Ubey'e iyi davranmasını rica etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu konuyu bir daha gündeme getirmemeye karar vermişti. Fakat Sa'd'la konuştuktan kısa bir süre sonra artık mesele onun kontrolünden çıkmıştı. Çünkü hemen sonra Münafikun suresi adını alacak olan bir vahiy geldi. Surenin bir ayetinde Zeyd'den isim olarak bahsetmese de onun söylediklerini sayıp bunları söyleyenin doğru olduğunu anlatıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varıncaya kadar bu sureyi Müslümanlara okumadı. Fakat Zeyd'in yanına yaklaşıp kulağına eğilerek "Senin kulağın doğru duydu ve Allah senin söylediklerini tasdik etti." dedi. O sırada İbni Ubey'in oğlu Abdullah bu sözleri babasının söylediğini bildiği için büyük bir üzüntü içindeydi. Ona Ömer'in babasını öldürmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istediğini de söylemişlerdi. Abdullah kararını hemen verip öldürme emrinin hemen uygulanmasından korkarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bana Abdullah İbni Ubey'i öldürmeye karar verdiğini söylediler. Eğer bunu mutlaka yapacaksan bana emret, gidip kafasını getireyim. Bütün Hazreç babasına benden daha çok bağlılık ve acıma gösteren kimse olmadığını bilir. Öldürme görevini başkasına verirsen nefsimin babamın katlinin aramızda dolaşmasına dayanamayacağından korkuyorum. Buna dayanamayıp onu öldürebilirim. Böylece de bir kafirin yerine bir mümini öldürmüş olurum ve cehennem ateşine atılırım. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Hayır, bırakın ona iyi davranalım. O bizimle olduğu müddetçe arkadaşımız olarak kalsın.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.
2: Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz!

Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler, Ankara.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne

0: artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Rabbime hamd ediyorum. Belirlenmiş bu programların beşincisine aynı heyecanla, aynı güzellikle bizleri eriştirdiği için bir gayret sahibi insan ister istemez belli şeyleri ortaya koyunca onun dönüşümüne, etkisine ait de belli şeyleri görmek ister. Ben şimdi içinizdeyim, sizinle konuşuyorum. Her ay, her toplantıda birinizin masasındayım. Bazen vakıfta konuşuyorum, bazen başka yerlerde konuşuyorum. Bazen içinizden bazı kardeşlerin özel mesajlarına, telefonlarına muhatap oluyorum. Dışarıdaki etkileşim ayrı bir mesele. Elhamdülillah o da farklı ve bizi sevindirecek düzeyde. Ama beraberce yol yürüdüğümüz kardeşlerimizin evlerine, hanelerine, yüreklerine burada konuşulan bazı şeylerin tesir etmesi bu aciz kardeşinizi inanılmaz derecede sevindiriyor. Daha Rabbimden ne isteyebilirim ki diye bir şey söylüyorum. Sonra aklıma İslam büyüklerinin bir şeyi geliyor. Tahdit, sınır koymamak gerekiyor bazı şeylere. İsteyebileceğimiz kadar daha fazlasını isteyeceğiz. Çünkü imkanları açan Allah'tır. Ve ben sizde olan bu güzel etkileşimin daha da ziyadeleşmesini Rabbimden dilerken bir şey daha diliyorum Rabbimden. İnşallah şu anda sevgisizlikten, muhabbetsizlikten, sıkıntılardan dolayı sineleri çatlayan yüz binlerce kardeşimiz var. Bu memlekette ve dünyanın farklı farklı yerlerinde benim Rabbimden niyazım o ki bizim tattığımız saadeti, mutluluğu, güzelliği onların da tatması adına bir gayret içerisinde olmak. Onun için o gayrete sizleri her zaman çağırdım, davet ettim. Allah bana nefes verdiği müddetçe de bunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü iyilikler, güzellikler arttıkça, çoğaldıkça şükrünü eda etme adına bir sorumluluğumuz oluşuyor. O sorumluluğu yerine getirme noktasında da birbirimize bu noktada katkı sağlamamız lazım. Dua edelim, gayret edelim. Yeryüzüne iyilik hakim olsun, hayır hakim olsun. İyilik de hayır da İslam'dır. İslam hakim olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bugün size iki tane cetvel üzerinden bir şey anlatmak istiyorum. Ondan sonra asıl konumuz olan meseleye gireceğim. Şu gördüğünüz gibi düz bir cetvel, şu da böyle biraz farklı bir cetvel. Buna mühendis arkadaşlar daha iyi bilirler. Riga cetveli deniyor. Biz eğer düz bir çizgi çizmek istiyorsak mecburen bunu kullanmak durumundayız. Ben şimdi sizin adınıza ikisinden de birer çizgi çekeceğim. Daha iyi anlaşılacak. Eğer ben kullanmak istediğim şey biraz düzgün bir çizgi ise

0: mecburen bu cetveli kullanacağım. Ama ben şunu kullandığım zaman, biraz sonra göstereceğim, yukarıdaki neticeyi alamayacağım. Çünkü cetvel eğri olduğu için eğri cetvelden doğru bir netice alabilmem pek mümkün olmayacak. Bakın, yukarıda düz bir çizgi çektik. O cetvel düz olduğu için aşağıdaki biraz daha eğimli bir çizgi oldu. Bu cetvelle ne kadar zorlarsak zorlayalım, yukarıdaki çizgiyi çizemeyeceğiz. Geçen bekar gençlerle konuşuyorum. Şu cetveli kullanacaksınız dedim. Eğer düz bir çizgi çekerseniz içinizden onu yapanı evlendireceğim dedim. Tabii ağızlarının suyu aktı ama yapamadılar. Ne olursa olsun olmaz. Olmayacak da. Çünkü neticede cetveli kullandığınızda cetvelin yapısı o çizgiyi etkileyecek. Bu cetvellerin anlamı ne biliyor musunuz? Bunlar aslında kavram. Kullandığınız kavramlar eğer doğru anlamlarla oluşmuşsa ulaşacağınız netice de doğru olacak. Ama kavram böyle eğriyse istediğiniz kadar o kavramı kullanın, doğru bir neticeye varabilmeniz mümkün değil. Mesela adalet kavramının içini biz yanlış doldurduk. Konuşuyoruz, adalet istiyoruz, adalet beklentimiz var, adaletsizliğin olduğunu söylüyoruz, adalet için şu lazım, bu lazım diyoruz. Ama bir kere kavrama yanlış bir anlam verdik. Yanlış bir anlam verdiğimiz için o kavramı kullanmamız bizi doğru bir neticeye ulaştırmayacak. Mesela cihat kavramı. Bugün sağdan sola bu memlekette de, bu ümmetin içerisinde de, dünyada da neredeyse 10-15 tane cihat kavramı noktasında farklı anlam var. Kimine göre cihat eşittir, şiddettir, yakmaktır, yıkmaktır. Kimine göre cihat sadece sözlü anlamda tebliğdir, davettir. Kimine göre de cihat Kur'an'ın yüklediği anlamla insan ile İslam arasındaki engeli kaldırmaktır. Eğer siz o cihat kavramına Kur'an'ın yüklediği anlamı verirseniz, onunla çektiğiniz çizgiler, çizmek istediğiniz her şey doğru olacak. Ama orada eğer bir eksiklik varsa, yani bir hata etmişseniz, elinize bir kere böyle bir eğri cetvel almışsanız, eğri cetvelin doğru çizimi olmayacak. Aynı şey evlilik için geçerli. Evliliğe erkek tarafı şöyle bir anlam verse. E kardeşim, evlenmeyecek de ne yapacağız? Belli bir yaşa geldim ki mecbur evleneceğiz. E bir de bu işin yaşlılığı var. Yaşlılık tek başına gitmez. Onun için evleneceğiz ki yaşlılıkta yalnız başımıza kalmayalım. E evde kim çamaşırı yıkayacak, kim bulaşı yıkayacak, evin işleriyle kim uğraşacak? Mecburen evleneceğiz. Eğer böyle bir anlam yüklüyorsa erkek, hanım da diyorsa ki ne yapacağız, mecbur evleneceğiz. Belli bir yaşa gelinceye kadar babanın evinde durursun, ondan sonra kendine ait bir hayat kurmak durumundasın. Eğer sen hayat kurmazsan, anne olmasan, anneliği tatmasan, çocuk sahibi olmasan, çocuk yetiştirmesen bu dünyaya gelmenin ne anlamı var? Dolayısıyla bu manada bizim mecburen evlenmemiz lazım derse, ki bu anlamlardan bazıları doğru, ama sadece evlilik eşittir biraz önce verdiğim manalardan birini verirsek, cetvel oldu böyle. Ondan sonra biz evlilik hakkında ne konuşursak bu eğri cetvelden doğru netice çıkaramayacağımız gibi, evlilik adına da konuştuğumuz hiçbir şeyden doğru bir netice çıkaramayacağız. Peki öyleyse ne yapacağız? Bir kere cetveli doğrultacağız. Hepimizin çok iyi anlaması gereken bir şey var benim güzel kardeşlerim. Evlilik Allah'ın kitabına göre eşittir ibadettir. Ben evliliği ibadet olarak gördüğüm andan itibaren benim evliliğe bakış açım, evliliğin bana yüklediği külfet, evliliği koruma noktasındaki hassasiyetim, evliliğime dışarıdan gelecek olan saldırılara karşı yapacağım her türlü şey anlam kazanacak. O zaman ben doğru bir cetvel elime aldığım için Hiçbir şeyde sıkıntı çekmeyeceğim. İşte bundan dolayı biz anlamları, kavramların doğru bir biçimde ihdas etmek, tesis etmek durumundayız. Bütün kavramlar için bu böyle. Özellikle mesele eğer evlilik meselesi ise, aile meselesi ise, aile kavramına da, evlilik kavramına da böyle bir anlam yüklemek durumundayım. Eğer evlilik ibadetse bana ne lazım? Bana lazım olanlar bunlar. Samimi bir niyet lazım. Samimi bir niyet, bunu zihninize kodlayın. Aslında samimiyet dediğiniz şeyin açılımı. Zaten samimiyet diye de bir dersimiz var. Samimiyet eşittir samimi bir niyettir aslında. Samimi bir kalp lazım kesinlikle. Kalbimin üzerindeki bütün parangalardan, geleneğin bana dayattıklarından, çevrenin bana dayattıklarından, ailenin bana dayattıklarından, toplumun bana dayattıklarından, medyanın bana dayattıklarından, hepsinden kurtularak samimi bir kalp lazım ibadet olarak anladığım zaman evliliği, aileyi. Samimi bir kalp, akıl lazım bütün prangalardan kendimi kurtaracak. Sabrı kuşanan sahih bir akıl lazım, selim bir kalp, sahih bir akıl lazım. Sabrı kuşanan bir beden lazım bana. Dedim ya, külfeti var, külfetini ortaya koymak için ya da katlanabilmek için sadakati hayata yayan bir anlayış lazım. Ne olur şunları iyice bir aklımızda tutalım. Samimi bir niyet, selim bir kalp, sahih bir akıl, sabrı kuşanan bir beden, sadakati hayata yayan bir anlayış. Eğer ben evlilik dedim, o güzel müesseseyi ibadet olarak anladığım an bunların da gereklerini yerine getirmiş olacağım. Allah hepimize bu anlayışı nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu derslerin silsilesini yaparken hatırlayın, bir serlevha ayet kendimize edindik. Ahzab suresinin 35. ayeti. O ayette Rabbimiz 10 tane kavramı bizim nazarlarımıza veriyordu. Biz de derslerimizi zaten o ayetin gölgesinde yapıyoruz. Geldiğimiz nokta vel haşiine vel haşiat vel mutasaddikine vel mutasaddikat. Haşyet duyan erkekler ve haşyet duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. Onun için haşyet ve infak dedik bugünkü dersimizin başlığına. Nedir haşyet? Haşyet, havf demek. Havf da biliyorsunuz korku. Korku dediğiniz şey insani bir duygu. Ama haşyetle korku arasında çok önemli de bir fark var. Mesela bir insan canavardan korkar. Karanlıktan korkar. Bir ses duyar, sesten irkilir, korkar. Başka şeylerden de korkar. Bu korkunun içerisinde saygı yok. Bir hayvandan diyelim korkuyorsa bir insan, güçlü birinden korkuyorsa bir insan, sadece o korku duygusundan kaynaklanan bir şey vardır içinde. Ama haşyeti havftan ayıran en temel mesele, havfta sadece korku varken haşyette ne var? Derin bir saygıyla beraber korku var. Mesela biz Müslümanız, anne ve babalarımıza ihsanla muamele etme sorumluluğunu taşıyoruz. Ne olursa olsun anne ve babalarımız İslami anlamda zayıf olsalar, hatta başka din mensubu olsalar, şöyle şöyle yanlışları olsa, şöyle şöyle kusurları olsa, eksikleri olsa, aklınıza gelenleri sıralayın. Ne olursa olsun ben bir Müslümansam, Allah bana o Müslümanlığın bir gereği olarak anne ve babaya karşı ihsanla muameleyi emrediyor. Şimdi ben diyelim ki anneden ya da babadan korkuyorum. Ben haşyeti anladığım zaman o korkumda şu da var. Ya incitirsem eğer, ya küstürürsem eğer, ya ben bir şey söylerim, o söylediğim söz onun kalbini kırarsa eğer, o korkuyu duymak, o korkuyla beraber bir saygıyı içerisinde barındırmak, haşyet dediğimiz şeyin ortaya çıkmasıdır işte. Ve bizden Allah korkusu istenirken aslında haşyet üzere bir Allah korkusu isteniyor. O haşyet dediğimiz şeyde derin bir saygı var. Allah'a karşı o saygının korunması gerektiği noktasında bize bir sorumluluk yüklüyor. Şimdi ben size bir soru soruyorum. İçimizde Allah'tan korkmayan var mı? Hepimiz çok rahat bir biçimde tabii ki korkuyoruz diyeceğiz. Ama gelin Allah'tan korkma meselesini doğru anlamış bir insanın sesine bir kulak verelim. Büyük imam, hepiniz çokça duydunuz onun adını benden, Fudayl İbni İyad rahmetullahi aleyh böyle bir soruya muhatap oluyor. Allah'tan korkuyor musun ey imam diyorlar. Cevap yok. Bir daha cevap yok. Bir daha cevap yok. Sonra biri dayanamıyor, diyor ki imam diyor, niye bunun cevabını vermiyorsun? Ya diyor, nasıl vereyim size? Allah'tan korkuyorum desem korku benimki gibi değil. Korkmuyorum desen mümin olamam. Onun için bu sorunun cevabı benim dünyamda yok. Biz bazen çok rahat konuşuyoruz bazı şeyleri. Korkuyor musun? Korkuyorum. Şunu yapıyor musun? Yapıyorum. Bunu ediyor musun? Ediyorum. Altını doldurmadığımız, hesabını vermediğimiz cümleler olduğu için çok rahat bir biçimde söyleyip altından kalkıyoruz. Ama gerçek manada Allah korkusunu, haşyetullahı, Allah haşyetini anlamış olan o etva-i tabiinin büyük imamı meseleyi böyle değerlendiriyor. Böyle değerlendirdiğimiz zaman haşyet dediğimiz şeyin çok ciddi bir bedelle ancak ortaya konabileceğinin aslında şuurunda oluruz. Eğer haşyet olursa ne oluyor biliyor musunuz insanda? İki şey oluyor. Muhabbetullah ve mehafetullah. Allah sevgisi ve Allah korkusu oluyor. O zaman muhabbet dediğimiz şey başka bir biçimde ortaya çıkıyor. O zaman korku dediğimiz, Allah'a karşı bir Müslümanın, bir kulun kuşanması gereken korkunun boyutuna dair mesele o zaman ortaya çıkmış oluyor. Eğer haşyet dediğimiz şey tam anlamıyla anlaşılırsa belli şeyler biraz daha bizim zihin dünyamızda aydınlanıyor. Peki nasıl korkarız biz Allah'tan hakkıyla? Allah'ı ancak hakkıyla tanıyan Allah'tan korkar. O tanımanın adı neydi benim güzel kardeşlerim? Marifet idi. Hatırlar mısınız, ben marifeti size anlatırken hep böyle bir ağaç benzetmesiyle hatırlatmaya çalışırım. Bu bir iman ağacı. Biz bu ağaç resmini başka yerlerde de kullandık biliyorsunuz. İmanın bir ağaca benzetilmesi güzel bir benzetme. Bu ağacın köküdür işte marifet. Gövdesine tasdik deniyor. Dalları bunun ameldir. Yaprağı ya da meyvesi ise ikrardır. Ve bir imanın tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için bu dördü gerekir. Kökte marifet olacak, gövdede tasdik olacak, dallarda amel olacak, meyve olarak, yaprak olarak da ikrar olacak. Bazı alimlerimiz ikrarla amelin yerini değiştirirler. O ayrıntı çok önemli değil ama iman ağacı dediğimiz şey böyle oluyor. Eğer marifet olursa Allah bilgisi, İmanın da ilk şartı biliyorsunuz, haşyet dediğimiz şey başlıyor ortaya çıkmaya. Ve ondan sonra artık müminin hayatında olması gereken şeyler neyse onlar birer birer dökülmüş oluyor. Aristo'nun Metafizik diye bir kitabı var. Bilmiyorum içinizde okuyanlar var mı? O der ki kitabın hemen başında, ilim hayrettir. Bizim meşhur Hanefi alimlerimizden Pezdevi de der ki yine kitabının başında, ilim haşyettir. Biri ilim hayrettir diyor, biri ilim haşyettir diyor. Var mı çelişki burada? Ben çelişki görmüyorum. Evet, ilim hayretle başlar, haşyetle devam eder. Zaten hayret edemediğiniz şeyin haşyetini duyamazsınız. Aslında biz Allah'ın büyüklüğüne ait bazı şeyleri gördüğümüzde Subhanallah diyoruz ya, o Subhanallah haşyet işte. Allah'ın o büyüklüğünü gördüğümüz anda önce bir hayret ediyoruz. O hayranlık bizi Allah'a yaklaştırıyor. Arkasından söylediğimiz cümlelerde yüreğimizde o haşyete ait şeylerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Konu uzun, haşyeti saatlerce konuşuruz. İnfak da öyle. Ben meseleyi aile üzerinden değerlendirmek istiyorum. Benim güzel kardeşlerim, bir evde haşyet varsa ne vardır biliyor musunuz? Birincisi muhabbetullah vardır. Zaten dedik ya, haşyetin aslında tezahürü o diye. İkincisi mehafetullah vardır, Allah korkusu. Üçüncüsü hududullah vardır, Allah'ın sınırları korunur. Çünkü haşyet hududullah'a hürmet noktasında sana bir seviye kazandırtır. Dördüncüsü hukukullah'a riayet vardır. Yani Allah'ın hakkı korunur. Allah hak adına ne yazmışsa o hakları koruma noktasında bir hassasiyet oluşur. Sonuncusu da gayretullah. Bunlar olursa gayretullah'a dokunur. Allah da o eve gayretullah'ın bir neticesi olarak bereketi ihsan eder. Bir evde haşyet varsa ancak bereket var. Şu anda evlerde bereketsizlik adına bir şey varsa nereden kaynaklandığını buradan görelim. Demek ki haşyette problem var ki neticede problem var.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini... Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Şimdi benim güzel kardeşlerim, ne olur şunları bir tutun aklınızda. Muhabbetullah, mehafetullah, hududullah, hukukullah, gayretullah. Var mı bizim evlerde? Bir test edelim. Nasıl? Ben bir öyle somut bir şeyin üzerinden test etmek istiyorum. Dün neydi günlerden? Cumartesi. Müminiz hepimiz inşallah. Bir müminin hayatı neyle başlar sabah? Sabah namazıyla başlar. Sabah namazıyla başlattık günümüzü, akşam yastığa başımızı koyana kadar herkes dönsün kendi nefsine bir sorsun. Bir gün işte ne kadar uyanık kaldıksa, diyelim ki 18 saat. Ben 18 saat boyunca en fazla neyi andım? En fazla benim gündemimi dün neyi meşgul etti? Çünkü insanın gönlünde sevgi adına ne varsa dilinde, aklında o vardır. Eğer ben muhabbetullah dediğim şeyi anlamış olsaydım, Allah olurdu benim aklımda. Başka bir şey değil. Bu Allah'ın olması elden ayağı dünyadan çekme falan değil. Biliyorsunuz onun ölçüsünü. Gönül yardadır ama el kârdadır. Dünyada kalacağız, dünyada yaşayacağız, dünyadan nasibimizi unutmayacağız. Ama ne olmalı burada en önemli mesele? Muhabbetullah ya. Senin yüreğinde bir sevgi var, bir sevda var ve o sevginin adı, sevdanın adı Allah sevgisi. Allah sevgisi ise hayatın ona göre şekillendirilecek. Dünü yine gözetliyoruz, dünün muhasebesini yapıyoruz. Korkma, nasıl? İnsan neyden korkar? Eğer biz mehafetullah konuşuyorsak, ben size hep derslerde verdiğim bir tarif var, aklınızdadır inşallah. Mümin yaptıklarıyla mümin olduğu gibi yapmadıklarıyla da mümindir. Mesela ben dün cumartesi günü neyi terk ettim Allah için? Karşı karşı.

Önce geldim, bakmamam gereken bir şey vardı karşımda. Kadın erkek fark etmez. Allah bana diyor ki bakmaman için üzere bir şey önüne geldiğinde gözünü kıs. Kısarak terk ettim mi? Söylememem gereken bir şey vardı. Dilimi sınırlayarak ondan vazgeçtim mi? Elimi uzatmamam gereken bir şey vardı. Mehafetullah ya, Allah korkusuyla elimi ondan geri tuttum mu? Şimdi bunların muhasebesini yaptığım zaman anlayacağım bazı şeyleri. Hududullah, Allah'ın sınırları, hukukullah, Allah'ın hakları, cumartesilerin hepsini, cumartesi gününün bütün saatlerini bu çerçeveden bir gözden geçirelim. Şimdi eğer biz meseleyi biraz bu çerçeveden ele alsak, inanın sınıfta kaldığımız çok şey var. Mesela özellikle öfkelenmişsin, böyle sinir katsayın artmış, dumanlar çıkıyor kafandan. Hanım da sana diyor ki bey Allah'tan kork. Allah'tan kork sözünü duyduğu zaman eğer bir mümin durabiliyorsa yerinde haşyeti anlamıştır. Allah'tan kork diyor hanım sana, iyice çıldırıyorsun. Sen bana nasıl bu sözü söylersin, nasıl bana böyle hitap edersin deyip iyice duman artıyorsa kafada, dönelim bir daha haşyeti öğrenelim. Anlamamışız demek ki haşyeti. Allah aşkına diyor mesela evladın, oğlun, kızın bir şey istiyor senden. Baba diyor şu bu, alttan giriyor üstten giriyor, biraz sen sert duruyorsun. İstediği şey tabii ki meşru bir şeyse, baba ne olur diyor, Allah aşkına diyor, Allah aşkına diyor, hiçbir şey yok sende. Duvar, duvar. Ya Allah aşkına sözü akan suları durdurur. Haşyeti anladığımız zaman biz, birisi bize Allah aşkına dense bitti, bitti. Yakın bir zamanda yanımda bir şeye şahit oldu, bir şey oldu yanımda da, bir arkadaş bir arkadaşa Allah aşkına, Allah rızası için böyle deme dedi. Baktım ki arkadaşta hiç bir tepki yok. Ben onun adına üzüldüm. Birisi Allah rızası için diyecek, Allah aşkına diyecek, bir diğer mümin de buna kayıtsız kalacak. Bunun gereğini yerine getirmeyecek. Vallahi haşyeti anlamamışız, billahi anlamamışız. Anlasaydık eğer olacak belliydi. Bakın anlayanlardan birkaç örnek vereyim size. Ebu Mesud el-Ensari isimli sahabi, Ensardan birisi, çileden çıkmış. Hizmetlisi adamı deli etmiş, çileden çıkmış, tutmuş adamı böyle elini kaldırmış, neredeyse indirecek. Allah Resulü görüyor oradan, Ebu Mesud diyor, Allah'tan kork. Ebu Mesud Allah'tan kork deyince adamın eli yere düşüyor. İşte haşyet budur. Birisi sana Allah'tan kork dediğinde, normal zamanda, şimdi ben kürsüden konuşuyorum, konuşmak kolay zaten. Ya ben elbette ki burada bu beylik lafları söyleyeceğim. Yarın hayatın içerisinde benim damarıma basıldığı anda, bana birisi Allah'tan kork dediği anda frenime basabiliyorsam ben haşyeti anlamışım demektir. İşte bu Ebu Mesud'un yaptığı bu. Kab bin Malik, anlattım size başka derslerde, birisiyle borç alacak hukuku var. Vadesi gelmiş, adam borcunu ödemiyor. Yakasını tutmuş o alacaklısının, borçlusunun, ödeyeceksin diyor. Adam da boynunu bükmüş diyor ki yok. Sertleşmişler biraz. Böyle ağır sözler biraz ortaya çıkmış. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de odasında, hücresinden ey Kab diyor. Kab dönüyor. Kab döner dönmez Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle yapıyor. Böyle yapınca biz herhalde deriz ki git adamın kafasını uçur, ama Allah Resulü'nün dilini biliyor sahabe. Böyle yapar yapmaz anlıyor. Diyor ki tamam ya Resulallah, ben borcumun yarısından vazgeçtim diyor. O anda o öfkede Resulullah'a ittibanın adıdır işte haşyet. Çünkü kolay değil bu benim güzel kardeşlerim. Öfke insanın gözünü karartıyor. Öfke insanın beynini durduruyor. Bir anda nefret geldiği zaman insanların başlarına neler geliyor görüyorsunuz. İşte öyle duyguların coştuğu bir anda haşyet adına eğer insan bazı şeyleri hatırlayabiliyorsa oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete geliyor Hazreti Ebu Bekir.
O günde evde biraz gergin bir hava var. Ayşe anamız bağırıyor, çağırıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Zannetmeyin ki Efendimiz'in evinde böyle şeyler yok. Orada da var. İnsanın olduğu her yerde var böyle şeyler. İçeriye girer girmez Ayşe anamızın üzerine doğru yürüyor. Elini kaldırmış. Sen nasıl Resulullah'ın karşısında konuşursun? Ey filanenin kızı diyor. Hazreti Ebu Bekir'de inanılmaz bir öfke var. O anda aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ey Ebu Bekir aman diyor, aman, eli yere düşüyor ve anında o odayı terk ediyor. O anda Allah Resulü'nün bir sözüyle durabilmenin adına işte biz haşyet diyoruz. Allah'tan kork sözünü duyduğu zaman duran adamın dünyasındaki şeye biz haşyet diyoruz. Hazreti Ömer'in öfkesini bilmeyeniniz yok. Hazreti Ömer'in bir adı ya da onu tarif eden cümlelerden bir tanesi nedir biliyorsunuz değil mi? El vakaf indel hak. Hak karşısında duran adamdır Ömer radıyallahu anh. Öfkelidir, gadaplıdır, inanılmaz derecede celaletlidir. Ama hak ona hatırlatıldığı zaman anında duran adama biz işte Hazreti Ömer diyoruz. Dolayısıyla benim güzel kardeşlerim, eğer haşyet varsa bir evde olacak olanlar bunlar. Peki bir evde haşyet yoksa o evde ne vardır? Haşyet yoksa sevgisizlik vardır. Haşyet yoksa saygısızlık vardır. Haşyet yoksa sınırsızlık vardır. Haşyet yoksa sorumsuzluk vardır. Haşyet yoksa samimiyetsizlik vardır. Sorunun kaynağını bakın tespit edebiliyoruz. Nereden bugün saadet adına sıkıntılar yaşanıyor görüyoruz. Eğer haşyet olsaydı bunların hepsi olacaktı. Ama haşyet olmadığı için sevgi yok. Haşyet olmadığı için saygı yok. Haşyet olmadığı için sınır yok. Canım nasıl isterse ona göre davranırım diyor. Haşyet olmadığı için sorumluluk alınmıyor ve sorumsuzluk ortaya çıkıyor. Haşyet olmadığı için samimiyetsizlik oluyor. Samimiyetsizlik dersinde söyleyeceğim size. Bu haşyet meselesi öyle bir mesele ki bu tam anlamıyla olmadığı zaman ne oluşuyor biliyor musunuz? En önemli hastalık olan kibir oluşuyor. Ve kibrin olduğu yerde saadetin olabilmesi mümkün değil. Dersimiz kibir değil ama hepiniz biliyorsunuz. Ben bildiğiniz bir cümleyi size hatırlatmak istiyorum. Kibir kötü bir şey, çok kötü bir şey. Şeytani bir hastalık çünkü. Ama akrabaların birbirlerine karşı kibirli olması daha kötü. O kötü, arkadaşların, dostların birbirlerine karşı kibirli olması daha kötü. O daha kötü, eşlerin birbirlerine karşı kibirli olması kibrin en kötüsü. Ondan daha ötesi yok. Diyebilirsiniz hocam eşler nasıl birbirlerine karşı kibirli olabilirler ki? Şu anda aileyi yıkan bu. Öyle bir şey ki şeytan bir defa bu noktada o hastalığı kişinin kalbine, hayatına, duygularına yükledi mi? Erkek kadın inanın ki hiçbir farkı yok. Mesela kadın diyelim kendini dünyanın merkezinde görüyor. Erkeği, çoluk çocuğu, akrabaları, erkeğin anne ve babasını, erkeğin akrabalarını neyse hepsini kendi ekseninin etrafında dönmeleri adına bir konuma taşıyor. Ya da tam tersi diyelim ki kadın erkek böyle görüyor kendisini, erkek kibirli, aynısını bekliyor. Bunun en üst düzeyine bugün psikolojide biliyorsunuz narsizm deniyor. Bu narsizmin biraz ne anlama geldiğini geçen ders konuştuk. Özellikle samimiyet dersinde samimiyeti yıkan en önemli hastalık olarak ve çağın hastalığı bu önemli, acayip bir hastalık. Bu çağın hastalığını bizim de irdelememiz gerekiyor. Bu narsizm meselesini, narsiz kişilik meselesini bizim de biraz irdeleyip bu meselede varsa bir tehlike, varsa sınırları ihlal eden bir durum anlama adına bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Peki benim güzel kardeşlerim. Haşyetlerimizi nasıl arttırabiliriz?

Bunları konuştuk. Çözümü de konuşmak durumundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor çözümü bize. Ben haşyeti, Allah'ım haşyetim artsın diye sadece dua ederek arttıramıyorum. O işin bir boyutu. Olması gerekenleri Allah Resulü bize sıralıyor. En başta ne var? Boş şeylerden yüz çevirmek. İkincisi, Kur'an üzerinde meşgul olmak. Üçüncüsü, yetimlerle zaman geçirmek. Dördüncüsü, hasta ziyaretleri yapmak. Beşincisi, cenaze teşyiinde bulunmak. Son üç tanesini aleyhissalatü vesselam Efendimiz ortak bir hadiste, Müslim hadisidir o hadis, ortak bir hadiste bize söylüyor. Şu beş şeyi, ama öylesine sadece lafzi olarak değil, mesela cenaze teşyiinde bulunmak, ben de gidiyorum bazen cenazelere, inanın ki sünnete uygun olmayan bir sürü şey var. Ne yazık ki tefekkür adına bazı şeylerin olması gerekirken o noktada da sıkıntılarımız var. Onu ben kastetmiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğrettiği şekliyle yaparsak. Şu ikincisine bir şey söyleyip sözümü infaka getireceğim. Dün cumartesi derste söyledim. Bakın salı günü eğer ulaşabilirsek, Allah ömür verirse, nefes verirse 3 aylara ulaşacağız. Bismillah diyeceğiz. 90 günlük inanılmaz bir rahmet mevsimiyle karşı karşıya kalacağız. O rahmet mevsiminin en önemli meselesi Kur'an'dır. Kur'an üzerinde meşguliyettir. Bunu nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama ne olur, evlerde bunu yapma adına bir gayrete girişin. İnanıyorum ki şurada olan ehli imanın her birinin evinde farklı bir biçimde Kur'an okunuyor. Okunması da gerekiyor. Ama biz 3 aylarla birlikte Resulullah'ın yaptığı gibi biraz daha arttırmamız lazım meseleyi. Ve Kur'an okumak değil, ne dedim? Kur'an üzerinde meşgul olmak. Ayeti okuyup üzerinde tefekkür etmek. Ayeti okuyup, ya Rabbi burada bir şey söylüyorsun, ne olur kalbimi yüreğimi aç da o açtığın şeylerle ben senin kelamını daha iyi anlayayım, daha iyi kavrayayım noktasında bir ızdırap duymak. Bu dinin ayrılmaz bir meselesi var. Din bizden düşünmeyi, yani tefekkürü ister. Tefekkür olmayan dinde hayır yoktur der İslam büyükleri. Eğer bir yerde tefekkür yoksa orada hayır yok. İşte biz o tefekkür ibadetini kaybettik. Onun için zaten haşyeti kaybettik. Yeniden kazanma adına da bir ikram ya şu anda önümüzdeki şu rahmet günleri. Elimizden geldiğince onlara dikkat edelim. Cenab-ı Hak inşallah hepimizin hem hayretini hem haşyetini arttırsın. Evlerimiz de bu manada haşyetle dolsun inşallah. İkinci kavramımız infak. Uzun bir mesele infak. Yine ben aile üzerinden kısaca size bir şey söylemek istiyorum. Kur'an sadaka dediğimiz insanlara yardımda bulunmak, ikramda bulunmak, ihsanda bulunmakla alakalı çok kavram kullanır. Ama üç tane ana kavram var. Sadaka, zekat ve infak. Başka kavramlar mesela ihsan var, bir var, gard var, kısme var, kısmet yani. Bunlar da hayır adına güzellikle kullanılan kavramlar. Ama bu üç tane ana kavram. Bu ana kavramların ne anlama geldikleri konusunda dilsel izahlara girmeye gerek yok. Ama şu tarifleri bir anlayalım. Biz zekat deyince ne anlamalıyız? Zekat Allah'ın hakkıdır aslında. Malın arındırılması ve bereketlenmesi için mallardaki Allah'ın bir hakkıdır zekat. Sadaka imanın güçlenmesi ve istikrarı için mallardaki insanların bir hakkıdır. İnfak Allah'ın rızasını kazanmak ve sükunete ermek için verilen nimetlerin hakkıdır. Zekat Allah'ın hakkı. Sadaka insanların bir hakkı, infak ise nimetlerin bir hakkıdır. Sadaka biliyorsunuz çatı kavram, altında diğerleri incelenir. Zekat mali yükümlülüktür, Allah'ın yazdığı bir hakkıdır.
İnfak ise gönülden verilen iyiliktir. İnfak için bir şart yok ama Allah bizi teşvik eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi teşvik eder. Bu infak dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Nifakın ilacıdır. Nifak. Ciddi bir mesele. İmanı kemiren kurt. İnfakla nifak aynı kökten gelir Arap dilinde. İkisinin de çıkış noktası nefaka. Nefak bugün modern Arapçada ne için kullanılıyor biliyor musunuz? Tünel için. Ama aslında nefak nereden kaynaklanıyor? Köstebeğin yuvasıdır aslında. Köstebeğin kendine yaptığı yola Araplar nefak deniyor. Ne anlamı var bunların birbirleriyle? Kalpte eğer nifak varsa, sen infakla bir yol açtığında o açtığın yol seni imana taşır. Eğer kalpte nifak varsa, infaktan kapıları kapattın, senin o nifakın nifak olarak kalbinde kalır. Dolayısıyla bizden istenen şey nedir? İnfaktır. Ama şeytan bırakmıyor bunu. Ne yapıyor yapıyor? Şeytan çünkü bizi neyle korkutuyor? Cimrilikle korkutuyor. Bizi kayıpla korkutuyor. Bizi elden kaçıracağımız bazı şeyleri nazarımıza vererek korkutuyor. Allah nifaka, sadakaya, zekata verdiği mükafatı bize yazmış olmasına rağmen, bunları çok iyi bilmiş olmamıza rağmen, İnanın ki en ufak bir şeyde infak dediğimiz şeyden yüz çeviriyoruz. Şöyle bir hastalık var Müslümanlarda. İstemeden vermeme gibi. Ya bir gelsin istesin. Zaten ihtiyacı olsa isterdi. İstemediğine göre demek ki ihtiyacı yok. Böyle bir şey yok. İffeti nasıl tarif ediyor Kur'an? İhtiyaç sahibidir ama istemiyor. Bütün mesele istemeden vermektir zaten. İnfak dediğiniz şey biraz da o. Zaten el ayağı düşürdüğünüz zaman bu meseleyi ne olur? Zedeler gidersiniz. Bizim yapmamız gereken bu infak meselesinin de evlerde hakim olma meselesidir. Ve bu infak sadece malla olan bir şey de değil. Şimdi söyleyeceğim nelerden olduğunu. Mal işin bir parçası. Ama netice itibariyle Allah'ın bize verdiği bütün rızıklardan, bütün nimetlerden infak etmek mükellefiyetimiz var. Ve infakın hakim olduğu bir evde nifak olmadığından dolayı haşyetin de oluşturduğu o bereketle bereket ziyadeleşir. Allah'ın izniyle o ev cennet bahçelerinden bir bahçeye döner. Tıkandınız değil mi? Diyelim ki aile arasında bir sorun var. Bazı şeyleri aşamıyorsunuz. İnanın ilaç orada ne? İnfak. Tıkandığınız her anda infak adına attığınız adım size inanılmaz imkanlar açıyor. Ve özellikle ailenin saadeti adına hepimizin bir infak gündemi olması lazım. İnfak gündemi olmayan bir ev, nifak çizgisine adım adım yürüyen bir evdir. Bir evde, sofrada, hayatın içinde, akşamları otururken çoluk çocukla, hanımla, aileyle infaka ait bir şeyler konuşulmuyorsa problem var. İnanın problem var. Ve bu problem çözülmesi gereken çok ciddi bir hastalık. Eğer biz bu noktada bazı adımları atmazsak vay ki vay halimize. Bazı adımları atabilmemiz için infak geniş bir konu. Ben size sadece 5 tane bir şey hatırlatacağım. Bunlardan bir tanesi şu. İnfak sadece mallardan değil her türlü nimetlerden yapılabilecek bir ibadettir. Bakın özellikle Bakara suresinden biz bunu öğreniyoruz. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler diyor Rabbimiz 3. ayette. Ne verdi bana rızık? İlim verdi. İlmin infakı var mı? Var. Ne verdi bana rızık olarak? Kabiliyet verdi. Mesela hitap ediyorum, insanlara konuşuyorum. Var mı bunun infakı? Var. Ne verdi bana? Sağlıklı bir beden verdi. Ne yapıyorum o bedeni? Allah yolunda koşturuyorum, terletiyorum. Var mı bunun infakı? Var. Aklınıza ne geliyorsa. Hanımlar güzel yemek yapıyor, infak oradan. Misafir güzel ağırlıyor, infak oradan. Aklınıza gelen her türlü şeyin infakı var. Mal verdiyse bana, imkan verdiyse o imkanın da infakı var. Dolayısıyla infak daralacak bir şey değil.
Ama burada bir şey var biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.

sellem bu meselenin altını doldururken, kişinin verdiği en güzel infak ailesine verdiğidir diyor. Bizim ailemizle geçirdiğimiz zamanlar infak aslında. Ailemizle geçirdiğimiz o güzel anlar infak aslında. Ailemize ikram etmek mesela, götürdük çoluk çocuğu, hanımı işte götürdük bir yerden, bir mağazadan bir şey aldık. İnfak. O bize sevap kazandırıyor. Ve buna teşvik ettiriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla aile meselesinde infak değerlendirilirken bize verilen neyse nimetler olarak o nimetlerin verilmesi meselesidir. İkincisi, infak sadece varlık zamanlarında değil, hem varlık hem darlık zamanlarında yapılacak bir hayırdır. Ne olur bunu dikkat edin. Sadece varlık zamanlarında değil, hem varlık hem darlık zamanlarında. İçimizde kardeşlerimiz var, ticaretle uğraşanlar. Diyelim ki bir memlekette ekonomik kriz olsa, biraz ekonomi anlamda daralma olsa, ne yapıyor bizim tüccarlar? İlk kısıtlamayı iki kalemde yapıyorlar. Birincisi, işçiler çoksa eğer azaltmaya giriyor, maaşlarından törpülenmeler yapılıyor. İkincisi, infak kalemlerinden azalma yapılıyor. İşte biz İslam'ın infak anlayışını anlamadığımız en bariz işaret bu. Kriz dönemlerinde arttırılacak bir şey infak. Kriz dönemlerinde azaltılacak bir şey değil. Bir yerde kriz varsa o kriz infakla aşılır zaten. Bir yerde problem olduğu anda hayır daralıyorsa o memleketten o krizin kalkabilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Bunu bir kere doğru anlayalım. Bakın, yağmur yağmadığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu sahabeye biliyor musunuz? Ne yaptınız diyordu siz? İnfaklarınızı mı azalttınız? Eğer bir yerde yağmursuzluk varsa, rahmet inmiyorsa, o memlekette infak adına bir problem vardır. Ve daralmayı aşındıracak, aşacak şeyin o olduğunu söylüyor bize. Çünkü Allah'ın vaadine inandığımız zaman, varlıkta, yoklukta, darlıkta, bollukta verdiği zaman Allah eğer bereketlendireceğine dair bir vaadi varsa ve ben buna iman ediyorsam, en daraldığım zamanlarda o daralmayı aşacak adımın infak olduğunun bilincinde hareket ederim. Üçüncüsü, dikkat edin, infak gösterişten, reklamdan, beklentiden ve her türlü hesaptan uzak, yalnızca Allah'ın rızası için yapılması gereken bir adımdır. Evet, bazen insan hayrını açıktan verir başkalarına teşvik olsun diye. Ama hep açıktan vermez. Kapalı verdiği, yani Allah'la kendisinin bildiği, başkalarının ise bilmediği hayırları bir Müslümanın daha fazladır. Çünkü o gizli verilenler herhangi bir dünyada bir şey olmadığı için ahirette daha fazla karşılığını alınabilecek bir şeydir. Bu noktada çok güzel Müslümanlar var içimizde, kardeşlerimizin arasında. Hocam benim adım duyulmasın, aman ne olur deyip bu noktada ne güzel adım atan kardeşlerimiz var. İşte bu. Reklamının yapılmasına gerek yok ki, Allah bilmiyor mu? Allah'ın bildiği bir şeyi kullara duyurmanın bir anlamı yok. O bir fıkra anlatılır menkıbe işte. Bedevinin biri, yani biraz bu işlerde cahil olan birisi, böyle biraz riyakarca da namaz kılıyor. Arkasından biri geçiyor, diyor ki ya nasıl takvalı, nasıl namaz kılıyor falan. Namazın içinde dönüp diyor, bir de orucum diyor. Oruç olduğunun da reklamını namazın içinde yapıyor. Böyle göze sokarak yapılan bir infak var ki, o infak olur mu olmaz mı ayrı bir mesele. Bir de sadece Rabbim bilsin, o zaten görüyor biliyor diyerek Allah'tan başkasına duyurmama noktasında bir gayretle verilen infak var. Allah bizlerin bu noktada infaklarını arttırsın. Dördüncüsü, infak sadece gözden

Bu Habil'ce vermek. Ümmeti Muhammed Habil'ce konuşuyor, Kabil'ce veriyor. Ama ümmeti Muhammed'e yakışan ne? Habil'ce konuşup Habil'ce yapmak. Nasreddin Hoca'nın hayrına benzeyen bazen hayırlar yapıyoruz. Devrilmiş ya yoğurdu. Toplayamayacak da yoğurdu yerde. Neyse bu da babamın sadakası olsun diyor. Böyle hayır değil işte istenen. İstenen ne? Gözden çıkarılan şey değil ya. İnfak acıtır benim güzel kardeşlerim. Vereceksin, o gecede yatamayacaksın yani. Öyle yatamayacak kadar vereceksin zaten. Öyle acıtmayacak şekilde verildin. O zekat veriyorsun zaten. O zaten mali yükümlülük. İnfak mali yükümlülük değil ya. Yani senin gönülden verdin ya. Veriyorsun, acıtmaya başlıyor. Acıtıyor. O acıtma sonra ciddi bir lezzete dönüşüyor. İşte o. O istenen bizden o. Ve bu mesele çok mühim bir mesele. Burada bir şey daha var bu dördüncü maddenin altında, o da özel olarak şu. Ne diyor Kur'an'ımız bize? Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek iyiliğe, kemale, bire erişemezsiniz. Sevdiğiniz şeyler. Şimdi ne dedik? Beyin hanımla, hanımın beyle zaman geçirmesi infak değil mi? İstiyorsunuz ki saatlerce oturup konuşasınız. Ben onun hasretini çekiyorum mesela, zaman olmuyor. Ne doğru dürüst bir evde oturduğumuz var, ne çoluk çocukla oturduğumuz var. Ama ben ne diyorum? Diyorum ki bu bir güzellik ve ben bunu seviyorum. Gelin ey güzel aileciğim, bunu biz Allah yolunda infak edelim. İnfak ediyoruz. Bu infak işte. Sevdiğiniz şey neyse onu Allah yolunda feda etmenin adıdır infak. Şimdi bazen bazı kardeşlerimiz var içimizde, hanımlardan. O eskisi kadar fedakarlık yok zaten yani, doğrusunu konuşalım yani. Şimdi burada biz bizeyiz ama olmasaydı kameralar biraz daha rahat konuşurdum. Neyse yani eskisi kadar dava, İslam için koşturma, geceyi gündüze katma nerede? Onların hasretindeyiz biz şu anda. Ve ben ciddi bir biçimde 90'lı 2000'li yıllardaki o koşuşturmayı, o günlerdeki kardeşlerimin heyecanını özlüyorum. Elbette içlerinde bunu yapan arkadaşlarım var ama genel itibariyle bu noktada değiliz. Bunu bir kere itiraf edelim. Ama bazen hanımlar şöyle bir şikayette bulunuyorlar. Ya hocam bu vakıf işlerinden dolayı biz koca yüzü falan görmüyoruz işte. Kocalar hep falanca gün derste, filanca gün programda. Ben de diyorum ki o güzel hanım kardeşlerime, iyi ya infak ediyorsun. Bu da senin infakın işte. Sen bunu infak olarak değerlendirdiğinde eşinin elde ettiği mükafat, ecir ne ise senin hanene de o yazılacak. Ve ben saliha bir kadının evde oturan kocasını şöyle bir kızılcık sopası diye düşünün bunu, cetvel değil. O sopayla evden kovması gerektiğine inananlardan o. Nasıl bir koca evde oturacak da Allah yolunda koşmayacak, gayret etmeyecek. Ve hanım da bunu iyi hoş koca bize kaldı diye ellerini ovuşturacak. Böyle bir şey yok. Şu anda inanılmaz derecede bu noktada sıkıntılarımız var. Bu memleketin iman imarı için çalışmak durumundayız ya. Kim yapacak bu işleri? Bu çoluk çocuğa kim el uzatacak? Şu yanan yangını kim söndürecek? Bu işler için eğer bir avuç insan da gayret etmeyecekse yarın biz Allah katında nasıl bunun karşılığını ödeyeceğiz? Nasıl Rabbimize hesap vereceğiz? Onun için bizim başka yapacak bir durumumuz yok. Hanımımızla, beyle, çoluk çocuğumuzla birbirlerimizin zamanlarını infak adına gayret içerisinde olarak götürmek durumundayız. Tabi burada infakın suistimal edilmesi meselesini konuşmuyorum. Gidip koca eğer oturuyor akşama kadar birileriyle gevezelik ediyorsa onun adı zaten İslam uğrunda mücadele de değil, İslam uğrunda davet de değil. Ben onları hiç konuşmuyorum bile. Gerçek manada hizmet edenleri, davası için koşanları konuşuyorum. O noktada yapılan şeyin infak olduğuna söylüyorum. Sonuncusu da şu, infak şeytanın telkinlerine kapılmadan Allah'ın vaadini elde etmek için her türlü zorluğuna katlanarak yapılması

0: gereken bir iyiliktir. Şeytan bizi neyle korkutuyor? Fakirlikle ve cimrilikle. Allah bize ne vaat ediyor? Verin diyor ya, korkmayın diyor ya. Ben sizin verdiğiniz her şeyi almak için istemiyorum. Yeniden size vermek için istiyorum diyor. Ama bırakmıyor şeytan. Duydunuz bir hayır, bak ben size fiili bir karşılık vereyim. Duydunuz bir hayır, o hayır için senden bir şey isteniyor. Vermen gereken diyelim ki 100.000 lira. Diyorsun ki tamam biraz düşüneyim. Zaten biraz düşüneyim dedim mi gitti zaten. O bir kere bir oradan gidecek. Geldin akşam, şeytan geliyor. Ya diyor 100.000 çok kardeşim diyor. Sen 50.000 ver, 50.000'i de bir başkası versin. Tamam 50.000 diyorsun, yastığa koyuyorsun başını. Bir daha şeytan geliyor. Ya diyor ay sonunda çekler var, şu var, bu var. 50.000 de fazla. Bu ay 25.000 ver, 25'i de sonra verirsin. Tamam 25.000. Sabah uyanıyorsun. Diyorsun ki ya 25.000 de zor. En iyisi 10.000 diyorsun. İş yerine geliyorsun. Başka şeyler 10.000, 5.000'e düşüyor. 100.000 indi 1.000'e. 1.000'i de titreyerek veriyorsun. Çünkü şeytan seni alıyor oradan götürüyor. Şimdi bir örnek vereceğim size. Ne diyordu biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Saymadan ver, saymadan. Bilmiyorum o mutluluğu hiç tattınız mı? Tadın, çoluk çocuğunuza da tattırın. Son kuruşuna kadar böyle. Attınız elinizi cebinize, ne geldiyse hepsini verdiniz. Eve de yürüyerek geldiniz. İnanılmaz bir güzellik. Allah için verdiniz ya. Başkasına değil ki, Allah için verdiniz. Allah için vermenin mutluluğunu infak evleri olarak evlerimizde diriltmemiz lazım. Bakın şu modern hayat, modern dünya bencilliğe inanılmaz derecede bizi sevk ediyor. Çoluk çocuğumuz da bu zeminde yetişiyor. Onlar da bu noktada kayıplarda bulunuyorlar. Ne olur babalara özellikle söylüyorum, sadece siz vermeyin. Hanımlarınıza verdirttirin. Sadece hanımlar, beyler de değil, çocuklarınıza Allah için vermenin mutluluğunu tattırın ki o mutluluk başka bir güzelliğe sebebiyet versin. Cenab-ı Hak hepimizin evlerini böyle evlerden eylesin inşallah. İki tane örnek aktarıyorum, sözümü de bitiriyorum. Haşyet evine bir örnek vereceğim, infak evine bir örnek vereceğim. Haşyet evine vereceğim örnek, ümmetin hakimi olan Ebu Derda'nın evi. Ebu Derda, Ümmü Derda, kızları Derda. O Derda oradan zaten. Şam'dalar, ümmetin hakimi diye isimlendirmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu. Şöyle bir şey söylüyor Ümmü Derda. Kıyamet günü korktuğum en büyük şey bana, ey Ebu Derda, bu kadar şey bildin, şunlardan haberdar oldun, ne kadarıyla amel ettin sorusuna muhatap olmaktır. Haşyet ya, korku bu. Bildin tamam, peki bildiğinle amel ettin mi sorgusuna muhatap olmaktır. Bu korkudan dolayı şöyle diyor o büyük insan: ölümden sonra karşılaşacağınız şeyleri bilseydiniz bu dünyaya böyle iştiyakla asla sarılmazdınız. Çünkü hesap var, çünkü ahiret var, sonrasında cennet var, cehennem var. Eğer bunları bilseydiniz günahlarınız için ağlardınız, sevaplarınızı arttırmak için gayret içerisinde olurdunuz ve asla bu noktada Allah'a karşı haşyet duygunuzdan zerre miktarı taviz vermezdiniz. Dostları vefat anında etrafını sarmışlar. Ebu Derda'ya biraz teselliler veriyorlar ve şöyle bir şey soruyor bir tanesi: ey Ebu Derda, nasıl görüyorsun kendini? Vallahi diyor günahlarımdan dolayı çok şikayetçiyim. Ebu Derda söylüyor bunu. Günahlarımdan dolayı çok şikayetçiyim. Peki gönlün ne istiyor diyorlar? Tek bir şeyi: Allah'ın rahmetini ve Allah'ın mağfiretini. Sana doktor çağıralım mı diyorlar? Bana şifa verecek olan zaten beni yatağa düşürdü diyor. Allah'tır bana bu derdi veren ve bu derdin neticesinde ölümü tattıracak olan, ben Allah beni böyle bir yola sokmuş, bir de ondan mı isteyeceğim diyor. O anda Ümmü Derda ile hanımıyla yine haşyet üzere konuşmaları var. En son şöyle bir şey söylüyor Ümmü Derda. Allah'ım diyor, Ebu Derda bu dünyada istediği beni senden, sen de onu bana nasip ettin. Ben de onu ahirette senden istiyorum. Onu sen bana ahirette nasip eyle. Ve en son Ebu Derda diyor ki, o zaman benden sonra evlenme. Geçen bu meseleleri biraz konuştuk biliyorsunuz. Ahirette beraber olalım. Hayatı böyle noktalanıyor Ebu Derda radıyallahu anh'unun. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Gelin infak evine. Onun için örnek çok. Ama ben özellikle Zübeyir bin Avvam'la Esma binti Ebu Bekir örneğini hatırlatmak istiyorum size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmiş ikisi de biliyorsunuz. Esma anamızı anlatmaya gerek yok. Şöyle bir şey diyor Allah Resulü ona. Kesenin ağzını sıkma, Allah da sana yoksa sıkarak verir ey Esma. Bunu duyduğu günden itibaren Esma hep feda etmiştir. En son oğlu Abdullah İbni Zübeyir'i de feda etti biliyorsunuz. Nasıl feda ettiğini İbni Zübeyir'in hayatını okuduğunuz zaman göreceksiniz. Allah yolunda mücadele etmenin, onun yolunda feda olmanın, kurban olmanın, şehit olmanın ne anlama geldiğini o oğluna da anlattı ve onu aslında Allah yolunda infak etti. Şöyle bir özelliği var o infak evinin. Akşam oturuyorlar Zübeyir bin Avvam'la Esma anamız. Yarın ne infak edelim diyorlar. Neyse onu tespit ediyorlar. Sonra Esma anamız diyor ki, ya diyor biz Allah yolunda infak edeceğiz ya bu dinarları. Bu dinarları biraz temizleyelim. Allah temiz olan şeylerin infak edilmesinden hoşlanır. Dinarları siliyor böyle, temizliyor ki yarın tertemiz bir biçimde Allah yolunda bazı şeyleri infak edeyim. O infakı bu şekilde devam ettirince aleyhissalatü vesselam Efendimizin saymadan ver Esma, saymadan ver ki Allah da sana saymadan versin sözünü duyunca hayatının sonuna kadar hep saymadan vermiştir. Aynen kimin gibi? Zeynep binti Cahş gibi. Hazreti Ömer büyük bir atiye gönderiyor ona. Atiye eve gelince çuvalla gelmiş, o kadar büyük. Şöyle bir örtüyü atıyor onun üzerine. Sonra elini daldırıyor, alttan ne çıktıysa veriyor. Köle hizmetlisine, al bunu götür diyor. Elini daldırıyor bir diğerine veriyor. Niye böyle yapıyorsun diye soranlara da Resulullah bunu bana söyledi. Eğer bakarsam çokluğuna ait bir şey görürsem belki veremeyebilirim. Onun için Allah'ın bana verdiğini onun yolunda saymadan feda ediyorum diyerek bir güzelliği ortaya koyuyor. Bu söylenenler de bize ölçüler olsun. Gelen günler, 3 aylar da bizim için rahmet vesilesi olsun. Ne olur evlerimiz haşyetle ve infakla dolsun. Eğer haşyeti ve infakı evlerimizde arttırırsak Allah'ın bize vaat ettiği belli. O vaat ettiği şeye ulaşmak hepimiz için inşallah bir menzil, bir güzellik olacak. O da hayatımızda var olan güzellikleri arttırmış olacak. Allah hepimizi haşyet üzere, infak üzere kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya
9: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin.

0: İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
1: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Dur bir dakika. Severlerdi mi dedin? Neden öyle konuşuyorsun?
2: Evet.
1: Yoksa...
2: Bugün sana pek iyi haberler veremiyorum. Musab Uhud'da şehit olmuş.
1: Ah kardeşim. Ah.
3: Hayber Yahudilerin son kalesiydi. Medine'nin kuzeyinde 7 muhkem kaleden oluşan bu şehir topraklarının verimliliğiyle meşhurdu. Aynı zamanda önemli bir ticaret merkeziydi. Medine'den sürülen Yahudiler buraya sığınmıştı. Kurayza oğullarının başına gelenler Hayber Yahudilerini harekete geçirmiş, Müslümanların aleyhinde ittifak kurma çalışmalarına başlamışlardı.
4: Nadir oğulları, Kaynık oğulları ve Kurayza oğulları, kardeşlerimiz birer birer yurtlarında sürüldü. Bu işe bir dur diyen olmazsa ne olacak dersiniz? He? Sıra kimde? Bizde tabii. Muhammed'in gücü kırılmalı.
5: Haklısın. Araplar İsmail'in soyundan geliyor, bizse İshak'ın soyundan. Aramızdaki fark ne?
6: Biz Tanrı'nın sevgili oğullarıyız. Bu zamana kadar tüm peygamberler bizim soyumuzdan geldi. Sonuncusu neden onlardan olsun?
5: Tanrı kibri yasaklamıştır. Bunu unutma.
4: Neden arkandan iş çevirelim?
7: Onu bunu bilmem. Ayağınızı denk alın.
6: Neyse neyse. Buraya kavga etmeye gelmedin ya. Anlaşmamız üzerine konuşacaktık.
7: Evet. Şartları bir daha gözden geçirelim diye geldim.
4: Söyle bakalım ne istiyorsun?
7: Hayber'in bir yıllık hurma hasadını.
4: Ne?
6: Daha neler?
7: Siz bilirsiniz. Gatafan'a teklif ettiğiniz miktarı öğrendim. Ben de bundan aşağısına size yardımcı olmam.
0: 113. Bölüm.
3: Peygamber Efendimiz dünyanın dört bir yanına elçiler göndermişti. Bunlardan biri de o zamanın İran Kisra'sına giden Abdullah bin Huzafe'ydi. Abdullah bin Huzafe, Kisra'nın ihtişam dolu sarayının kabul salonunda görüşmek için bekliyordu.
8: Kisra'nın yanına önce Fars devlet adamları girecek. Sonra sıra sende. Hazır ol. Evet, onlar geçti. Sıra sende, girebilirsin.
6: Evet, ne istiyorsun? Söyle bakalım.
9: Resulullah Muhammed bin Abdullah'ın elçisiyim. Size onun mektubunu getirdim.
6: Resulullah mı? Bu ne garip isim? Alın şu mektubu bakalım, kimmiş bu?
9: Resulullah aleyhisselamın emri üzerine onu size ben vereceğim. Başkasına teslim edemem.
6: Peki, yaklaş o zaman. Okuyun da ne diyormuş öğrenelim.
8: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya.
6: Bu adam kim oluyor da benim ismimden önce kendi ismini zikrediyor? Siz benim hepinizin kralı olduğumu bilmiyor musunuz? Hepiniz benim kölemsiniz. Bu ne cüret? Topraklarımın büyüklüğünü, saltanatımın ihtişamını görmüyor musunuz? Şuna bak, kölem olan biri kalkıp da bana mektup yazıyor. Mülk ve saltanat sadece bana mahsustur, bana. Bu hususta kimse benimle boy ölçüşemez. Kimse beni yenilgiye uğratamaz.
9: Siz yeryüzünde hakim olduğunuz alanın çok olmasıyla övünüyorsunuz. Halbuki yeryüzünün hakim olamadığınız kısmı daha çoktur. Ey Kisra! Senden önce nice hükümdarlar geldi geçti. Onlardan ahireti düşünenler

0: dünyadan da nasibini almışlar. Dünyalık olanlarsa ahiret nasiplerini yitirmişlerdir. Sana getirdiğim bu hakikati küçümsüyorsun ama önünde sonunda onun gerçek olduğunu göreceksin.
1: Hala karşımda konuşuyor. Ver şu mektubu. Çıkarın şunu huzurumdan.
0: Ben görevimi yaptım. Mektubu ilettim. Artık bundan sonra başıma ne gelirse gelsin gam yemem. Sonu şehadet bile olsa Resulullah'ın emrini yerine getirdim.
2: İskenderiye kralı Mukavkıs'a gönderilen elçi ise Hatip bin Ebi Belti'a idi. Mukavkıs'ın huzuruna kabul edildiğinde devlet erkanı kralın yanındaydı. Mukavkıs, Hatip'in getirdiği mektubu okumadan önce ona bazı sorular sordu.
3: Bana bir peygamberden haber getirdiğini söylüyorsun. Önce sorularıma cevap vermelisin.
4: Buyurun, istediğinizi sorun.
3: Efendinin Allah'tan haber aldığını ve onun elçisi olduğunu söylüyorsun.
4: Evet, o Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir.
3: Peki, madem öyle, neden kendisini yurdundan çıkaranlar için beddua edip bu sıkıntıdan kurtulmadı?
4: Siz İsa bin Meryem'in peygamber olduğunu kabul ediyorsunuz, değil mi?
3: Evet, elbette.
4: Onun şerefli bir peygamber olduğuna biz de inanıyoruz. Peki, öyle olduğuna göre kavmi kendisini asmak için harekete geçtiğinde onların helak edilmesi için Allah'a dua etse olmaz mıydı?
3: Güzel konuşuyor, hikmetli şeyler söylüyorsun. Yanından geldiğin zattan mı öğrendin bunları?
4: Bunu da, bunun fazlasını da ondan öğrendim. O bize tüm hayır kapılarını açtı. Bizi küfrün karanlığından imanın aydınlığına çıkardı.
3: İman ettiğin şey hayatını değiştirir. Hem bu dünyada hem de ölüm sonrasında en kuvvetli dayanağımız dinimizdir. Ben de dinimi ondan daha hayırlısı olmadıkça değiştirmem.
4: Biz seni Allah'ın dinine davet ediyoruz ki ondan daha iyisi yoktur. Hazreti Muhammed İslamiyet'e yalnız seni değil bütün insanları davet etti. Onlardan kendisine en katı ve kaba davrananlar Kureyş müşrikleri oldu. Ona karşı en büyük düşmanlığı Yahudiler yaptı. İnsanlardan ona en çok yakınlık gösterenlerse Hristiyanlar oldu. Hayatım üzerine yemin ederim ki Musa peygamber nasıl İsa peygamberin geleceğini müjdelemişse, İsa peygamber de Muhammed aleyhisselamı öylece haber vermiş ve müjdelemiştir. Bizim seni Kur'an'ı kabule davet etmemiz, senin Tevrat'a bağlı olanları İncil'i kabule davet etmen gibidir. Bir peygamber bir kavme gönderildiği zaman ona uyanlar onun ümmetinden olur. Siz de son peygambere uymaya davet ediliyorsunuz.
3: Söylediklerin beni etkiledi. Efendinin yalancı olmadığını düşünüyorum. Ama teklif ettiğin şey kolay değil. Hemen karar veremem. Düşünmem lazım. Peygamberin başka nelere davet ediyor?
4: Yalnız Allah'a ibadet etmeye davet ediyor. Günde 5 vakit namaz kılmayı, Ramazan orucunu tutmayı ve verilen sözde durmayı emrediyor.
2: Mukavkıs uzun uzun sorular sordu ve cevaplarını dikkatle dinledi. Sonunda da mektubun okunmasını istedi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den, Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'a, hidayete uyan ve doğru yolu bulanlara selam olsun. Ben seni İslamiyet'e davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Böylece Allah sana 2 kat mükafat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen, Kıptilerin günahı senin boynuna olur bilesin. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız.
3: Bunlar ne güzel sözler. Ben son bir peygamber geleceğini biliyor ama bunun Şam civarından çıkacağını düşünüyordum. Allah'ın kitabında özelliklerini bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı tam bu zamandır. Anlattığın vasıfların hepsi bizim kitabımızda da bulunuyor. Amma ve lakin tebaam bana bu konuda itaat etmez. Onları bu dine davet etsem de beni dinlemezler. Biliyorum ki o peygamber ülkelere hakim olacak. Kendisinden sonra da arkadaşları fetihlerde bulunacaktır. Nihayet buraya da ulaşacaklardır. Mektuba cevap yazın. Muhammed bin Abdullah'a, Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'tan. Selam sana olsun. Mektubunu okudum ve beni davet ettiğin şeyi anladım. Gelecek bir peygamber daha olduğunu biliyordum. Elçini ağırladım. Sana hediyelerle onu geri gönderiyorum. Selam senin üzerine olsun.
2: Peygamberimiz Hayber Yahudilerinin savaş hazırlığını öğrenince ashabını toplayarak Hayber üzerine yürüyeceklerini söyledi ve hazırlıklara başlandı. Bunu haber alan bazı kimseler Hayber'in zenginliğini bildiklerinden savaşa ganimet kazanmak maksadıyla katılmak istiyorlardı.
5: Hayber'in kuşatılacağını biliyor musun?
6: Evet, duydum.
5: Biz de katılalım mı, ne dersin?
6: Bu fırsat kaçırılır mı? Hayber'in sahip olduğu mal varlığı başka kimde var?
5: Sarp kayalıklar ardındaki kaleler, şırıl şırıl akan su kaynakları, hurmalıklar, verimli bir arazi. Burası ele geçirilirse payımıza düşecek ganimetle ömrü billah sıkıntı çekmeyiz.
6: Evet, bir an evvel teçhizatı ayarlayıp orduya katılmalıyız.
5: Muhammed bizi kabul edecek mi bakalım?
6: Niye kabul etmesin ki? Asker sayısının çok olmasını hangi kumandan istemez?
5: Bundan önceki savaşlarda yanlarında olmadık da ondan. Şimdi katılmak isteyişimizin sebebini merak edecektir. Güvenmediği adamlarla iş yapmaz o.
6: Bir deneriz.
5: Hadi bakalım. Buna katılabilirsek karlı çıkacağız.
2: Peygamberimiz sadece ganimet isteğiyle kendilerine katılmak isteyen bu adamları geri çevirerek bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin dedi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Resulullah Medine'de Siba bin Urfuta'yı vekil bırakarak Muharrem ayı sonuna doğru yola çıktı. Yolculuk Eşca kabilesinden Huseyl bin Harice ile Abdullah bin Nuaym'ın kılavuzluğunda yapılacaktı. Ordu 200'ü atlı olmak üzere 1600 kişiydi. Orduda savaşta yaralıları tedavi etmek ve Müslümanlara güçleri nispetinde yardımcı olmak amacıyla kadın sahabiler de bulunuyordu.
7: Bizi hangi yoldan götüreceksin Huseyl?
8: Kuzeydeki yolu takip edeceğiz.
7: Peygamberimizle istişare ettin mi?
8: Elbette. Gatafan, Fezare ve Süleymoğullarının geçişimizden haberdar olmayacağı tek yol bu.
7: Peki bizi nereye çıkaracak?
8: 4 ana yolun kesiştiği bir bölgeye çıkacağız. Bu şekilde Şam tarafından herhangi bir destek gelmesini engellemiş ve Gatafan'la Hayber'in arasına girmiş olacağız.
7: Güzel. Onların desteğini alamayınca Hayber'in direnişi çabuk kırılacaktır.
8: Evet. Hadi hayvanlarınızı yükleyin. Gün aydınlanmadan yola çıkacağız.
2: Sahabiler peygamberimizin önderliğinde ilerlemeye başladı. Kimi tesbih getiriyor, kimi tekbirlerle yol alıyordu. Bir ara bu zikir sesleri yükseldi.
9: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
10: La ilahe illallah!
9: La ilahe illallah!
2: Seslerin bu kadar yükselmesi üzerine peygamberimiz ashabını uyarma ihtiyacı duydu. Kendinize gelin. Siz ne sağır olana ve ne de burada bulunmayana sesleniyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve size çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz. Hayber'e oldukça yaklaşılmıştı. Bu sırada Allah Resulü ashabını durdurdu ve şöyle dua etti. Ey 7 kat göklerin ve altındakilerin, 7 kat yerlerin ve içindekilerin, şeytanların ve sapıttıklarının, rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah'ım. Biz senden bu beldenin, ahalisinin ve içinde bulunan şeylerin hayrını istiyoruz. Bu beldenin, ahalisinin ve içinde bulunan şeylerin şerrinden de sana sığınıyoruz. Ve bir gece vakti İslam ordusu Hayber'e ulaştı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.

Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

hidayetin çıraları olunuz. Zamanınızı evlerinizde geçiriniz. Gecenin lambaları olunuz. Elbiseleriniz eski olsun ama kalpleriniz yeni olsun. Yer ehli sizi tanımasın, fakat gök ehli sizi tanısın demiştir. İbn Abbas'ın Rabbani alimler hakkındaki sözü. İbn Abbas'a, mescidin Beni Seyim kapısı önünde bazı kimseler sanırız kader konusunda tartışıyorlar denildi. İbn Abbas onlara doğru gitmek üzere kalktı. Bastonunu İkrime'ye verdi. Bir elini İkrime'nin, diğer elini de tavusun omzuna koyarak yürüdü. Onların yanına geldiğinde onlar ayağa kalkarak yer verdiler ve "Hoş geldin" dediler. Fakat İbn Abbas, "Bana kendinizi tanıtın, ondan sonra konuşuruz" dedi. Onlar kendilerini tanıtınca İbn Abbas, "Bilmez misiniz ki Allah Teala'nın bazı kulları vardır, dilsiz olmadıkları halde Allah korkusu onları dilsizleştirmiş, güçsüz olmadıkları halde güçsüzleştirmiştir. İşte onlar alimlerin, fasihlerin, akıllıların ve Allah'ı gerçek tanıyanların ta kendileridir. Ancak Allah'ın azameti ve yüceliğini hatırlayınca akılları başlarından gider, kalpleri parçalanır ve dilleri söylemez olur. Onlar bu hallerinden ayrıldıklarında hemen Allah'a ibadet etmeye koşarlar. Akıllı ve çalışkan oldukları halde kendilerini aptal ve tembeller arasında, zalim ve günahkarlar arasında sayarlar. Gerçekte çok iyi kimselerdir. Günahlardan uzak dururlar. Allah için yaptıkları ibadet ne kadar çok olursa olsun, az görerek bundan razı olmazlar. Onları ne zaman görsen kederli, üzgün ve Allah korkusundan renklerinin solgun olduğunu görürsün dedi ve oturmayarak geri döndü. İbni Mesud ve İbni Abbas'ın kötü alimler hakkında söyledikleri. Eğer ilim ehli ilmi korusaydılar ve layık olanlara onu bıraksaydılar, mutlaka zamanlarının insanlarına efendi olacaklardı. Fakat bunlar ilmi dünya ehlinin yanına koydular. Bunu da dünya menfaati için yaptılar. Bu yüzden de halkın gözünden düşerler. Ben Hazreti Peygamber'in, "Kim sadece ahireti kendine dert edinirse, Allah Teala o kimseyi diğer bütün dertlerden kurtarır. Kim de dünyayı kendine dert edinir de, dünya vadilerinde boğulup giderse, o kimse Allah'ın umurunda değildir" buyurduğunu işittim. Duyduğuma göre İbn Abbas, "Eğer ilim sahipleri ilimlerinin gereklerini yerine getirselerdi, Allah, melekler ve salihler onları seveceklerdi. İnsanlar da onlara saygı duyacaklardı. Fakat onlar ilimleriyle dünyayı elde etmeye çalıştılar ve bu yüzden de Allah'ın sevgisinden mahrum kaldılar. Hem de insanların yanında değerlerini yitirdiler" buyurmuştur. İbn Mesud, "Küçüklerin büyüdüğü, büyüklerin ihtiyarladığı o fitnenin geldiği gün acaba haliniz ne olur? Bu durum artık normal karşılanmaya başlanır. Eğer bir gün bu durum düzeltilmeye kalkışılırsa bu suçtur" denilir dedi. "Bu ne zaman olacaktır?" dediler. İbn Mesud, "İçinizdeki güvenilir kimselerin azaldığı, emirlerinizin servet biriktirmeye başladığı, alimlerin kalmadığı, Kur'an okuyucularının çoğaldığı, ilmin din için değil dünya için öğrenildiği ve ahiret amelleriyle dünya elde edilmeye başlandığı zaman" diye cevap verdi. İbn Mesud'a, "Bu fitne ne zaman olacak?" dediler. İbn Mesud, "Bir bid'atçı bir bid'at edinir, halk onun peşinde gider. Ondan bir şey bozulduğu zaman da sünnet bozuldu derler. O zaman alimleriniz azalır, emirleriniz çoğalır" dedi. Ebu Zer, Übey bin Ka'b ve Ali'nin dünya için ilim isteme hakkındaki sözleri. Ebu Zer şöyle dedi: "Şunu bilin ki Allah'ın vecihi için elde edilmesi gereken şu hadisleri bir insan dünya için elde ederse cennet kokusunu ebediyen alamayacaktır." Hazreti Ömer Ka'b'a, "İlmi alimlerin kalbinde yerleştikten sonra

zarara götüren ne olabilir diye sordu. Kâb, hırs ve insanlardan menfaat beklemek dedi. Hazreti Ali, ahir zamanda olacak bir fitneden bahsetti. Hazreti Ömer ona, ey Ali, bu ne zaman olacaktır dedi. Hazreti Ali, dinin gayrısı için fıkıh öğrenildiğinde, ilim amel için değil de başka şey için öğrenildiğinde, ahiret ameliyle dünya elde edilmeye çalışıldığında olacaktır dedi. Hazreti Ömer'in ümmet için kötü alimlerden korkması. Hazreti Ömer şöyle dedi. Sizin için iki kişiden korkuyorum. Biri Kur'an'ı içine geldiği gibi yorumlayan kişi, diğeri de saltanat ve iktidar için kardeşiyle mücadele eden kişidir. Basra heyeti Hazreti Ömer'e geldiğinde onların arasında Ahnef bin Kays da vardı. Hazreti Ömer o heyeti gönderdi. Fakat Ahnef'i Medine'de alıkoydu. Hazreti Ömer Ahnef'e, niçin bir seneden beri seni burada alıkoyduğumu biliyor musun? Allah'ın Resulü bizi güzel konuşan her münafıktan sakındırırdı. Ben korktum ki sen onlardan olasın. Fakat sen Allah'ın izniyle onlardan değilsin dedi. Hazreti Ömer minberde bilgin münafıktan sakınınız dedi. Sahabiler bilgin münafıkta nasıl olur deyince Hazreti Ömer o hakla konuşur fakat münkerle amel eder dedi. Hazreti Ömer minber üzerinde bu ümmet için en fazla korktuğum bilgin olan münafıktır dedi. Ona ey müminlerin emiri bilgili kişi nasıl münafık olur dediler. Hazreti Ömer dili alim, kalbi cahil ve amelsiz olan münafık demektir dedi. Huzeyfe ve İbni Mesud'un alimleri emirlerin kapılarında dolaşmaktan sakındırmaları. Huzeyfe, sakın fitne yerlerine gitmeyiniz dedi. Fitne yerleri hangi yerlerdir ey Eba Abdillah diye sorduklarında da emirlerin kapıları. Çünkü herhangi biriniz emirin huzuruna gider ve ona yaranmak için onun yalanını tasdik eder ve onda bulunmayan vasıflarla onu över dedi. İbni Mesud şöyle dedi. Deve ağlarında nasıl zibil yığınları olursa, sultanların kapılarında da fitneler vardır. Hayatımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, siz onlardan dünyalık elde etmek için yanlarına gidiyorsunuz. Oysa siz daha onlardan dünyalık elde etmeden, onlar sizin dininizden bir o kadarını veya iki katını kapmış olurlar. Hazreti Peygamber'in ilmin kalkma zamanı yakındır demesi ve bu sözün anlamı. Allah'ın Resulü bir gün göklere bakarak ilmin ortadan kalkma zamanı yakındır dedi. Ensardan İbn-i Lebit, ey Allah'ın Resulü ilim nasıl kalkacaktır? Halbuki kitapta yazılmış kalpler onu hıfzetmiştir deyince Hazreti Peygamber, ben de seni Medine'nin en anlayışlı adamı sanıyordum dedi ve sonra Yahudi ve Hristiyanların ellerindeki kitaba rağmen sapıklığa gittiklerini anlattı. Bir gün Şeddat bin Evs'e rastladım. Ondan Avf bin Mali'nin hadisini sordum. Bana Avf doğru söyledi. İlmin ilk olarak nasıl kalkacağını sana haber vereyim mi dedi. Evet ver dedim. Şeddat ilk olarak huşu kalkar. Öyle ki Allah'tan korkan kimseyi bulamazsın dedi. Ensardan Ziyad bin Lebit, ey Allah'ın Resulü, ilim bizden nasıl kalkacak? Halbuki içimizde Allah'ın kitabı vardır. Biz onu çocuklarımıza ve hanımlarımıza öğretmişizdir, dedi. Şeddat bin Evs, ilmin kalkması ne demektir biliyor musun, dedi. Hayır, bilmem, dedim. Şeddat, ilmi hıfzedenler gidecektir. Evvela huşu kalkacaktır. Hatta huşu sahibi hiç kimseyi artık görmeyeceksin, dedi. Hazreti Peygamber, Yahudi ve Hristiyanların elinde bulunan şu Tevrat ve İncil onlara hiçbir fayda sağlamadı. Onlar başlarını kaldıramıyorlar. Onlar onun hiçbir şeyinden yararlanmazlar, dedi. İbni Mesud ve İbni Abbas'ın ilmin kalkmasıyla ilgili sözleri ve Zeyd'in vefatında İbni Abbas'ın söyledikleri. Abdullah bin Mesud, İslam'ın nasıl zayıflayacağını biliyor musunuz? Dedi. Evet, elbisenin solması, hayvanın zayıflaması ve gümüş paranın
kullanmakla aşınması gibi İslam'da zayıflar dediler. İbni Mesud, evet İslam söyledikleriniz gibi zayıflayacaktır. Ancak alimlerin gitmesi veya ölmesi daha büyük bir musibettir dedi. Zeyd bin Sabit'in cenazesinde hazır bulundum. Kabre konulduktan sonra İbn Abbas, ey insanlar! İlmin nasıl gittiğini bilmek isteyen varsa, işte ilim böyle gider. Allah'a yemin ederim ki bugün ilmin çoğu gitmiştir dedi. İbn Abbas, ilim böyle gider dedi ve eliyle kabre işaret ederek, adam ölüyor ve kendinden başka kimsenin bilmediği şeyleri de beraberinde götürüyor diyerek üzüntüsünü dile getirdi. İbni Mesud şöyle dedi, İnsanın öğrenmiş olduğu ilmi unutması, sanıyorum işlediği günah yüzündendir. Abdullah dedi ki, ilmin afeti unutkanlıktır. İlmin tebliğ edilmesi hakkında Huzeyfe'nin sözü. Huzeyfe, şu ilim bize yüklendi. Biz onunla amel etmesek bile size aktarmak mecburiyetindeyiz dedi. Hazreti Peygamber'in faydasız ilimden Allah'a sığınması. Allah'ın Resulü şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım, dört şeyden sana sığınıyorum. Yarar getirmeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan. Hazreti Peygamber'in zikreden bir dil ediniz buyurmaları. Sevban radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'le birlikte bir yere gidiyorduk. O günlerde de altın ve gümüş hakkında ayet nazil olmuştu. Yolda muhacirler kendi aralarında, peki bunlar kötülendiğine göre hangi mallar hayırlıdır, bunu nasıl bileceğiz diye konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Ömer, İsterseniz ben bunu sizin için Hazreti Peygamber'den öğreneyim dedi. Onlar da çok iyi olur dediler. Ömer radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Ben de devemi hızlandırarak onu takip ettim. Hazreti Ömer yanına vardığında Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, muhacirler altın ve gümüş hakkındaki ayetten bahisle hangi malların hayırlı olduğunu öğrenmek istiyorlar dedi. O da, zikreden bir dil, şükreden bir kalp, mümin ve imanı hususunda kendilerine yardımcı olabilecek bir hanım edinmeye çalışsınlar, buyurdular. Hazreti Peygamber'in, müferritler, Allah'ı çok zikredenler, yarışı kazandılar, buyurmaları. Hazreti Peygamber, bir gün sahabileriyle birlikte Mekke'ye gidiyorlardı. Cümdan Dağı'nın yanından geçerlerken Hazreti Peygamber, yanından geçmekte olduğunuz şu dağ Cümdan Dağı'dır. Müferritler yarışı kazandılar buyurdular. Sahabilerin, ey Allah'ın Resulü, müferritler kimlerdir diye sormaları üzerine de, Allah'ı çok zikredenlerdir buyurdular. Hazreti Peygamber, ey Allah'ın Resulü, müferritler kimlerdir sorusuna şöyle cevap verdiler. Başlarına ne gelirse gelsin aldırmayacak kadar Allah'ın zikrine dalanlardır. Zikir, onların ağır yüklerini omuzlarından indirir. Böylece bu kişiler kıyamet gününde Allah Teala'nın huzuruna hafif bir yükle gelirler. Hazreti Peygamber'in cennet bahçesinde otlamak isteyenler Allah'ı çok ansın buyurmaları. Muaz bin Cebel şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'le birlikte dolaşıyorduk. Bir ara, öncüler nerede buyurdular. Bunun üzerine çevresindekiler, bir kısmı önünden gitmekte, bir kısmı da arkandan gelmektedir dediler. O zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Allah'ın zikrine devam eden öncüler nerede? Kim cennet bahçesinde otlamak istiyorsa Allah'ı çokça zikretsin. Hazreti Peygamber'in, Allah'ın en üstün kulları, Allah'ı en çok ananlardır buyurmaları. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e, kıyamet gününde Allah katında derece bakımından insanların en üstünü kimdir diye soruldu.
Allah'ı çok ananlardır cevabını verdiler. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, bunlar Allah yolunda savaşanlardan da mı üstündürler diye sordum. Allah yolunda savaşan kişi, elindeki kılıcı parçalanıncaya ve kendisi de kana boyanıncaya kadar kâfirlere ve müşriklere kılıç sallasa, yine de Allah'ı çok ananlar derece bakımından daha üstündürler buyurdular. Allah'ın zikrinin insanı azaptan kurtaracak amellerin en üstünü olması. Adamın biri Hazreti Peygamber'e gelerek, ecir bakımından Allah yolunda yapılan cihatların hangisi daha üstündür diye sordu. Hazreti Peygamber, Allah Teala'nın çok anılmasıdır buyurdu. Adam, peki ecir bakımından salih amel işleyenlerin en üstünü kimdir diye sordu. Hazreti Peygamber buna da Allah Teala'yı çok anan kimselerdir karşılığını verdiler. Adam aynı soruyu namaz, zekat, hac ve sadaka için de sordu. Hazreti Peygamber bunların hepsine Allah'ı çok ananlardır cevabını verdiler. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e, ey Eba Hafs, bütün hayırları Allah'ı çok ananlar kazanmışlardır dedi. Onları dinlemekte olan Hazreti Peygamber de, evet öyledir buyurdular. Hazreti Peygamber'in, diliniz Allah'ı anmaktan dolayı daima yaş olsun buyurmaları. Bir gün adamın biri Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, İslam'ın hükümleri çok fazladır. Bunların içerisinden hangisine yapışmamı tavsiye edersiniz dedi. Hazreti Peygamber de, dilin Allah'ı anmaktan dolayı daima yaş olsun buyurdular. Muaz bin Cebel şöyle anlatıyor. Son konuşmamızda Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala katında amellerin en sevimlisi hangisidir diye sordum. Dilin Allah'ın zikrinden dolayı yaş olduğu halde ölmendir buyurdular. Hazreti Ömer, Osman ve İbni Mesud'un Müslümanları zikre teşvik etmeleri. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Sakın kendinizi halktan bahsetmekle meşgul etmeyiniz. Çünkü bu bir bela ve felakettir. Allah'ın zikrinden asla ayrılmayınız. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Allah'ı anmaktan asla geri durmayınız. Çünkü bu şifadır. Kendilerinden bahsetmek suretiyle halkı anmaktansa geri durunuz. Zira bu bir hastalıktır. Hazreti Osman şöyle buyurmuştur. Eğer kalplerimiz tertemiz kalmış olsaydı, Allah'ın zikrinden asla usanmazdı. İbni Mesud şöyle buyurmuştur. Allah'ı çok zikrediniz. Allah'ın zikrinde yardımcı olacak kimselerden başkasıyla arkadaşlık yapmaman sana hiçbir zarar vermez. Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'nın Müslümanları zikre teşvik etmeleri. Selman-ı Farisi şöyle buyurmuştur. Gününü Allah'ın kitabını okuyup onu zikretmekle geçiren kimse, bembeyaz kölelerini Allah için azat etmekle meşgul olan kimseden daha üstündür. Bir kişi Ebu Derda'nın yanına gelerek, ey Ebu Derda, ne yapmam gerektiği hakkında bana tavsiyede bulun, dedi. Bunun üzerine Ebu Derda şunları söyledi. Bollukta Allah'ı zikret ki, sıkıntılı anlarında O da seni hatırlasın. Eline dünya mallarından biri geçecek olursa ya da bir işe başlarken sonunun nereye varacağını iyi düşün. Ebu Derda radıyallahu anh bir gün çevresindekilere, size amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en sevimlisini ve derecelerin en bereketlisini haber vermemi ister misiniz? Ki bu, düşmanlarınızın boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boyunlarınızı vurmasından, şehit olmanızdan ve para ve mal tasadduk etmenizden daha hayırlıdır, dedi. Onların, ey Ebu Derda, bu söylediğin hangi ameldir diye sormaları üzerine de, Allah'ın zikridir, onu anmak, amellerin en üstünüdür buyurdu. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Dilleri

0: Allah'ın zikriyle yaşarmış olan kimseler cennete gülerek gireceklerdir. Muaz bin Cebel ile Abdullah bin Amr'ın Müslümanları Allah'ı anmaya teşvik etmeleri. Muaz bin Cebel bir mecliste, "İnsanoğlu Allah'ın zikri kadar kendisini onun azabından kurtaracak bir amel daha işlememiştir," dedi. Bunun üzerine dinleyiciler, "Ey Eba Abdirrahman, Allah yolunda cihat da bunun derecesine ulaşamıyor mu?" diye sordular. Şöyle cevap verdi, "Evet, Allah yolunda cihat da onun derecesine ulaşamaz. Ancak elindeki kılıcı paramparça oluncaya kadar Allah yolunda düşmanlarla savaşırsa başka. Çünkü Allah Teala kitabında Allah'ı zikretmek en büyük ameldir," buyurmaktadır. Abdullah bin Amr şöyle demiştir, "Sabah akşam Allah'ı anmak, Allah için Allah'ın düşmanlarına kırılıncaya kadar kılıç sallamaktan ve su gibi mal infak etmekten daha üstündür. Hazreti Peygamber'in Allah'ın zikrini köle azat etmekten daha üstün kabul etmeleri. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır, "Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmam, benim yanımda İsmail'in neslinden her birinin fiyatı 12 bin dirhem olan 4 köleyi azat etmekten daha sevimlidir. Aynı şekilde ikindi namazından güneş batıncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmam, benim yanımda yine İsmail'in zürriyetinden her birinin fiyatı 12 bin dirhem olan 4 köleyi azat etmekten daha sevimlidir." Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır, "İkindi namazından güneş batıncaya kadar hayır söyleyen, Allah'ı anan kişinin ameli, İsmail'in zürriyetinden 8 kişiyi azat eden kişinin amelinden daha üstündür." Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır, "Bir sabah namazından güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmam, benim yanımda üzerine güneşin doğduğu her şeyi Allah yolunda sarf etmekten daha sevimlidir." Hazreti Peygamber'in zikri, mücahitlerin cin satlara binmelerinden ve köle azat edilmesinden daha üstün görmeleri. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır, "Sabah namazını kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikretmek, benim yanımda insanları en güzel atlara bindirip güneş doğuncaya kadar Allah yolunda savaşmaktan daha üstündür." Hazreti Peygamber'in tesbih, tahmid, tehlil ve tekbiri her şeyden üstün tutmaları. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır, "Benim yanımda Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber, Allah Teala'yı ortaktan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah her şeyden yücedir," demek, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha üstündür. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır, "Güneş doğuncaya kadar oturup Allah'ı zikretmek, tekbir, Allahu Ekber, tahmid, Elhamdülillah, tesbih, Sübhanallah ve tehlil, La ilahe illallah getirmek, benim yanımda İsmail evladından 2 köleyi azat etmekten daha sevimlidir. Aynı şekilde ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar bunları yapmak, benim yanımda İsmail'in zürriyetinden 4 köleyi azat etmekten daha sevimlidir."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
5: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
4: Mezbadan tezgaha Ankara Et Noktası'nda.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
12: Zorunlu yayın.
13: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
10: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Peki surede Cenab-ı Hak ikinci bölümde imana davet ediyordu. İman edenler, dilleriyle Müslüman olduğunu söyleyenler, hakiki manada bütün varlıklarıyla mevcudiyetler.

niyetleriyle İslam'a teslim olsunlar. Bununla alakalı ayet-i kerimeleri okumuştuk. 11. ayet-i kerimede "Men zellezî yukridullâhe kardan hasenen feyudâifehu lehu ve lehu ecrun kerîm" buyuruyor. Kim Allah'a borç verecek? "Men zellezî yukridullâhe kardan hasena." Burada da istareyi tasrihiye var. Cenab-ı Hak Allah yolunda infak eden o Müslümanları, onların ameliyelerini, bu hallerini, bu fiillerini birisine borç verene benzetiyor. Borç veren bunun karşılığını alacak. Allah yolunda infak edenler, onlar da bunun karşılığını, ecrini ahirette alacaklar. Onun için "men zellezî yukridullâhe kardan hasenâ" yani karşılıksız değil. Vereceksiniz mutlaka ahirette, bunun karşılığına nail olacaksınız. Kardan hasenâ. Fakat verirken başa kalkmayın. Ben verdim, verdiğimden dolayı saygı bekliyorum. Böyle bir anlayışınız olmasın. Verin ama Allah için bunları yapın. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh gibi, gerekirse yüzünüzü siyah şalla sarın, mazlumun, fakirin kapısına o halde gidin, bırakın gece yarısında ve dönün. Neden Ebu Hanife rahmetullahi aleyh böyle yapar? Niçin? O kapıya gider, gece yarısı gider, komşular görmesin. Oradaki sadaka alıyor, sadakayla hayatını devam ettiriyor diye. Niçin yüzünü kapatır? Oradaki o mazlum Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi o halde görüp sokakta "bu bana yardım ediyordu, akşam eve gelmişti, elinde nevaleler vardı" diye Ebu Hanife'ye karşı bir eziklik onun içinde olmasın. O halde verin ama bu verişiniz karz-ı hasen olsun. Ebu Bekir gibi olsun. Hakaret edene, Hazreti Ayşe radıyallahu anha Efendimiz'e iftiraya karışan o sahabiye bile verecek, Allah için verecek. Yani vermiyordu, Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin kızına iftira etmişti, Ayşe annemize. Ama ayet-i kerime nazil olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir de "madem Rabbim'in emridir, o halde Allah rızası için verilirse Ebu Bekir verme haline devam edeceksin." Kardan hasena, yani Ebu Bekir gibi vermek. Peki öyle olursa feyudâifehu lehu ve lehu ecrun kerîm. Allah Teala o karzı katlayacak. Ve lehu ecrun kerîm. Onun için ecri kerim var. Ecri kerim demek, kerim Allah Teala verince o kulların razı olduğu. Razı olacağınız, "ya Rabbi ne büyük lütuf, ne büyük ihsan, ne büyük nimetlere nail oldum" diyeceğiniz o sevaba, ecre ulaşacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de ashab-ı kiram efendilerimizi infaka, sadakaya davet ediyor. Bu ayet-i kerime nazil oluyor. "Men zellezî yukridullâhe kardan hasenâ." Ebu Dahtah radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, diyor ki "İnnallâhe leyurîdu minnâ el kardâ." Allah bizden borç mu istiyor ya Resulallah? Allah bizden borç ister mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Na'am ya Ebu Dahtah" buyurur. "Evet ey Ebu Dahtah, Allah Teala kullarından borç istiyor. Mazlumlar adına, yetimler adına, mustazaflar adına, Mekke'de aç susuz Kur'an-ı Hakim'e dair, onun iman ve izzet kalesine dair nöbet bekleyenler adına Allah sizden borç istiyor. Yani ahirette bunun karşılığını size verecek. O halde uzat elini ya Resulallah" der. "Bir bahçem var, onun içinde 600 tane hurma ağacı var, Allah yolunda verdim ya Resulallah" der. Çıkar Efendimiz aleyhisselam huzurundan, hanımı çocukları o bahçenin içerisinde, oraya gelir. "Uhruci" der, "uhruci, çıkın buradan, ben Allah yolunda bunu verdim, Allah'a verdim" der. Hanımı nasıl oldu anlatır hanımına Ebu Dahtah radıyallahu anh. Der ki "ne karlı bir alışveriş yaptın, Allah yolunda en sevdiğin bahçeyi verdin, içinde bir servet var, içinde bir servet var, Medine bağlamında düşündüğünüz zaman 600 hurma ağacı var, onu Allah yolunda verir karşılığını almak üzere." Cenab-ı Hak Ebu Dahtah gibi ümmetin mazlumları, yetimleri adına yetimhaneler yapma adına, okullar, medreseler yapma adına, çadır kentlerde onları daha müreffeh bir hayata kavuşturabilme adına ashab-ı kiram efendilerimizdeki o infak kültürünü yeniden alem-i İslam'a, alem-i İslam'daki o ümmetin, modern zamanda yaşayan Müslümanların yüreklerine ilka ve ihsan buyursun. İkinci bölümde Cenab-ı Hak
Aminu billahi ve rasuli ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fi. Halife olduğumuzu bize anlatıyor, infaka çağırıyordu. Şimdi infak edenler

Ebu Bekir gibi olabilirlerse her şeyi ortaya koyuyorlar. Peki çocuklara ne bıraktın diye, aileye, ehle ne bıraktın diye sorulduğunda terektuhumullâhe ve rasûle. Onlara Allah'ı bıraktım. Lehu mulkü semavat vel ard. Yer ve göklerin sahibi Allah değil mi? Mülkü veren o değil mi? Velillahi mirasü semavat vel ard. Yer ve göklerin bütün mirasına sahip olan o değil mi? Bu ayet-i kerime ile amel edip her şeyi gerektiği zaman verebilmek, Ebu Bekir olabilmek, yani nafakayı ayırdıktan sonra verebilmek, eğer bu imana, bu hakikate kavuşursanız bunların ahirleri nasıl olacak? Akıbetleri nasıl olacak? Burada bir perde var. Perdenin bir tarafında dünyadaki hallerden bahsediyor. Dilleriyle Müslümanca, hayatlarıyla kafirce yaşayanlara Kur'an-ı Hakim, gelin bir daha düşünün. Hayır, böyle dünyevileşen bir yaşam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İslam, iman olamaz. Eğer hakikatte bütün varlık ve mevcudiyetinizle iman ederseniz o zaman ahirette şöyle bir tablo olacak. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. يَوْمَ yani اُذْكُرْ يَوْمَ, o günü hatırla. تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ, Müslümanları görürsün. Mazlumların, Suriye'nin, Arakan'ın, Doğu Türkistan'ın, Mısır'ın, Muhammed Mürsi'nin imdadına koşan, takati nispetinde, gücü nispetinde ehli imanla beraber olanlar, onların davasını kendi davası, kendi sorunu kabul edenler. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ, dillerinde iman, hayatlarında iman olanlar, o Müslümanları, onların eşlerini görürsün. يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ, onların nurları önlerinde, onların nurları sağ taraflarında onlarla beraber gidiyor. Nurları dünyadan getirdiler. Amelleri nur ahirette. Dünyada verdikleri sadakalar ahirete nur olarak geldi. Dünyada kıldıkları namazlar ahirete nur olarak geldi. Dünyada Allah'ın rızasını kazanabilmek için yaptıkları hac ibadeti ahirete nur olarak geldi. Şimdi يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Bugün size müjde var. Bugün size gelen müjde cennetun tecrî min tahtihel enhâr. O cennetlerdi. Burada bir muzaaf takdir ediyor. Çünkü Buşra'nın haberi Buşra ile gelen, müjde ile gelen bir hadise olmalı, bir olay olmalı. Onun için cennete girmek, yani duhulu cennetin, bugün size verilecek en büyük müjde, içinde ebedi kalacağınız, kenarlarından nehirler akan, her tarafından istediğiniz zaman suya ulaşabileceğiniz, o nehirlerin altından, kenarından akmış olduğu o cennetler, bugün size Allah'ın verdiği en büyük müjde olacak. Müjde bugün size o cennetler, oraya girmek. Halidine fiha, bir daha çıkmamak üzere. Veriyordunuz dünyada, şeytan sizi fakirlikle tehdit ediyor. Ekmek biter diyor, su biter, verme diyor, aç kalırsın. Çalışsın onlar, onların da şehri, onların da ülkesi var. Neden sahip çıkmadılar? Şeytan sürekli seni telkin ediyor. Allah Teala da burayı gösteriyor. Buşrakumul yevme cennetun tecri min tahtihel enhar. İşte cennet. Allah Teala size onu vaat ediyor. Bütün nimetlere istediğiniz anda, istediğiniz zamanda, her çeşidine, her nevisine onların ulaşabileceksiniz. Hem de içinde sonsuz kalacaksınız. Orada açlık yok, orada kıtlık yok. Orada birileri o cennetin nimetlerinden sizi engelleyemeyecek. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. İşte bu Allah Teala'nın ehli imana ihsanı, büyük bir kurtuluş, en büyük kurtuluş. Bayram o gün olacak. Allah'ın rızasına, rıdvanına ulaştığımız gün. Bayramımız servetlere, hanlara, hanumanlara karıştığımız gün değil, onlara sahip olduğumuz gün değil. Bugün onların bir kısmını en azından o ümmetle, mazlumlarla, biçarelerle paylaşabilip de
ahirete nur olarak, ahirete nur sermayesi

ailesi olarak onlar taşıyabilirsek, işte o zaman zalike vel fevzul azim, büyük kurtuluşumuz ahirette tecelli edecek. Yevme taral mu'minin, Müslümanları böyle göreceksiniz. Peki ya aminu billahi ve rasulihi ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fi, halife olmasının gereğini yapmayanlar, toplayanlar, sayanlar, mazlumlarla paylaşmayanlar, imanın, İslam'ın safında sadece güçleri itibariyle duranlar, peki Allah ve Resul davasına ihanet edenler, ahirette onların sonu, ahirette onların halleri nasıl olacak? Önceki yevmeden bedel. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. O gün münafıklar, yani dilleriyle iman edip Müslümanca bir hayat yaşamayanlar, camide kılıp, camide Müslümanlarla beraber olup, eve geldiğinde, fabrikaya, iş yerine gittiğinde Allah'ın ahkamını inkar edenler, ya da inkar eder bir hayatı yaşayanlar, münafıklar, kadınları, erkekleri, onlar lillezine amenu, iman edenler, Müslümanca hayat yaşayanlar, Allah'ın talimatlarına uyanlar, semi'na ve ata'na diyenler, işittik Allah'ım, itaat ettik Allah'ım diyenler, onlara münafıklar diyecekler ki unzuruna naktebis min nurikum قِيلَ رِجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. Müslümanlara اُنْظُرُونَ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ, bakın bize diyecekler. Siz cennete doğru koşuyorsunuz. İmanınız nur oldu, yolunuzu aydınlatıyor. Sadaka nur oldu. O yetim çocuklar vardı. Suriye'de adam vefat ederken, şehit olurken, bunlar Osmanlı'nın evladıdır, benim çocuklarımı ancak bunlar sahip çıkardı diye göndermiş olduğu mazlumlar vardı ya, onlara Allah rızası için bakanlar, onlar için ev kiralayanlar, hatalarına, yanlışlarına bakmadan Allah yolunda Allah'ın kullarına infak edenler. Şimdi onların amelleri nur oldu, yollarını aydınlatıyor. Cennete doğru berk-ı hatif gibi gidiyorlar. Bir şimşek gibi, bir şimşeğin hızında onlar yol alıyorlar. Kafirler, onlar, münafıklar yolda kaldılar. Müslümanlara diyorlar ki bekleyin bizi, durun burada, ya da bakın bize, biz de sizin nurunuzdan, imanınızdan istifade edelim. Naktebis min nurikum, nurunuzdan müstefid olalım. Kîle rci'û verâkum, ehli iman dönün dünyaya diyor. Bu nur burada kazanılmaz. Bu nuru o Hama'dakilere, Hımıs'takilere, Doğu Türkistan'dakilere, Bangladeş'tekilere, onlara baktıysanız, Afganistan'daki mazlumlara baktıysanız, o zaman oradan alıp gelecektiniz bunları. Bu nurlarla alakalı burada özel bir şube yok, özel bir birim yok. Dünyada alıp getirdiyseniz var. Kıylar ci'u vera'akum, dönün veranıza, dönün geriye, dönün dünyaya diyecekler. Onlarla Müslümanlar, münafıklarla alay edecek, istihza edecekler. Feltemisu nura, dünyada nuru arayın, arayın ve oradan getirin. Dönme imkanı, bulma imkanı yok. Artık hüküm verilmiştir. Ahiretten bahsediyor. Gitmeden haber veriyor ki Kur'an-ı Hakim bu ayetleriyle insanlar agah olsunlar, gereğini yerine getirsinler. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ, onların arasına bir duvar konur. Belki Araf'tan bahsediyor. Araf. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ, yani Müslümanlarla münafıklar arasına bir surin, bir duvar, bir engel. Araf. لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ, onun kapısı var o surun. لَهُ بَابٌ, o surun kapısı var. بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ, İç tarafında rahmet, iç tarafı cennet, iç tarafında her türlü nimet var. Ve zahiruhu min kıbelihil azab, onun zahiri ise min kıbelihi, min kıbeli zahir, zahir tarafında, dış tarafında azap var. Kafirler, münafıklar Müslümanların ardında koşmak istiyorlar. Onların nurlarından istifade edip kıyametin dehşetinde sığınacaklar, cennet onların limanı olacak. Fakat Cenab-ı Hak bir anda araya bir duvar koyuyor, onlar cehennem tarafında kalıyor. O duvarın dış tarafı cehennem, iç tarafı orada rahmet var, Allah'ın rızası, rıdvanı var. Dünyada nur varsa, dünyada nuru insanlar
ahirete taşıyabildiler.

derse işte o zaman müstefit olacaklar. Yunadunhum elem nekum ma'akum. Münafıklar Müslümanların arkasından bağırmaya devam edecekler. Enkazın altında kalanların imdat çığlıkları gibi. Kurtarın bizi diyecekler. Yunadunhum elem nekum ma'akum. Zahirdeki Müslümanlarla ittifaklarını gündeme getirerek, hani biz sizinle birlikte namaz kılmıyor muyduk? Birlikte oruç tutmuyor muyduk? Sizin gücünüz, kuvvetiniz vardı. Güç kuvvet olunca sizin yanınızdaydık. Bakarsanız hep böyle iklimler, zamanlar güce kuvvete göre değişir. Dün İmam Hatip'e hakaret edenler bugün İmam Hatip yapabilirler. Güç İmam Hatip'i yapanlardan yana değişince o adamlar da bir anda farklı yerde durabilirler. İmandan, İslam'dan, ihsandan bahsedebilirler. Esasında adavetleri vardı bir kısmının. Ya da bir kısmının hakikaten önceden bir düşmanlığı var ama sonradan tevbekar olmuştur. Biz onların zahirine bakarız. Nahnu nahkumu biz zavahir vallahu yetevelles serayir. Onların içine, onların iç dünyalarına Cenab-ı Hak bakar. Yalnız o muttali olur ama bize de bu noktada teakkuz halinde olmayı telkin ediyor. Mekke'de kafirler var, Medine'de münafıklar. Medine'nin varlığı esas itibariyle Mekke'den daha mayınlı, daha tehlikeli. Yanınızda duruyor düşmanlarınız, hasımlarınız yanınızda. Gücünüz var diye oradalar. Onlar da oradaki zahirdeki birlikteliği esas alıp diyecekler ki Erem nüküm mahkum. Birlikte oruç tutmadık mı? Birlikte namaz kılmadık mı? Birlikte değil miydik? Neden bizi bıraktınız? Kalu bela velakinneküm fetentum enfusekum. Evet beraberdik ama siz ihanet ettiniz. Aynı yerde dururken bunu yaptınız. Bedirlerde, Uhud'larda, Hendek'lerde bize karşı zalimlerle beraber. Acaba imanı, İslam'ı, Müslümanları çökertebilir miyiz diye ittifaklar kurdunuz. Elem neküm mahkum. Kalu bela velakinneküm fetentum enfusekum. Fitne ateşte altını eritmek demekti. Eritip curufunu ayırıyorsunuz, saf altın kalıyordu. Fetentum enfusekum. Burada ise kendinizi helak ettiniz. Allah'ı, peygamberi aldatmaya kalktınız. Ve terabbestum ve Müslümanların felaketini beklediniz. Acaba birileri gelir, güçlü olurlar. Medine İslam Devleti'ni ortadan kaldırabilirler mi diye sabah akşam alim İslam'ın, Müslümanların İnkırazını beklediniz ve terabbestum. Hep böyle olmuştur. Osmanlı zayıflayınca o münafıklar ortaya çıktılar. İngilizleri onlar karşıladılar. Daha dün camideydiler. Daha dün namaz kılıyorlardı. Fakat İngiliz işgal birlikleri İstanbul'a gelince onlar karşılamak için sokaklara döküldüler. Esas itibariyle bekliyorlardı zaten. Bir inkıraz bekliyorlardı. Devlet-i Aliye'deki avdetiler gibi, dönmeler gibi, Sabateistler gibi yani bekleyenler vardır. İçinizde bekleyenler vardır. Çöksün de burası bir daha İslam'ın sabahı olmasın diye. Ve terabbestum ve erteptum. Şüphe ettiniz. İmanı dilinizden kalbinize taşımadınız. Ehli cennet münafıklara konuşuyor. Onlar bizi de kurtarır mısınız dediklerinde ve garratkumul emaniyyu hatta caa emrullahi ve garrakum billahil garur. Yani sizi kuruntular aldattı. Cahiliyenin kuruntuları, ideolojilerin kuruntuları, dünya kuruntuları, servet kuruntuları, iktidar kuruntuları. Onlar sizi aldattı. Onların gücüne, onların boyasına, süsüne baktınız. Ta bu aldanmışlık haliniz hatta caa emrullah. Allah'ın emri ölüm gelene kadar, ölüm meleği gelene kadar bu savrulma haliniz devam etti. وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Garur olan, en ziyade, en etkili yöntemlerle aldatan o şeytan sizi Allah'a karşı mağrur etti. Allah'a karşı aldattı. Dünya ile aldattı. Ya da Allah Teala gafurdur dedi. Allah affeder dedi. Onun rahmeti var dedi. Olsun be, şurayı almak için, şu makama gelmek için ihanet et Müslümanlara. Okul için, vakıf için, yurt için vesaire için ihanet et. Allah'ın emirlerine, Müslümanlara ihanet et. Ümmetin menfaatin değil,
cemaatinin, cemiyetinin menfaatini, meşrebini düşün.

Kendi adamlarını yerleştir. Kendi adamlarının yerleşmesi için mücadele et. Bütün bunlar ihanet. Şeytanın Allah'la aldatması, şeytanın namazla aldatması, şeytanı ibadetle aldatması. En büyük aldatma Allah'la aldatma. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma yürürken önüne çıkarmış münafıklar, namaz kılarlar. Kölelerin münafıkları namaz kılarlar. Neden? Abdullah bin Ömer mazlum bir çare bir köleyi ibadet ederken görünce azat edermiş. Derlermiş ki ona, bunlar seni aldatmak için namaz kılıyorlar. Yani bizi Allah'la kim aldatırsa aldanırız der Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. Müslümanları Allah'la aldatmak. İşte bu kıyamet günü o münafıkların yüzüne vurulacak. Kürsüyle aldatanlar, minberle aldatanlar, akademik kariyerle aldatanlar, başka şeyle imanı, İslam'ı, Kur'an'ı kullanarak, Kur'an Müslümanlığı deyip Peygamber aleyhisselamla savaşarak aldatanlar. وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Şeytan sizi Allah'la aldattı. Bütün bunları Müslümanlar, münafıklar bizi kurtarır mısınız dediklerinde onların yüzüne vuracaklar. فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Münafıklar orada kurtulmak için Müslümanlardan imdad edecekler, imdad, yardım isteyecekler. Paraları vesaireleri, hani onları dünyada vermediler de orada verebilirler mi? Dünyada zaten emanetçiydiler. Emanetçi oldukları o dünyalıkları Allah yolunda harcamadılar. Kur'an-ı Kerim ahireti dünyaya taşıyor. Ahiret dünyada, dünyada onlara konuşuyor. Oraya gittiğiniz zaman burada vermediğiniz o malları orada elinizde olmayacak. Vermek isteseniz yine veremeyeceksiniz. Fel yevme, bu kıyamet gününde, işte bu vakitte la yuhadu minkum fidyetun. Ey münafıklar, sizden fidye alınmaz, bedel alınmaz. O bedel karşılığında ya Rabbi bizi cehennemden kurtarır mısın diye neyiniz varsa ortaya koymak isteseniz hayır, bitmiştir artık. Ve la minellezine keferu. Kafirlerden de alınmaz. Me'vâkumun nâr, sizin yeriniz cehennem, me'vanız, varacağınız yer cehennem, hiye mevlâkum, ennâru mevlâkum, o cehennem sizin mevlanız, yeriniz. Ne demek mevlanız? Dünyada o cehennemlik ameller yaptınız, sanki cehennem dostunuzdu, Müslümanlara ihanet ettiniz, meyhaneden çıkmadınız, namazları Müslümanlar görünce kıldınız, cenaze namazının en önünde durdun ama orada neden durdun? Gazeteciler senin pozunu alsınlar, versinler diye. Onun için cenaze namazlarında en ön safın sevabı en azdır. En fazla sevap en arka saftadır. Neden? Çünkü ön tarafa insanlar kendilerini genelde göstermek için gelirler. Fakat camide namaz kılarken en fazla ecir en ön saftadır. En azı en arka saftadır. Tabi insanların niyetine göre bu sevap, ecir, bunun taksimi elbette değişiyordur. Fakat cenazede fukahamız hükmü bu çerçevede tayin etti de, işte orada en önde durur adam. Fakat onun dışında hep Allah'a isyan yerindedir. Sanki o haliyle cehenneme dost olduğunu ilan ediyordu. Hiye mevlâkum. Şimdi dostunuz cehennem, mevlanız cehennem, ya da size evla olan cehennem, size layık olan cehennem. Öbisel masir, insan için gidebileceği en kötü yer, işte o cehennem. Ne kadar kahredici, ne kadar kötü, ne kadar insan hayatını bitirici bir hayatı var o cehennemin. İkinci bölümde hakiki imana davet etmişti. Sonra o iman edenlerin ahiretteki halleri, peki iman etmeyenlerin, dilleriyle iman edip nifakta kalanlar, onlardan bahsetti. Şimdi üçüncü bölüme geldi. Üçüncü bölümde Kur'an-ı Hakim'in sahibi bize Aminu billahi ve rasulihi ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fihi. Halife olursanız, ashab-ı kiram efendilerimiz gibi yaşarsanız, sonraki kuşaklara bir asr-ı saadet bırakırsanız, işte o zaman iman sizin hayatınızda meyvasını vermiştir. Ya da iman sizin hayatınızda meyvasını vermeli. Peki nasıl vermeli? İktidara doğru gidiyorsanız, dünyalık varsa orada huşu olmalı. Huşu sizi iktidar yolunda kaymaktan, savrulmaktan
kurtaracak, alacak bariyerler, yüksek

Buradan bir anda sanki huzurdalar. Murakabe hali, mükâşefe hali. Kendilerinden geçecek onlar. Elem ye'ni lillezîne âmenû en tahşa'a kulûbuhum. Abdullah bin Mesud bizi ikaz ediyor diyor. Ashab-ı kiram efendilerimizden bu noktada uyarılar var. Ama esas itibariyle onlar bu ifadeyi kimler adına söylüyor? Yani bunun öznesi kimler? Aminu billahi ve rasulihi. O ikinci halkada, üçüncü halkada Medine İslam Devleti'nin gücünü görüp de gelenler vardı. Abdullah bin Mesud onlar adına söylüyor aslında. Bunlar diyor. Elem ye'nillezine amenu en tahşa'a kulubuhum. Yani biz bir anda böyle olduk diyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz Abdullah bin Mesud'un bu ifadenin sahibinin hayatına baktığınız zaman Hazreti Osman dünyadan tek bir nasibi olmadan kızlarını geride bırakıp giderken sormuştu ona. Mâ teştehi, neyi arzuluyorsun diye, rahmete rabbi, Rabbimin rahmetini arzuluyorum, Rabbime ulaşabilmek. Öyle söylemişti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh efendimiz. Peki böyle birisi, yani kızına neyi bırakıyorsun dediğinde, Vakıa suresini bırakıyorum. O halde Abdullah bin Mesud bu ifadeyi söylüyorsa, yani bu ayet bizi ikaz ediyordu. Abdullah bin Mesud, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine giren ama iman henüz yüreklerine inmeyen münafıkları dikkate alarak bunu söylüyor. اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ı zikretmeden dolayı, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinden dolayı وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ Bir de inen o hakikat, hakikatin esasları zikri burada Allahu Ekber, onu telaffuz etmek ya da her ikisi Kur'an-ı Kerim için de kullanmış olabilir. O zikirden dolayı yüreklerin o lillezine amenu iman edenlerin kalplerinin yüreklerinin zikirden dolayı titreme zamanı gelmemiş midir? Bir ikazda bulunuyor. Hadi diyor gelin şimdi titreyin ve olun. Titreyin ve erin buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Titreyin ve erin kendinize gelin. İbrahim Ethem Hazretleri sarayda yaşıyor. Saray hayatı var. Evin damından bu ayet okunuyor. Elem ye'ni lillezine amenu en tahşa'a kulubuhum li zikrillah ve ma nezele min hak. İman edenlerin Allah'a zikirden ve o hak hakikatten inen hakikatten dolayı yüreklerinin titreme zamanı gelmedi mi? Geldi ya Rabbi diyor. Sarayı bırakıyor, ayrılıyor. Peki bu ayet-i kerimeleri sahabe de okudu, biz de okuyoruz. Okuyoruz ve eğer yüreklerimiz bir anda masivadan maveraya uruç etmiyorsa, miracımız olmuyorsa, miraca vasıta vesile olmuyorsa o zaman Kur'an-ı Hakim'i tekrar bir daha okumalı. İklime girmeli, o surelerin dünyasına girmeli. Sebbaha diye başlamalı bu sureye. Tesbih ile başlamalı. Tesbih var ya Rabbi, tenzih ediyorum. Bütün noksanlıklardan tenzih ediyorum. Fakat lisanım, haselerim, organlarım seni tesbih etmekten aciz. Aciz olduğumu da ilan ve itiraf ederek söylüyorum ya Rabbi. Titreyen yürekle huzurdayım Allah'ım. Ve la yekunu kellezine utul kitabe min kablu fatale aleyhimul emedu fekaset kulubuhum. Kur'an-ı Kerim ashab-ı kiram efendilerimizin etrafındaki o halkayı ve sonraki kuşaklardaki bütün Müslümanları sizde bir Yahudilerde olduğu gibi bozulma olmasın. Ela yekun olmayın. Kellezine utul kitab. Kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar gibi min kablu sizden önce fetale aleyhimul emedu onların üzerinden uzun bir zaman geçti. Fekaset kulubuhum yürekleri kas katı oldu. Taş gibi yağmur yağıyor ama istifade edemiyor. Vahiy var, Kur'an-ı Hakim okuyorlar. Eğer dünyevileşme olursa o zaman taş gibi bir kalp olur. O yürekler, o yüreklerden Ebu Bekir çıkmaz. O yüreklerden Abdurrahman bin Af çıkmaz. Ve kesirun minhum fasıkun. Onlardan çoğu fasık oldu, yoldan çıktı. Hakikate ihanet ettiler. O halde ey Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim sizi yüreklerinizin huşuya belenmesine davet ediyor. Yürekleriniz, Kur'an-ı Kerim sizi yürekleriniz huşuya belensin. Ona çağırıyor, ona davet ediyor. İ'lemu ennallâhe yuhyil arda ba'de mevtihâ. Bilin ki

0: Allah Azze ve Celle öldükten sonra, yeşilliğini kaybettikten sonra, hazan mevsiminden sonra, bahar gelince yere hayat verir. Yuhil arda ba'de mevtiha. Yer orada, yürekler burada. Yani burada istihare var, istihare var. Cenab-ı Hak Müslümanları yere benzetiyor. Yürekleri yere benzetiyor. Yürekler vahiy ile dirilir, toprak yağmurla dirilir. Toprak nasıl yağmura hayat veriyorsa eşertiyor. Bir anda bakıyorsunuz ki kupkuru, simsiyah. Sadece toprak görüyorsunuz. Tohumu ekiyorsunuz, yağmur deyince yemyeşil hale geliyor. İman da bir yüreğe girince onun elinde, lisanında, gözünde, bütün organlarında, oturmasında, evinde, iş yerinde, her yerde o imanın imzasını göreceksiniz. Sıbgatallah, Allah boyasını görürsünüz. Cahiliye bir anda İslam'a döner. Olur mu dersiniz? Mekke hayatına bakıyorsunuz, bu hayat değişir, bu hayat dönüşür mü diyorsunuz? Fakat i'lemu ennallâhe yuhyil arda ba'de mevtihâ. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ Size andolsun ki ayetlerimizi beyan ettik, açıkladık, ifade ettik. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ Ayetleri neden beyan eder Cenab-ı Hak? Niçin ifade, izah eder? لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Muttaki olabilmek için, akledebilmek, idrak edebilmek, fehmedebilmek için. Peki bu akledenler, idrak edenler, bunlar bir üst makama ulaşırlar. Orası neresidir? İnnel musaddikine vel musaddikati ve akradullaha kardan hasenen yudaafu lehum ve lehum ecrun kerim. Sadaka veren kadınlar, sadaka veren erkeklerden bahsediyor. İnnel musaddikine vel musaddikati. Sadaka, sadakat kelimesiyle birlikteliği var. Aynı kökten müştaklar. İnnel musaddikine vel musaddikati. Yani sadakanızı bir sadakatle verirseniz. Sadakayı sadakatle vermek, Allah rızası için vermek. Karşılığını ahirette alabilmek için vermek. Eğer bu imana sahipseniz, ve akradullaha kardan hasena, Allah yolundan malınızdan koparıp da veriyorsanız, karza hasen varsa, borç verirken karşılığını alacaksınız. Bunu da verirken, infak ederken dünyada değil de ahirette alacak. Eğer böyleyse yudaafu lehum ve lehum ecrun kerim. Allah Teala onların hayırlarını katlayacak. Onlar için ecri kerim var. Razı oldukları bir makam var, ahiret var. Orası da cennet olacak. Vellezine amenu billahi ve rusulihi ulaike humus siddikun. İman edenler Allah'a, bütün peygamberlere, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ ayırmadan bütün peygamberlere ama hakkıyla iman edenler, bütün varlıklarıyla teslim olanlar, اُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ onlar sıddıkların ta kendileri. Kim bu sıddıklar? Yani sözlerine yürekleri sadakat gösteren sıddık, ağzından imana, İslam'a dair bir ifade çıkıyorsa o imana vefa gösteriyorlar. İnanıyorlarsa onların hayatına faiz yok. İnanıyorlarsa onların hayatına haram olmadığı gibi harama yaklaşmak da yok. Ulaike humus sıddıkun. Sıddık olmak, bu ağızdan bir defa eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah çıktıysa artık bütün organlarınız, bütün hasseleriniz, nelere malikseniz, malik olduğunuz her şey, eşya ve hadiseye dair o imana, o söze sadakat gösteriyor. Eşinizin kıyafetinde, imanınızda sadakatin eseri var. Kızınızın terbiyesinde, kızınızın eğitiminin ayarlanmasında, o tercihlerde, her şeyde imanın eseri var, imzası var. وَشُهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَاوِ اِسْتِنَافِيَ de alabiliriz. Sıddıkun o kelimeyi atıf olarak da alabiliriz. Atıf olarak alırsak, onlar sıddıklardır. Onlar Rableri katında sıddıklar, onlar Rableri katında şehitlerdir. Şühedadır, şahittirler. hem kendilerine hem insanlığa şahittirler. Ya da istinafiye olarak alabiliriz, başlangıç olarak. Ve şuhedâ u'inde rabbihim, şehitler, şahitler, ölürken cennete makamlarına şahit olanlar. Lehum ecruhum ve nuruhum, onlar için ecir, onlar için nur var. O nurun arkasında cennete, o nurun arkasında Allah'ın rıza ve rıdvanına koşacaklar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ. Hakikati inkar edenler, imanın üzerini küfürle, masiyetle, tuğyan ile örtenler, sadık olmaları gerekiyordu. Yürekleri onları sadakate davet ediyordu. Onların üzerini inkarla, münafıklıkla örtenler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا, inkar edenler, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, dilleriyle inandılar fakat dediler ki bu asırda faizsiz bir dünya olur mu? Meyhanesiz, insanların ayyaş olmadığı bir hayat olabilir mi dediler. Bütün bu halleriyle, çıkardıkları kanunlarla, yasalarla Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peki onları ahirette nasıl bir makam bekler? Ulaike ashabul cehim, işte onlar cehennemin ashabıdır. Cennetin ashabı, cehennemin ashabı. Eğer ehli iman hakikate ittiba ederse, elem ye'ni lillezine amenu en tahşa'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hak. Kur'an-ı Hakim'i okuyorsunuz. Allah'ın değişmeyen esasları, değişmeyen ölçüler, hak. Eşşeyullezî la yetebeddelu ve la yetegayyer. Değişmeyen ölçü. Her bir ayet değişmeyen bir ölçüyse sizin hayatınızda ve onları okuyup da siz değişiyorsanız, onları değiştirmiyorsunuz, siz değişiyorsunuz. O zaman Allah Teala sizi sıddıklar ve şehitler kadrosuna alıyor. Yok o ayetleri okuyorsunuz ama yüreğinizde bir ürperti yok. Bilakis dilinizde iman fakat hayatta küfür varsa, bunlar bu asırda, bu zamanda olmaz. Kur'an'ın saati 14 asır önce durdu. Bu ayetler tarihseldir diyorlarsa, işte onlar da ulaike ashabul cehim. Allah Teala bizleri sıddıklar ve şehitler kadrosuna alsın. Ölürken ahiretteki gideceğimiz yeri görerek son nefeslerimizi vermeyi bizleri bu imanla şereflendirsin. Estağfurullah ve tuğb iley. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
11: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
13: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: الرحمن الرحيم

maşallah.

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ

الذهب.

0: anlamadım.
1: وهدوا إلى الطيب.

الله. صلوا على الحبيب. سواء

Altyazı M.K.

0: Aikido. I believe.
1: Allah. وإذ بَوَّأْنَا

كل فج

Aleykümselam.

Maşallah.

Nine. Selam.

One.

0: Vay vida.
1: Yani. Vay.
0: Maşallah.

كذلك سخر

İnnallâhe la yuhibbu kulle havvâ.

0: Allah.
1: Maşallah.

إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من

قوي

ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن

بسم الله.

0: الله
1: وليد التعليم
0: ما شاء الله.

وهديناه النجدين.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Eğitimde Jean Monnet.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
9: Eğitimde
11: bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: Düşünce ufuklarımız dar mı?
3: Hem de ne dar. O kadar dar ki o darlığın da inanılmaz derecede bir bedelini ödüyoruz ne yazık ki. Yüzyıllardır ümmeti Muhammed olması gereken ufukları bir türlü yakalayamadı. Kur'an gibi bir sermayemiz var. O Kur'an'ın hayata dönüşmüş şekli olan Efendimizin sünneti gibi büyük bir sermayemiz var. Ama biz ümmeti Muhammed olarak bu haldeyiz. Tabii bunun birçok sebepleri var. Sebeplerini şimdi irdeleyecek değiliz. Sadece bir şey söyleyeyim. Şanlı bir tarihimiz var. Bu şanlı tarihin tabii ki tarihin bize getirdiği o güzellikleriyle güzel bir birikimi de var. Ama bazen çok şanlı bir tarihe sahip olmak zarar da veriyor bize. Nasıl bir zarar veriyor? Biz tarihte böyleydik, atalarımız böyleydi, işte şöyle bir neslin evlatlarıyız. Bunu söylüyoruz, söylüyoruz ve sadece bununla avunuyoruz ne yazık ki. O şanlı tarih bize yeniden bir şanlı tarih yazdırma noktasında bir noktaya meseleyi vardırması gerekiyordu. Olmadı, daralttı. Daralttığı gibi bazıları da bunu kullandı. Algılarımızı yönetti bizim. Ne yazık ki bizi küçük ve basit şeylere mahkum ve mecbur etti. Hal böyle olunca da nebevi ufuk dediğimiz o peygamber ufkunu bir türlü yakalayamadık. Yakalayamadığımız için de insanlığa bir şey sunamadık, sunamıyoruz. Ve şu anda birçok alanda bir çoraklık yaşıyoruz ümmeti Muhammed olarak. Bunu yeniden üzerimizden atabilmemiz için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o ufkunu yeniden elde edebilmemiz için Kur'an'ın bize gösterdiği hedefi o güzel menzili yakalayabilmemiz için tekrardan dönmemiz gerekiyor. Ne olur şu yanlışı yapmayalım. Yani biz ne de olsa bunları biliyorduk ya, bunlarla bizim işimiz yok. Zaten bildiğimiz şeyler falan demeyelim. En fazla zararı çok iyi bildiğimiz yerlerden ne yazık ki çekebiliyoruz, görebiliyoruz ve bu da bize acı acı faturalar ödetmiş oluyor. Eğer biz ufuklarımızı peygamber ufkuna yaslarsak ana mahkum olmayız. Anı iyi değerlendiririz ve asla o anın bize zorladığı, getirdiği şeylerin mecburu olarak görmeyiz kendimizi. Efendimizin hayatında bunun onlarca örneği var mesela. Eğer biz nebevi ufku anlarsak asla şartlara da teslim olmayız. Şartların getirdiği o imtihanlara göre konumlanırız

Ama şartlara mecbur olmayız, mahkum olmayız. Ne yapalım böyle deyip de gelen şartların getirdikleri şeyleriyle yetinemeyiz. Öteden beri bu ümmeti Muhammed'in yaşadığı en büyük imtihanlardan bir tanesi ki bizim ufuklarımızın daralmasının neticesidir. Biz ehven-i şerreyni ne yazık ki ihtiyar etmek, seçmekle sadece kalmadık. O ehven-i şerreyne rıza gösterdik. Eğer önümüzde iki tane şer varsa o şerden bize en az zarar veren neyse onu seçmek. Bu fıkhın bize verdiği bir ruhsattır ve bunu yapabiliriz. Bunda hiçbir mahsur yok. Ama biz bunu seçerken buna rıza göstermeyiz. Çünkü biliriz, inandığımız değerler bize der ki küfre rıza küfürdür. Şerre rıza şerdir. Batıla rıza batıldır. Asla bunlara rıza gösterilmez. Kalben sevgi hiç beslenmez. Şartların getirdiği o şeyler neyse ona göre tavırlar alınabilir. Onun için yeniden bizim ufuklarımızı genişletmemiz gerekiyor. Peki nasıl genişleteceğiz? Bunun bir yolu var mı? Bakın benim güzel kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir maksatla bir hadis söylüyor. Bir söz söylüyor ki Efendimizin sözleri böyledir zaten. O söylenen sözler birçok manayı aslında bize söyler. Seyahat edin, sıhhat bulun der. O sıhhat sadece bedeni bir sıhhat değildir. Seyahat en fazla neyi getirir biliyor musunuz? Zihinlerimizde var olan taassupları götürür. Ön yargılardan bizi kurtarır. Dünyanın bizden sadece ibaret olmadığı noktasına bir hakikate vardırır bizi. Dostu bize tanıttırır, düşmanı tanıttırır. Değişen dünya şartlarına ait bazı bilgiler ediniriz. Bu dünyayı tanımayla alakalı bir şeydir. Tanıdıkça ufkunuz gelişir. Tanıdıkça ufkunuz biraz daha genişler ve o genişleyen ufukla siz de dünyanın değişen şartlarına göre bir Müslüman kimliğinin ve şahsiyetinin sorumlulukları neyse onun gereğini yerine getirmenin gayretini verirsiniz. İnşallah hepimiz bu noktada bir gayretin içerisinde olalım ve ufuklarımızı Kur'an ufkuna, nebevi ufka yaslamanın gayretini verelim. Vermezsek eğer onu birileri önümüze başka şeyler getirecek, bu kadar diyecek ve biz de o kadarıyla sadece oyalanıp duracağız. Yüzyıllardır yaptığımız gibi. Artık kendimizi bundan kurtarabilmemiz için bize dayatılanla yetinmeyip asıl olması gerekene kitlenerek oradan bize verilen o nebevi mesajlara, o Kur'ani mesajlara kalbimizi, yüreğimizi, akıllarımızı, zihinlerimizi açmamız gerekiyor. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

0: Ehl-i Beyt nasıl sevilir?
1: Öncelikle şunu iyice anlayalım ki Ehl-i Beyt'i sevmek imanımızın bir gereğidir. Ehl-i Beyt'i sevmek peygambere olan sevgimizin ve sadakatimizin bir işaretidir. Ehl-i Beyt'i sevmek o özel ailenin üzerinden bize verilmiş olan mesajların bize yüklediği sorumlulukların gereğini yerine getirmektir. Ancak sadece Ehl-i Beyt'i sevme meselesinde değil, peygamber sevgisinde, sahabe sevgisinde, başka şeylerde de karşımıza çıkan bir şey var ki sevgi kavramını ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki içerisini boşalttığımız bir kavrama dönüştürmüşüz. Sadece söz ile seviyorum, seninle beraberim, senin benim yanımda, dünyamda farklı bir yerim var gibi sözleri söz olarak bırakmışız. Aynı şey Ehl-i Beyt sevgisi için de geçerli. Ancak biz Ehl-i Beyt'i sevmeyi imani bir mesele olarak ele aldığımızda aynen peygamber sevgisi gibi, sahabe sevgisi gibi çok daha derinlikli bir biçimde meselenin üzerinde durmamız gerekecek. Şunu hemen hatırlayalım. Ehl-i Beyt dediğimiz o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu ailesi hanımlarından oluşur. En yakın olan akrabalarından oluşur. Manen Ehl-i Beyt sayılanlardan oluşur. Mesela Selman-ı Farisi gibi. Bunların hepsini biz Ehl-i Beyt olarak kabul ederiz. Ama genel anlamda Ehl-i Beyt dediğimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünün

üzerinden Fatma'nın evlatlarından itibaren gelen soyu kastetmiş oluruz. Ne diyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Her peygamberin nesli kendindendir. Benim neslim ise Fatma'dandır. Fatma'nın Ali radıyallahu anh'la kurduğu o evlilikten doğan çocuklar ve o çocuklar üzerinden özellikle de Hasan ve Hüseyin, iki tane temel damar biliyorsunuz. Hüseyin'in soyundan gelenlere Seyyid, Hasan'ın soyundan gelenlere de Şerif deniyor. Onların soyundan gelenlerdir asıl Ehlibeyt olarak kabul edilenler. Peki gerçekten bugün Ehlibeyt'i seviyorum, Ehlibeyt'in yolundayım, Ehlibeyt ile beraberim diyenler, ki biz de öyle bir iddiada bulunuyoruz zaten, bu sevginin altını doldurabiliyor muyuz? Bu sevgi istenilen oranda hayatlarımızda var mı? Biraz bunun üzerinde durmamız gerekecek. Öncelikle şunu tespit edelim ki sevgi tanımak ile başlayan bir şeydir. Tanıdığımız kadar severiz, sevdiğimiz kadar da o insanların yolunda oluruz. Bugün Ehlibeyt dediğimiz o güzel aileyi ne kadar tanıyoruz biz? Ne kadar mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma ile olan ilişkilerini biliyoruz. Ne kadar Hazreti Ali ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki münasebeti biliyoruz. Bunları bilsek, bu tanıma meselesi tam olarak gerçekleşse o sevgi başka bir biçimde gerçekleşecek. Mesela biz o kutlu aileyi şöyle alt alta dizip yazdığımızda Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm, hemen karşısına yazacağımız cümle şu olacak: nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah? Sevdi mi Fatıma'yı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hem de nasıl bir sevgiyle? Bazen binti Ebiha diyerek, bazen Ümmü Ebiha diyerek sevdi. Bazen kızım diyerek sevdi, bazen babasının anası diyerek sevdi. Fatıma ile babası arasındaki o münasebet dillere destan bir münasebettir. Sevdi mi Ali radıyallahu anh'ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hem de nasıl bir sevgiyle? Ali'yi dünya ahiret kardeş edinmiş bir peygamber var karşımızda. Ve Ali'ye, ey Ali, Harun Musa'ya neyse sen de bana olsun ama benden sonra peygamberlik yoktur diyerek sevdi. Ali'ye Allah ondan razı diyerek ona Murtaza lakabının kazanılmasının vesilesini ortaya koydu ve daha neler neler. Hasan ve Hüseyin'le dedeleri arasındaki münasebeti saatlerce konuşabiliriz. Bir dede düşünün, minberde hutbe verirken o iki torunu içeriye girince söz kesiliyor, hutbe duruyor o torunlar için. Ve o torunlar ağladığı zaman peygamber ağlıyor, o torunlar güldüğü zaman peygamber gülüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgisi bambaşka. Bütün bunları anladığımız zaman aslında o tanıma dediğimiz şey gerçekleşecek. Dolayısıyla biz Ehli Beyti hakkıyla sevmek istiyorsak en başta tanıyacağız. Bu tanımanın hemen arkasından bir şey daha gelecek. Özellikle Kur'an ve sünnetin Ehli Beyt'e verdiği değer ve kıymeti iyice kavrayacağız. Kur'an Ehli Beyt'i anlatıyor onlarca ayetle bize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor bize. Her şey bir tarafa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz artık hayatının son demlerine geldiğinde veda haccında defaatle tekraren şu cümleyi söyledi: size iki tane ağır emanet veriyorum, bırakıyorum. Onlardan birisi Allah'ın kitabı, bir diğeri ise Ehli Beyt'tir. Bazı hadis kaynaklarında sünnet geçer. Bu asla çelişki değil, birbirini tamamlayan şeylerdir. Çünkü Ehli Beyt sünneti en iyi temsil eden ailedir. Evin içindendir. Allah Resulü'nün her şeyine vakıf olmuşlardır. Hal böyle olunca sevgi onların üzerinden farklı bir biçimde ortaya çıkması gerekir ki o emanet meselesi doğru bir biçimde anlaşılmış olsun. Dolayısıyla onların örnekliliğinin iyice kavranması gerekir. Üçüncüsü, Ehli Beyt dediğimiz o kutlu aile bizim namazlarımızın, ibadetlerimizin bir parçasıdır. Her teşehhütte biz salli ve barik dualarında onlara dua ediyoruz. Bu dua bizimle onlar arasındaki yakınlığı aslında ortaya koyması gerekir. Çünkü Ehli Beyt dinin intikal ve muhafazasında görevlendirilmiş bir kilit ailedir. O aile bizi peygambere bağlıyor. O aile peygamberin mirasını doğru bir biçimde
biçimde anlamamızın yolunu ve yöntemini bize öğretiyor. Dördüncüsü, o sevgiyi sadece sözde lafta olabilecek bir sevgi değil, örnekliliğin hayatta diriltilmesiyle, ortaya konulmasıyla olabilecek bir sevgidir. O ailenin en önemli isimlerinden bir tanesi İmam Zeynel Abidin, yaşadığı çağda şöyle bir söz söyleyecektir. Bizi öyle bir sevgiyle seviyorsunuz ki o sevgi yarın ahirette bize ar olacak. Bir sevgi düşünün, sevilene utanç sebebi olacak. İmam Zeynel Abidin'e bu sözü söylettiren şeyin üzerinde gerçekten durmak gerekiyor. Bir sevgi düşünün, sevilenle aranızda bir bağ kurmuyor. Ben şimdi Ehl-i Beyt'i sevdiğimi söyleyeceğim ama dünyanın zalimlerine nefret duymayacağım. Zulümden nefret etmeyeceğim. Zalime zalimsin demeyeceğim. Sonra İmam Cafer-i Sadık'ın, İmam Zeynel Abidin'in, İmam Muhammed Bakır'ın yolunda olduğunu söyleyeceğim. Böyle bir şey var mı? Ehl-i Beyt'i sevdiğimi söyleyeceğim, namazla irtibatım istenilen oranda olmayacak. Ehl-i Beyt'i sevdiğimi söyleyeceğim, Kur'an'la irtibatım istenilen oranda olmayacak. Öyle bir şey yok. O sevgi işte sahibine ar olan bir sevgidir. İmam Zeynel Abidin'in dediği de odur. En son olarak da şunu söylemek durumundayız. Eğer gerçekten Ehl-i Beyt'i seversek, o Ehl-i Beyt'in her bir ferdini, en başta kökte olan o Fatma'nın evlatlarını, canlarımız onların yollarına, ruhlarına feda olsun, Hasan'ın, Hüseyin'in, Zeynep'in, Ümmü Gülsüm'ün aleme verdiği mesajları anlayıp o mesajları diriltme noktasında gayret içerisinde olmakla olabilecek bir şey. Bakıyoruz biz onların hayatlarına, Hasan aleme vahdet öğretiyor, Hüseyin aleme şahadet öğretiyor, Zeynep aleme izzet öğretiyor, Ümmü Gülsüm aleme dirayet öğretiyor. Var mı bunlar benim hayatımda? Var deyip geçebilirim ama bir tanesini ben sadece söyleyeceğim. Vahdet mesela, Müslümanların birliği, dirliği. Ben bir Müslüman olarak bunun için ne kadar gayret gösteriyorum? Hazreti Hasan gibi %100 benim hakkım olan bir şeyden bile feragat edebiliyorsam gerçek sevgi ortaya çıktı. Aslında ben vahdeti anlamışımdır Hasanca ve Hasanca anladığım için varsın ümmetin birliği bozulmasın, aramıza tefrika girmesin, İslam düşmanlarına malzeme verilmesin diye %100 hakkım olan bir şeyden feragat etme adına bir şey ortaya atabiliyorsam ancak ben Hasan'ın mektebinin talebesiyim, o yolun yolcusuyum. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'i sevmek öyle basit bir şey değil. O sevgi insana sorumluluklar yüklüyor. O sorumlulukları anlayıp Ehl-i Beyt sevgisi meselesinin altını doldurduğumuz zaman da kulluk kalitemizin farklı bir noktaya geldiğine şahit olacağız. Rabbimizden niyazımız olsun ki gerçek manada sevenlerden etsin bizi ve o sevgiyle Rabbimizin huzuruna varıp o sevgiyle de kurtuluş vesilemiz olan bazı şeyleri görmemizi bizlere kolaylaştırmış olsun.

0: Eşim bir türlü namaz kılmıyor. Ne yapmalıyım?
1: Büyük ihtimalle bu soruyu soran kardeşimiz bir hanım kardeşimiz. Çünkü üzülerek söyleyelim ki eşlerinin namazını, çocuklarının namazını dert edinme işi şu anda daha fazla hanım kardeşlerimizin kendilerine ızdırap edindikleri bir konu. Bu hanımlar için övülecek bir şey aslında ve gerçekten de takdir edilecek bir şey. Ama işin erkek boyutuna geldiğinizde vallahi erkekler için gerilecek bir şey. Ben de bir erkeğim. Kendi adıma da bunu söylemek durumundayım. Ama biz Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an Tahrim suresinin 6. ayetinde elbette kadın erkek herkese hitap ederek söylüyor ama özellikle erkeklere söylüyor ve diyor ki ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlardan olan cehennem azabından koruyun. Bu ayet hepimizi sarsmalı. Özellikle de babaları şöyle hop oturup hop kaldırmalı. Çünkü Kur'an kendinizi ve ehlinizi diyor. Aslında namaz meselesi, iman meselesi, çocuklarımızın namaz meselesi, eşlerimizin namaz

Namaz meselesi hepimizin bu noktada derdi olmalı ama en fazla bu derdi erkekler olarak biz çekmeliyiz. Ama dediğim gibi üzülerek söylüyorum ki hanımlar bu noktada daha iyi bir durumdalar. Allah bizleri de bu noktada akıllarımızı en yakın zamanda başlarına alanlardan eylesin. Sorunun sahibinin kim olduğunu bilmediğim için ben kadın erkek iki taraf için de bazı şeyler söylemek durumundayım. Erkek olsun kadın olsun, eğer eşlerden bir tanesi namaz kılmıyorsa bu noktada ben kardeşlerime söyleyeceğim şey şudur. Eğer hanımlarımız namaz kılmıyorsa bizim Hazreti Ebubekir'den çok çok iyi dersler almamız lazım. Eğer kocalarımız namaz kılmıyorsa, biz hanımsak ve kocalarımız namaz kılmıyorsa biz o dersi Ümmü Hakim'den almamız lazım. Bakın bunları niçin söylüyorum biliyor musunuz? Şunun için söylüyorum. Bu dert sadece bizim derdimiz değil. Eşleriyle, çocuklarıyla, akrabalarıyla imtihan olanlar sadece biz değiliz. Yani 14 asır sonra gelen insanlar olarak biz değiliz. Bu dert sahabede de vardı. Bu dert peygamberlerde var. Çocuklarıyla en büyük imtihanı ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem çekti. Bunu bilirsek yani bu imtihanın ne kadar aslında kutsal bir imtihan olduğunu görürüz. Peygamber derdi çekiyoruz ya, sahabe derdi çekiyoruz. Var mı daha ötesi? Yani bunu bildiğinizde derdimi seviyorum deme noktasına gelebilir bir insan. Niye özellikle sahabe içerisinden bu iki ismi verdim? Biraz bilenler bilirler ama bilmeyenler için söyleyelim. Hazreti Ebubekir mesela sahabenin dibacesi, besmelesi sayılır o güzel halkanın, biliyorsunuz. Ne kadar farklı bir değeri var Hazreti Ebubekir'in hepimiz biliyoruz. Ama Hazreti Ebubekir kızları ilk günden Müslüman olan birisiydi biliyorsunuz. Ayşe annemiz, onun küçük kızı Esma anamız, onun büyük kızı, daha sonra başka çocukları da olacak. Ama erkek çocukları Hazreti Ebubekir'in en büyük imtihanıydı. Ayşe anamızın annesi olan Ümmü Rüman ilk günlerde iman eden bir İslam hanımıydı. Ama Kuteyle, yani Esma'nın annesi olan hanımı iman etmedi. Ve iman etmediği gibi müşrik olarak hayatını uzun bir süre geçirmiş oldu. Hazreti Ebubekir böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldı ve bu imtihanı sonunda kazandı. Gelin hanım tarafına meselenin, kim var orada? Ümmü Hakim var. Ümmü Hakim kim? Ebu Cehil'in gelini, Ebu Cehil'in. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin hanımı Ümmü Hakim. O kadın, o İslam kadını radıyallahu anha, binlerce selam olsun ona, kocasının imanı için çırpındı. Oradan oraya, oradan oraya nasıl bir mücadele verdi? Nasıl bir dert edindi onu kendisine ve işin neticesinde o dert ona İkrime gibi birisinin imanla buluşması adına bir mükafatı kazandırdı. Dolayısıyla benim güzel kardeşlerim, ister hanım ayağında ister erkek ayağında bu noktada imtihanı olanlara çok güzel örnekler var sahabenin dünyasından. Ama ben yine de somut olsun diye bazı şeyleri sizlere vermek istiyorum. Eşlerimiz diyelim ki namaz kılmıyorsa ne yapmalıyız? Birincisi, İman ve ibadet noktasında eşlerimizin zafiyetleri varsa, ki vardır. Çünkü namaz konusundaki gevşeklik aslında iman ve ibadet noktasındaki zafiyetlerle alakalı bir durumdur. Kesin hayatındaki bazı ihmaller, kusurlar, ön yargılardan dolayıdır. Olması gereken sevgi azığı ile bunları gidermektir. Sevginin açmayacağı bir kapı yok. Sevgi büyük bir anahtar aslında. O nice kilitleri açar. Dolayısıyla bu noktada eşlerimizde eğer böyle bir şey varsa, yani ister iman noktasında bir zafiyet, ister ibadet noktasında, bu sevginin iyi bir anahtar olarak kullanılması gerekir. Bunun için de çok şey söylenir ama yeri burası değil, bu kadarıyla iktifa edelim. İkincisi, bakın çok önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Sözü çok zayi etmemek, gerektiği kadar gerektiği yerde kullanmaktır. Eğer bir kadın ya da bir erkek iki de bir eşine kalk namaz kıl, kalk namaz kıl, namaz kılmıyorsun, işte bak falanca nasıl kılıyor sen kılmıyorsun, yaşından utanmıyorsun, başından utanmıyorsun, böyle sürekli sözü zayi ediyorsa
bir müddet sonra o insanı günahıyla yüzleştirmez.

hep bu noktada bazı zeminler oluşturmak gerekiyor. Dördüncüsü, onların eşref saatlerini gözetlemek ve orada bir şeyleri gündem etmektir. Her insanın bir eşref saati vardır. Yani böyle alıcılarının biraz açıldığı bir zaman, böyle alıcılarının kapandığı bir zamanda söylemenizin hiçbir anlamı yok. Alıcılarının açıldığı bir zamanı gözlemleyip orada bazı şeyleri gündem etmektir burada söylenen. Beşincisi, onların yollarını, bakın yine çok önemli bir madde, namaz kılan dostlar, akrabalar ve arkadaşlarla kesiştirmektir. Eşiniz namaz kılmıyor ama bir komşunuz var, namazlarında çok iyi. Eşinizi ona, o komşunuzla yolunu kesiştiriyorsunuz. Sizin bir arkadaşınız var. Arkadaşınızın eşi güzel namazlarını kılıyor. Bu noktada dikkatli. Eşinizi onunla tanıştırıyorsunuz. Bir gün işte o eşref saatini gözlemliyorsunuz. Beraberce geliyorsunuz bir sohbete. Bir hoca efendiyi gidip ziyaret ediyorsunuz mesela. Bir şekilde bir fırsat kolluyorsunuz. İşte bu o birilerinin yolunu iyilerle kesiştirmek. Eğer bunu yapabilirsek bazen bizim veremediğimiz tesiri dışarıdan birisi verebilir ve o dışarıdan veren birisi daha farklı bir biçimde etki uyandırabilir. Altıncısı da bol bol dua etmek. Bütün bunları yaptık. Yine olmayabilir mi? Vallahi olmayabilir. Bu dünya öyle bir dünya ki benim güzel kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebi bile amcası için ağlatan bir dünyadır. Eğer bu dünya böyle bir dünyaysa bizi de ağlatacak ya. Bazen eşimizden dolayı ağlatacak. Bazen çocuklarımızdan dolayı ağlatacak. Bazen anne ve babalarımızdan dolayı ağlatacak. Bazen akrabalarımızdan dolayı ağlatacak. Ama burada önemli olan, ben bir Müslüman olarak, inanmış bir insan olarak, bu işi kendime dert edinmiş birisi olarak bu ızdırabı çekeyim ve bu ızdırabın bana yüklediği sorumluluğu yerine getireyim. Gerisi benim işim değil. Kalpler Allah'ın elindedir. O evirir çevirir, o isteyene ve hak edene bunu nasip eder. Ben bunu yaptıktan sonra sorumluluğumu yerine getirmiş olurum. Eğer bunu da hakkıyla yaparsam Allah benim ızdırabımın boyutu nispetinde bu noktada bana bu rahmet kapılarını açar ve belki de o ızdırabın mükafatı olarak sevdiklerimizin yüreklerini imanla buluşturur. Duamız odur ki Allah bütün sevdiklerimizi iman yolunda, İslam yolunda, Kur'an yolunda, peygamber yolunda, sahabe yolunda buluştursun. Allah bizi sevdiklerimizle, sevdiklerimizi de bizimle imtihan etmesin. İmtihanı böyle olan kardeşlerimizin de imtihanlarını kolaylaştırsın.

0: Eşimin ilgisizliğine karşı nasıl davranmalıyım?
1: Sorunun sahibinin kim olduğu belli olmuyor. Yani bu soruyu soran bir hanım mı, bir erkek mi belli olmuyor. Ama genel itibariyle böyle bir rahatsızlık ve bu tarz sorular çoğunlukla hanımlardan, kadınlardan geliyor. Ben ayırmadan eş deyince, işte erkek kadın iki taraf için de kullanılır biliyorsunuz. Ben ayırmadan bir cevap vermek istiyorum. Çünkü bir tarafı eksene koyup diğerlerini değerlendirdiğimizde bazen zihin, kelimeler başka yerlere kayabilir. Burada ortak bir dertten, ortak bir sıkıntıdan bahsedeceğimiz için iki taraf için de bazı şeyleri söylemek durumundayız. İşin bidayetinde, yani sözün başlangıcında şu hakikati bir hatırlayalım benim güzel kardeşlerim. Dünyanın nimetleri bugün sayılsa 5 tane önemli nimet sayarız en başta Allah Resulü'nden öğrendiğimiz üzere. Bunlardan bir tanesi nedir? Sağlıklı bir beden. İkincisi nedir? Huzur dolu bir hane. Üçüncüsü nedir? Uyumlu bir eş. Bakın kadın erkek ayırmıyoruz. Dördüncüsü salih amellerimiz olabilecek çocuklarımız. Beşincisi de sadık ve salih dostlarımız. Bu 5 tane dünya nimetinin diğer dördünün de oluşabilmesi için en önemli şey nedir diye bana sorsanız inanın ki uyumlu eştir. Eğer eşiniz uyumluysa, eş olarak siz de uyumluysanız tamam, diğer dördü zaten olacak Allah'ın izniyle. Hane de sükunet bulacak, hane huzura erişecek, çocuklar o huzurlu hanede sağlıklı

şahsiyetli insanlar olarak yetişecekler. Dolayısıyla sizin salih amelleriniz olacak. Siz iyi olduğunuz için, sadık olduğunuz için Allah sizin yollarınızı salih ve sadık dostlarla kesiştirecek. Şimdi meselenin eş ayağı bu kadar önemli olduğu için şeytan ve içimizdeki en büyük imtihan aracı olan nefis bunu elden çıkarmak için her yolu deniyor, her yolu. Ve eşler olarak birbirimizin arasına düşmanlık, sıkıntı, kavga, sorun, işte bir şekilde başka başka problemler oluşturmak için her yolu deniyor. Biz eğer bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu bilirsek ona göre tedbirli davranırız. Ve ona göre hem dışımızdaki şeytanlara hem de içimizdeki imtihan aracımız olan nefsimize bu noktada bir sınır koymaya çalışırız ve elimizden geldiğince bu manada bu imtihanı yüzümüzün akıyla geçirip aslında dünyadaki cennetin kokusunu duyacağımız o hanelere kavuşma noktasında bir gayret içerisinde olmuş oluruz. Şimdi burada bir meseleyi de unutmamamız gerekiyor. Bizim örneğimiz, rehberimiz, önderimiz kim? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Allah aşkına hangi birimizin işi Aleyhissalatü vesselam Efendimizin işinden daha fazladır? Yani bunu söyleyebilecek, bu cesareti ortaya koyabilecek kimse çıkar mı içimizde? Şimdi böyle bir peygamber var karşımızda, canlarımız onun yoluna kurban olsun. Hanımlarının nazıyla uğraşan bir peygamber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'si için neler söyledi, neler yaptı? Az bir şey siyeri biliyorsanız zaten aklınıza birer birer döküldü. Ayşesi anamız, biliyorsunuz çok farklı bir özelliği, farklı bir karakteri olan birisidir. Belki 100 defa, belki daha fazla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beni seviyor musun diye sormuş ve onun cevabını ondan farklı şekillerde duymaya ait bazı şeyleri ortaya koymuştur. Şimdi eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar işine rağmen eşinin nazıyla, eşinin bu noktadaki istekleriyle uğraşıyorsa hangi erkek Allah aşkına burada bazı şeyleri bahane ederek eşlerine karşı bu manada ilgisiz davranabilir? İşin diğer hanım ayağına gelin. Hangi hanım mesela Hazreti Hatice anamız gibi? Anamızın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yani eşine karşı ilgisine bir bakın Allah aşkına. Hatice anamız sadece değil ki diğer mesela Ayşe annemizden örnek verdik. Aynı şekilde onun için hiçbir hanım bugün Ayşe annemiz kadar meşgul de olamaz. Onun kadar ilim sahibi de olamaz. Onun kadar mesuliyet de yüklü olamaz. Ama o Ayşe radıyallahu anha eşi olan Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı nasıl ilgili? Bunun onlarca örneğini inanın ki burada zikredebiliriz. Peki burada bu güzel örnekleri eğer biz almayacaksak üzerimize, eşler olarak birbirimizi yiyip bitireceksek ve birbirimize karşı ilgisiz davranacaksak bunun yarın Allah katındaki hesabını nasıl veririz Cenab-ı Hakk'a karşı? Onun için ben tekrardan soruya dönmek istiyorum. Soru soran kardeşimiz diyor ya eşimin ilgisizliğine karşı ne yapabilirim? Bununla alakalı olarak ben 10 tane madde vermek istiyorum. Kimse bu eşler, kadın erkek dediğim gibi ayırmadan söylüyorum. Öncelikle bu ilginin azalma nedenini iyice tespit etmelidir. Neden? Mesela başlangıçta iyiydi. Birdenbire erkek ya da kadın ilgisizleşti. Neden oldu acaba? Mesela bir kadın olarak ben acaba eşimin ailesini sürekli konuştum. Annesine karşı bir şeyleri söyledim, şöyle ettim, böyle ettim de eşim yavaş yavaş işte bu meseleyi tartamadı dünyasında da bundan dolayı mı soğudu? Ya da erkek olarak mesela ben eşime karşı ilgisizliğim farklı bir şeyden dolayı mı oldu? Kadın olarak da eşime karşı ilgisizliğim mesela onun benim işte kaldıramayacağım yükleri bana yüklemesinden dolayı mı oldu? Neyden oldu yani bunun bir sürü sebebi olabilir, birkaç sebebi değil, bir sürü sebebi olabilir. Öncelikle bu sebepler ciddi bir biçimde teşhis edilmeli. İkincisi bu tespitten sonra çözüme dair makul adımlar atılmalı. Çoğu insan kendi sorunuyla yüzleşmeye korkuyor. Yüzleşmediğiniz zaman tedavi edemezsiniz. Onun için önce teşhis, sonra da onu tedavi etmek adına adımlar atmak. Üçüncüsü, bakın ne olursa olsun, asla düzeleceğine dair umudu kaybetmemelidir. Yok ya benim eşim düzelmez. Yıllardır düzelmedi, şimdi mi düzelecek? Ya bu kadının huyu değişmez, bu erkeğin huyu değişmez. Allah aşkına bu sözleri söylemekten vazgeçelim.
Eğer bu noktada umudumuzu yitirirsek bitti zaten. Biz aslında umudumuzu yitirdiğimizde kendi kendimizi aslında bu noktada o imtihanın altında perişan ettik. Onun için ne olursa olsun düzeleceğine dair ümidi kaybetmemeli. Dördüncüsü, aradaki sevgiyi arttıracak adımlar atmalı. Bu nasıl olacaksa o sevgiyi arttıracak adımlar atmalı ki sevgiyi yeniden eskisinden daha güzel, daha gür, daha derinlikli bir biçimde hayatlarımıza yerleşmiş olsun. Bakın beşincisi ki önemli bir şey bu. Mümkün mertebe güzel örnekler anılmalı ve onların hayatları öğrenilmeli. Ben erkeklerin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bu nazarla okuduklarında var olan sıkıntılarını gidereceklerine inanırım. Çünkü ben kendimi en azından öyle motive ediyorum. Hanımlar da diyelim ki annelerimiz, işte Hatice annemiz, Ayşe annemiz, Ümmü Seleme annemiz, işte Meymune validemiz, Sevde anamız, her birisi biliyorsunuz bu noktada bir rehberdir. O rehberiyetlerinden dolayı zaten peygamber evinin hanımları olmuşlardır. Onlardan bu güzel örnekleri aldıklarında güzel örnekler kötülüklerimizi giderecek birer şifaya dönüşür. Altıncısı, beraberce ortak sevilen işler yapılmalıdır. İlgiyi arttıracak bir şey bir. Neyi mesela seviyoruz eşler olarak? Onu meşru ve helal dairede bunların tespiti ve geçmişte mesela belki bir 5-10 sene önce beraberce çıkmış yürümüşüzdür. 5-10 senedir hiç yürümüyoruzdur mesela. Bir seyahate hiç gitmemişizdir mesela. Her neyse bunları arttıracak ve bunları çoğaltacak adımlar atmalı. Yedincisi, hediyeleşmeli ve o hediyelerin sevgiyi arttırdığı unutulmamalıdır. Allah Resulü'nün bu konudaki tavsiyelerini de burada hatırlamak durumdayız. Sekizincisi, bol bol aradaki sevginin ve muhabbetin artması için dua edilmelidir. Eşlerin birbirine, hanıma benim mesela, hanımın bana, Allah'ım ne olur aramızdaki sevgiyi ziyadeleştir, ne olur Allah'ım aramızdaki sevgiyi arttır diyerek bu noktada dua edilmeli. Dokuzuncusu, imanına ve ihlasına güvendiğimiz insanlardan dua istenmelidir. Herkese bu manada bunu söylemeye gerek yok ama sözüne itibar ediyorsunuz, duasına güveniyorsunuz. Bu noktada rica edersiniz, o insanlar sizin için gıyabınızda bu duayı yaparlar. Belki o dua aranızdaki o azalan sevginin, ilginin çoğalmasına sebebiyet verir, vesile olur. Sonuncusu da şu, sabrı kuşanmalı, tahammül ettiğimiz kadar mükafat kazanacağımız hatırdan çıkarmamalıdır. Eğer bunları yaparsak azalan o ilgiyi çoğaltma adına, fazlalaştırma adına bazı adımları atmış oluruz. Ama bazen bazı kardeşlerimizin bu alanlarda farklı farklı imtihanları olabilir. Allah o imtihanı olanlara yardım eylesin. Bizi de eşlerine karşı ilgisini, sevgisini, muhabbetini her daim diri tutanlardan eylesin.

0: Farklılık kötü bir şey mi?
1: Asla kötü bir şey değil ama ne yazık ki sanki kötü bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Farklılık bir kere rahmettir. Allah hepimizi farklı farklı yaratmış. Hiçbirimizin ellerindeki, parmaklarındaki işaretler, izler bir değil. Gözlerimiz aynı değil, DNA'larımız aynı değil, genetik yapılarımız aynı değil. Allah her birimizi orijinal yaratmış. Hal böyle olunca düşüncelerimiz de farklı farklı. Mesela bir mesele ortaya çıktığında birçok insan o meseleyi farklı değerlendirebilir. Sınırları var tabii ki bu farklılığın ama o sınırlara riayet ederek farklılığın yaşatılması gerekiyor. İslam asla bu farklılığı ortadan kaldıran bir din değildir. Bunu çok iyi anlayalım. Örneği işte Asr-ı Saadet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nice farklılıkları yaşattı ve farklılıkların devam etmesini istedi. Hiçbir zaman bir sahabi efendimizin farklı bir görüşü ileriye sürdüğü zaman onun terslendiğini görmedik biz. Kaç defa Allah Resulü'nün karşısına sahabe çıkıp ya Resulallah, bu yaptığının kaynağı vahiy mi? Allah sana böyle yapmanı vahiy ile mi söyledi? Yoksa bu senin kendi iştihadın mı? Kendi görüşün mü? Vahiy ise bize düşen teslimiyet. Çünkü vahyin karşısında konuşulmaz. Ama senin eğer kendi iştihadınsa bizim o söze karşı söyleyeceğimiz sözler var. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer benim görüşümdür demişse kaç tane görüşünden vazgeçtiğini de görüyoruz. Dolayısıyla farklılıkları aleyhissalatü vesselam Efendimiz hep böyle yaşatmıştır. Biz cemaat kavramını, ne yazık ki itaat kavramını koyunlaşma olarak anlamışız yüzyıllardır. İslam mensuplarını koyunlaştırmaz. Kim koyunlaştırır diyorsa o İslam'ı anlamamıştır. İslam şahsiyet kazandırtır ve o şahsiyetiyle nasıl bir düşünce oluşturmuşsa o düşüncesiyle hayatın içerisinde var olmasını ister. Asla düşünceye bu noktada bir şey koymaz. Hatta düşüncenin ikrarına alanlar açar. Çünkü bilir ki o noktada bir sınırlandırma, nifak denilen bir şeyi ortaya çıkartacak. İnsanları korkutarak onların düşüncelerini tam anlamıyla ifade imkanı vermezseniz nifak olacak, işte bugün de olduğu gibi. Dolayısıyla burada farklılığın bir rahmet olduğunu, her insanın bir alet değil bir ayet olduğunu, ayet olduğu için de farklı farklı düşüncelerinin, hal hareketlerinin, karakterlerinin, mizaçlarının olduğunu ve bunların da yaşatılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bunu bilerek eğer hareket edersek farklılığın bir rahmet olduğu gerçeğinden hareketle o rahmetin bize ve topluma yansıyacak nice nice güzelliklerine de şahit olmuş oluruz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
0: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hıra Dağı'nda nübüvvetle müşerref olduğu gün. Mekke'de simgelenecek olan insanlığın onlarca yüzlerce sorunu vardı. sorunlu bir dünyaya peygamber olarak geldi. Her şeyin halledildiği, düz bir şehire tayin edilmiş bir vali gibi değildi. Bir tür kaza yerine dönmüş olan, afet bölgesine dönmüş olan dünyaya ambulans gibi geldi. Kurtarıcı çareleri göstermek için geldi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi, ta Adem aleyhisselamdan beri kökleri bulunan ve bütün insanlığın ortak sorunlarından olan erkeklerle kadınlar arasındaki sürtüşmeydi. Kur'an-ı Kerim'in anlattığından da anlıyoruz ki bu sürtüşme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olarak geldiği Mekke'de henüz yeni doğmuş kız bebeklere bile sirayet edecek kadar derinleşmişti. O dönemde kadın resmen varlığı sıkıntı ve dert konusu olarak görülen bir canlıydı. Burada küçük bir tashih yapmamız lazım. Şimdi o dönemde kadından söz edilirken, işte kadın bebekken bile, kız çocuğu iken öldürülüyordu, uğursuz, bereketsiz kabul ediliyordu diyoruz ya, sanki dünyanın diğer bölgelerinde kadınlar el üstünde, kadife koltuklarda oturtuluyordu gibi bir anlayış çıkıyor ortaya. Biz Kur'an, Mekke'deki hayatı bize şehadetiyle yansıttığı için sık sık işte çocuklar, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyorlardı diye biliyoruz. Roma dünyanın güya medeniyet merkeziydi. O zaman da filozoflar, yani Roma'da kültürün heykelini dikenler ve kendi heykelleri dikilenler, şeytan nedir, kimdir diye sorulunca kadını gösteriyorlardı. Üç kadın yakarsan şeytandan kurtulursun diyorlardı. Şeytanı yürüyen şekli diye kadın olarak lanse ediyorlardı. Yani bütün dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetiyle dünya nurlandığında onun halletmesi gereken en önemli sorunların başında kadın sorunu vardı. Kadın bir sorundu. Şu gün onun nübüvvetinden 1400 sene geçtikten sonra da bu sorun hala halledilebilmiş değildir. Evet, Roma medeniyet olarak gitti ya da parçalara bölündü farklı farklı ülke isimleriyle, ama bütün dünyayı hegemonyası altında tutan kültür ve anlayış olarak, hukuk mekanizması olarak Roma hala devam ediyor. Büyüğüyle küçüğüyle Roma devam ediyor. Parçalanmış, şubelere bölünmüş haliyle Roma kültürü hala yansıyor. Belki şimdi kadınlar için, hanımlar için Romalı profesörler, o zamanki filozofların koltuklarında oturan profesörler şeytan diye lanse etmiyorlar. Kadını Roma sokaklarında yakmayı teklif etmiyorlar. Çünkü kendilerine eğlence malzemesi kalmaz. Araba lastiğini reklam edecek nesne kalmaz ellerinde. Kadının değerini bildiklerinden değil. Kadın onlara ticaret metaı olarak, cinsel şehvet tatmin nesnesi olarak lazım olduğu için kadını bir bataklıktan aldılar, daha derin başka bir bataklığa koydular. Kadın da kendinden korktu. Onlar da kadını ne yapacağını şaşırdılar. Hala kadın sorunu devam ediyor. Erkek var oldukça kadın sorunu devam edecek. Kadın var oldukça erkek sorunu da devam edecek. Ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peki bu sorun için? Her konuda olduğu gibi bu konuda da adaletin ibresini gösterdi. Dengeyi gösterdi. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sorunlarla dolu bataklık haline gelmiş, bir afet bölgesi haline gelmiş dünyaya rahmeten lil alemin olarak geldi. hayvanların bile hakkını, hukukunu koruyacak bir sistem getirdi. Allah'ın şeriatını insanlara gösterdi. Bu şeriatla yaşayan kadında, erkekte, insanda, hayvanda, hatta ve hatta ağaçlar, nebadat bile onun rahmeten lil alemin oluşunun tecellisiyle karşılaştılar. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine ve dolayısıyla insanlığına, çünkü 571 yılından sonra yaratılan her insan Muhammed'in ümmetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ümmetinin bir davetine icabet edeni var. Elhamdülillah onlardanız. İnşallah biiznillah onlardanız. Bir de daveti kabul etmeyen asi ümmeti var. Ama her insan onun peygamberliğinin ilan edildiğinden bir saat sonra doğan her insan ona ümmet olmakla mükelleftir. Bütün insanlık için cari olan ve hepimizin çok iyi bilmesi gereken dört önemli kuralı tespit ederek onun kadınlara ve kadın cinsine ne getirdiğini ya da şimdi biz neyin peşinde koşmamız gerektiğini anlamaya çalışacağız. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için geçerli birinci temel kural şudur. O asla kendi düşüncelerini konuşmamıştır. O Allah'ın dilidir, lisanıdır. Ne dediyse Allah'ın adına söylemiştir. Düşünceleri, annesinden babasından öğrendikleri, okuduğu okuldaki etkileri filan gibi şeyler onun için geçerli değildir. O Allah'ın lisanıdır. %100 Allah'ın lisanı olsun, %100 dediği Allah'a ait olsun diye ümmi bir peygamber olarak gönderildi. Okuma yazması olmayan, kültürlerden etkilenmemiş bir insan.

olduğu, okuma yazması olmadığından belli. Ne filanca medeniyetten, ne filanca ırkın etkisinden alıntı yapmış birisi değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem %100 Allah'ın dediğini demiştir. Kendiliğinden söylediği bir şey yoktur. Bu Kur'an'ın şehadetiyle böyledir. Buna iman ediyoruz biz. İmanımız böyledir. Onun düşünceleri olmaz. Peygamberin düşünceleri diye bir şey yoktur. Onu düşündüğü de Allah'ın düşündürttüğüdür. Sevdiği Allah'ın sevdiğidir. Nefret ettiği de Allah'ın nefret ettiğidir. O yok, Allah var Celle Celaluhu. Bir. İkinci kuralımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz %100 adil bir hayat yaşamıştır. Allah'ın ona teslim ettiği şeriatı tam bir adaletle uygulamıştır. Kimseyi kayırmamış, kimseyi kollamamıştır. Ne kadını kayırmıştır, ne erkeği kayırmıştır. Şimdi yeni bir versiyon Hristiyanlardan ve Yahudilerden, bir de ateistlerden, dinsizlerden utanarak İslam'ı konuşma hastalığı var ya, şimdi filan haftada, filan toplantıda öyle anlatıyorlar ki, sanki Peygamber aleyhisselam Efendimiz erkekleri kırbaçtan geçirdi, kadınları aldı, omuzunda taşıdı gibi. Hayır, kadınları en batak noktadan hak ettikleri yere getirdi. Kadın kayırmacılığı yapmadı. Erkek kayırmacılığı da yapmadığı gibi. Kadınları da, erkekleri de Allah'ın kulları ve elindeki emanetler olarak gördü. Kadını da, erkeği de cehennemden kurtarmak için uğraştı. Sanki böyle bir tanıtılıyor ki, kadın feminist bir peygamber adeta. Böyle böyle. Bunlar edep dışı şeyler. Allah'ı, şeriatını ve gönderdiği peygamberi aleyhissalatü vesselam bilememek kompleksinden kaynaklanan şeylerdir bunlar. Yani şimdi kadınların gönlünü celbedecek hoca efendiler diye etmeyin eylemeyin, sizi çok seviyordu, sizin için tavizler ve hayır, hiçbir taviz vermiyor. Peygamber dininden taviz verir mi? Evet, kadınları övdü. Ama aynı peygamberin kadınlarla ilgili cehennemdeki manzarayı gördüm, hep kadın doluydu orası dediği hadise bakarsan, kadınlar bu sefer peygamber düşmanı olacak. Yani bir hadisi şerifi onun kadınlarla ilgili bir pozisyonunu yakalayıp onu sanki böyle kadınlara yağcılık yaptı gibi, yağcılık yaptı gibi göstermek hakarettir. Onun şeriatını, geliş gayesini bilmemektir. Arş görmüş Allah'ın en yakın kulu olarak niye kadınlara yağ yaksın ki, ne derdi var kadınlarla? Hayır. Kadınları da, erkekleri de, hatta ve hatta develeri, inekleri, koyunları bile zulümden kurtarmak için geldi o. Hayvanlara bile merhametini gösterdi. Onun için alemlere rahmettir o. Kadın alemine, erkek alemine, hayvan alemine, dereye, suya, tuza, bibere, her şeye rahmettir o. Bu düşünceyi bırakıp da sırf filanca kokana kadınların gönlü olacak, işte senin hitabetini beğenecekler diye Peygamber aleyhisselamı ve onun hadisi şeriflerini, onun siret-i nebisini, mübarek gül kokulu siretini böyle bir şekilden şekile sokma, adeta peygamberi kadınların peşinden yalvarıyor, ne olursun siz de beni beğenin der gibi. Sen onu memur mu zannettin, vatandaşın gönlünü alacak da ünvan yükselecek? Seçimlere girip seçimlerde kadınlara bol keseden vaatler yapan siyasetçi mi zannettin Peygamber aleyhisselam? Kime minnet etsin? Niye minnet etsin? O bir kişiye minnet etti, Rabbinin huzurunda eğildi, büküldü. Onun dışında kimseye eğilmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hayır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın lisanıdır, bir. %100 adildir. Hayvanlara da adil davrandı, kadınlara da adil davrandı, erkeklere de adil davrandı, çocuklara da adil davrandı. Adalet onun en temel karakteridir. Üçüncü özelliğimi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait üçüncü özellik, o %100 doğru konuşmuştur. Kimseye yağ yakmadığı gibi kimsenin gönlünü celbedecek bir şaka bile söylememiştir. Ne diyor? Şaka yaparım, şakam da ciddidir diyor. Ciddi şeyden şaka yapar.
şaka için söylediği

espri için söylediği bir şey de yoktur. Kadınlara da erkeklere de yoktur. Hayvanlara da yoktur. Medine sokakları için de böyle bir şey söylememiştir. Eğer Medine'yi övdüyse, Yemenli'yi övdüyse, Şam'ı övdüyse, Konstantiniyye'yi istiyorum dediyse, Allah öyle istediği içindir. Yemenlilere yağ yakmak için bunu söylememiştir. Politik sözler, siyasi amaçlı sözler kesinlikle söylememiştir. %100 Allah'ın lisanıdır o. %100 adildir. %100 doğrudur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü özellik. Hani kadınlara ne verdi? Erkeklere ne verdi? Bunu konuşacağız. Ama dördüncü özelliği %100 dengeli bir peygamberdir o. Sallallahu aleyhi ve sellem. %100 dengelidir. Ahiretle dünya arasında dengelidir. Bulduğu zaman yemeği tepmemiştir. Kaliteli kıyafet bulduğu zaman onu tepmemiştir. Ben ahiret içinim, ne yapayım bu güzel cübbeyi dememiştir. En kaliteli cübbe kendisine hediye edildiğinde onu giymiş, ashabına da yakıştı mı bana demiş. Çok yakıştı ya Resulallah demişler. Birisi gelip onu bana ver deyince çok hoşuma gitti, çıkarıp vermiş bu sefer. Denge var. Bulunca giyiyor, yiyor, nimetlerden istifade ediyor. Ahiret için yaşıyorum diye dünyayı tepmiyorum. Genç hanımı Aişe'yi çok sevdiğini, onun kadınlığını çok beğendiğini defalarca ilan ediyor. Kimi seviyorsun diye yüzlerce defa sorulsa Aişe demiş. Binlerce erkeğin ortasında en çok kimi seversin ya Resulullah diye Amr ibn-i Las soru sorduğunda Aişe'yi demiş. Bu kadar erkeğin arasında genç bir kadını sevdiğini söylemekten sıkılmak gibi bir pozisyonu olmamış. Kalbinde Aişe sevgisi var, onu söylemiş. Ya biz kadınlardan kastetmiyoruz. Erkekler arasında kimi seviyorsun? Buradan bir kişi seç gibi dendiğinde babasını demiş. Gene Aişe kaynaklı bir sevgi. Dünya ile ahiret arasında sevgi var. Kör olası kadınlar, ne işin var benim kadınlarla? İşte yemeğimi pişirsinler yeter gibi. Köy hocası mantığıyla davranmamış. Bu peygamber tavrı değil, peygamber makamına vekalet eden insan tavrı da değil. Kimi seviyorduysa onu söyledi. Dünya nimetleriyle ahiret vaatleri arasındaki ahiret onun için daha hayırlıydı. Kur'an'la tescil edilmiş bir gerçek olduğu halde aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünyayı tepmedi. Ne yapmadı? Dünyaya da meyletmedi. Dünyalığı çok olanlara da gözünü kaydırmadı. Ona da ayet-i celile ile sabit, onu da yapmadı. Ne yaptı? Dengede. Ben nasıl olsa ahiretteyim, mezarda toprakta kalacağım diye açık bir yerde yatmadı. Çatısı olan, penceresi olan bir evde yattı. Bunun adına biz dünya ile ahiret arasında denge diyoruz. İbadetlerle cinsel, yiyecek ve diğer şehvetleri arasında da denge kurdu. Sabahlara kadar, ayakları şişinceye kadar namaz kıldı. Ama şehvetlerini de yok saymadı. Uyku şehveti var, uyudu. Yemek şehveti var, yedi. Kendisine bir hediye verildiğinde memnun oldu, teşekkür etti. İbadetlerle şehvetleri arasında denge kurdu. Niye bunları konuşuyoruz? Biraz sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kadına ait sözlerini dinlerken hangi mantıkla, hangi sistem üzerinden konuştuğunu daha iyi anlayabilmemiz için. Adam gelip de bu kadınlarla evlenilmez, kadından uzak dur, cennete girersin mantığıyla konuşunca ona ne cevap verdi? Maşallah, takvada ne seviyeye gelmişsin sen demedi. Sizden daha çok Allah'tan korktuğum halde, Allah'ı sizden iyi tanıdığım halde hem kadınlarla bir arada bulunuyorum hem de Rabbime ibadet ediyorum dedi. Sen benim sünnetimden yüz çevirdin, benden değilsin dedi. Adam yağcılık yapıp kadına alaka göstermiyorum, yemeklere alaka göstermiyorum, hep oruç tutacağım diye güya bir fazilet gösterecekti. Benden değilsin dedi ona. Çünkü o dünya lezzetleriyle, şehvetlerle, İbadetler arasında denge kuracak bir şeriatın peygamberidir. Şehvetleri tepme, hadım kalma şeriatı değildir onun şeriatı. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dengesidir. Aynı şekilde mescit kurdu Medine'ye gelir gelmez,
çarşı denetledi. Mescitle sokaklar, caddeler arasında da denge kurdu. Mescidinde sadece 10 gün itikafta kaldı. Onun dışındaki 350 günü sokaklarda geçirdi. 10 gün Medine'nin mübarek mescidinde, onun dışında sokaklarda, meydanlarda, vadilerde ömür geçirdi. 10 yıllık Medine hayatında onlarca şehire ordularıyla girdi. Akraba ziyaretinde bulundu. Dost muhabbetlerinde bulundu. Mescitle sokağı, caddeyi aynı dengede götürdü. Mescidini çarşı haline getirdi. Çarşıları mescit haline getirdi. Bunun adına denge diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dengesi de erkekle kadın arasında da denge kurdu. Erkekle kadın arasında da denge kurdu. O geldiği zaman bütün dünyada, ki maalesef hala bütün dünyada, erkeğin egomanyasında, erkeğin her dediğinin yapıldığı, kadına lütfettiği kadar erkeğin yiyebildiği, lütfettiği kadar giyebildiği bir hayat anlayışında kadını o bataklıktan Allah'ın kulu olarak erkeğin seviyesine getirdi. Sadece aile düzeninde bir idareci bulunsun, o idareci yüzünden, o idarecilik vasfı sayesinde huzur bulunsun diye Allah erkeği bir puan öne geçirdi. Aile reisi olarak, kul olarak, hayat olarak, Medine'de kurduğu İslam devletinin vatandaşı olarak kadını erkeğin muadili denge haline getirdi. Bu da onun dengedeki hayat anlayışındandır. Kadının değil dövülmesi, değil kadının horlanması, kadının işkence görmesi, bilakis anne olduğu zaman ayağının altına cenneti sererek kadını hayal edemeyeceği yerlere kadar yükseltti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlayabilmenin en temel dört karakterinden söz etmemiz gerekiyor. Bir, o Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak doğdu ama sallallahu aleyhi ve sellem. O kendisine peygamberlik lütfedildikten sonra yaşadığı 23 yılı Allah'ın lisanı dili olarak yaşadı. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Hiçbir şeyi kafasından konuşmadı. Keyfine, zevklerine göre ailesini korumak için vesaire konuşmadı. O Allah'ın lisanı olarak, onun şeriatının ilk tatbik edicisi olarak yeryüzünde yaşadı. Bu birinci kanun. İkinci kanun, %100 adil oldu. Sen zulmediyorsun denecek hiçbir iş yaptırmadı. Bu adaleti sadece yönetici olarak bulunduğu Medine vatandaşları için değildi. Medine'deki vatandaşları için de, ta yeryüzünün en ucra köşesinde yaşayan ve ona iman etmeyenler için bile adalet getirdi. Üçüncü olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye yağcılık yapmamıştır. Kimsenin gönlünü çelmek, kimseyi kendi tarafına çekmek için taviz vermemiştir. Bilakis tam anlamıyla doğrucu bir peygamberdir. Doğruyu söylemiştir. Ne kadına yağ yakmıştır, ne erkeği şımartmıştır. Dördüncü olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en temel karakteri dengeli olmasıdır. Aşırı değildir. Ne ibadette aşırı gitmiştir, ne cinsellikten, mal biriktirmekten vesaireye kadar şehvetlerin peşinde aşırı gitmiştir. Gerektiği kadar dünya nimetlerinden istifade etti. Dünyadaki nasibini unutmadı ama Rabbine adanmış bir hayat yaşadı. Bugün Peygamber aleyhisselamın peşinden gitmekle, onu örnek almakla emrolunmuş Müslümanlar olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her hadisini dinlerken, o hadisi şeriflerden ve onun siretinden kendimize pay çıkarırken, kıyamet günü şefaatine muhtaç olduğumuz hissiyatı içimizde olduğu gibi, bu dört temel karakteri de kadın olarak, erkek olarak, hatta anlama kapasitemiz olsa da, hayvanlara anlatacak olsak onun şeriatını, onlara da anlatırken biz, onun Allah'ın lisanı olduğunu, doğru olduğunu,
adil olduğunu

her şeyi dengeli yaptığını anlatacağız ki ben onun bir hadisini dinlerken, onun getirdiği Kur'an'dan bir ayeti anlamaya çalışırken şeytan beni tuzağa düşürmesin. Burada kadını kollamış demesin. Ashabın erkeklerinin etkisinde kalmış demesin. Kadınları şımartmış demesin. Peygamberim benim bütün zevklerimi alt üst etse, bütün düşüncelerimin tersine bir şey söylese, bütün insanlığın başka türlü düşündüğü bir gerçeği tek başına söylese bile, söylediği doğrudur, adildir, dengelidir diye iman etmem gerekiyor. Çünkü ben onu çok iyi kitapları olan bir ahlak profesörü olarak görmüyorum. Onu ben çok güzel hitabeti olan bir hoca efendi olarak görmüyorum. Allah'ın lisanı olarak görüyorum. Ona zihnimden geçebilecek her türlü itiraz ve %100'e varmayan teslimiyetim imanımla ilgili sıkıntı oluşturur. Sümme la yecidu fi enfusihim haraca. Peki demek yetmiyor. Sümme la yecidu fi enfusihim haraca. İçinde hiçbir sıkıntı bulmadan peki ya Resulallah demedikçe iman yok diyor Kur'an. Fela ve rabbik. Fela ve rabbik. Rabbine yemin olsun. La yu'minun. İman etmiş olmayacaklardır. Kalplerinde sıkıntı olmadan sana teslim olmadıkça. Fela ve rabbik. Allah Kur'an'ında kendisine Rabb yemin ederek söylüyor. Rabbine yemin olsun. Yok yok. %100 sana teslim olacaklar. İçlerinde sıkıntı da kalmayacak. Ama kelimesini peygambere karşı kullanmayacaksın. Hadis-i şeriflerini dinlerken ama sözcüğü senin sözcüğünde bulunmayacak. Doğrudur. Öyledir ya Resulallah diyeceksin. Sıddık olacaksın. Sıddıkın girdiği cennete gireceksin inşallah. Şimdi kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlarca aileyi ve kadını alakadar eden hadis-i şeriflerinden bir nebze okuyacağım. Bu mukaddimeyi neden yapma ihtiyacı hissettim? Şimdi ilk okuyacağımız hadis ya erkeği şımartacak ya kadını üzecek bizim felsefemize bakıldığında. Ama onu Allah'ın lisanı olarak gördüğümüz zaman, onu %100 adil, %100 doğru, %100 denge üzerinde bir peygamber olarak gördüğümüz zaman, benim kolumu da kesse, bana beyin ameliyatı da yapmış olsa, sana iki gözün çok bir tanesini çıkarıyorum demiş olsa, budur adalet, budur doğru olan, budur gerekli olan diye iman edeceğim. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا. Hiçbirimizin de kalbinde bir sıkıntı olmayacak. Amalarla değil, işte ecelim de yakın zaten, ölürsem ne olur diye değil, budur gereken diye kadın olarak, erkek olarak iman edeceğiz. Şu kadar ki kardeşler, küçük bir nota ihtiyaç var. Bizim kürsülerden dinlediğimiz her hadis iddialı söz hadis olmayabilir. Bir sözün Peygamber aleyhisselama ait olup olmadığı hadis alimleri nezdince tespit edilmiş olmalıdır. Öyle her takvim yaprağında yazan hadis hadis değildir. Buhari'de mi, Müslim'de mi, hangi sahih rivayette geldiğini ehlinden öğrendiğimiz hadisi şerifleri hadis olarak kabul edeceğiz. Şimdi kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birinci sözünü bu iman çerçevesinde dinleyelim. Buyuruyor ki, kadın olduğu gibi avrettir. Avret ne demek? Gizli kalması gereken şey demek. Kadın avrettir. Yani gizli kalması gerekir. Kadın avretini bozacak şekilde dışarı çıktığında şeytanı karşısında bulur. İsteşrafe şeytan. Şeytanı karşısında bulur. Tekrar ediyorum. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kadın avrettir. Yani örtülü, kapalı kalması gerekir. Ev olarak, mekan olarak, kıyafet olarak. Bu avretliğini bozacak noktaya geldiğinde kadın karşısında şeytanı bulur. Kadının Allah'a en yakın olduğu yer evinin ortasıdır. Evinin ortasıdır. Ev demiyor ama.
evinin ortası. Balkon buna dahil değil demek ki. Evinin ortasıdır. Kadın mahremi olan babası, annesi, kardeşi gibi mahremlerinin dışındaki hangi insanın gözüne takıldıysa şeytanla karşılaştı demektir. Kadın şeytan olduğu için değil, o erkek de şeytan olduğu için değil, pozisyon şeytana, kuluçkaya müsait pozisyon olduğu için. Eğer kadın Allah'a yakın olmak istiyorsa, daha yakın olmak, daha yaklaşmak istiyorsa, ka'r-ı beytihâ, evinin ortasında duracak, balkonunda da değil, pencerenin kenarında da değil. Evinin ortası şüphesiz, 100 metrekare içerisindeki evin 40. metrekaresi demek değil. Yani gözden ırak bölge demek. Bu kadına yönelik birinci incisi sallallahu aleyhi ve sellemin. Bu inciyi gerdanlık olarak kullanan kadın Allah'a en yakın kadındır. Onun Uhud meydanına Yermük'e gitmesi, Kadisiye'de cihad etmesi gerekmez. O mücahitler gibi, Halid bin Velid gibi Allah'a yakındır. Onun evinin ortasında Allah'a yakın olmak için şeytana pozisyon üretecek mekanlardan uzak yaşadığı her dakikası Allah için cihattır, ibadettir. 10 gün, 15 gün namaz kılmamış olması bile onun için bir eksiklik değil. Namazına bile izin verilmiştir. Orucuna bile ruhsat verilmiştir. Neden? Allah'a en yakın bölgede kadın Rabbine yakın bulunsun diye. Bu bir. Peki kadın kötü olduğu için, kadın bela olduğu için mi böyle? Hayır. Şakaikur ricel. Erkeklerin yarısı kadınlar. Kadın erkekten uzak bir nesne değil. Kadın çocuk doğursun, çocuğuna analık yapsın diye farklı bir kıvamda yaratıldığından, bu kıvam şeytan için uygun, kaygan bir zemin olduğundan dolayı kadın koruma altına alınıyor. Şeytan olduğu için değil. Şeytana alet olmaması için bu tedbirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ulaştırılıyor. Kardeşler, %100 Allah'ın lisanı olan adil, doğru ve dengeli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ikinci bir hadis-i şerifinde, bir kadın öbür kadınla, kadın kadına dikkat ediyoruz, bir kadın öbür kadınla tamamen açık seçik pozisyonda bir arada durmasınlar. O vücudunu ona gösterir, sonra o da gider kocasına filancanın karısının göğüsleri şöyleydi diye tarif eder. O yabancı erkek de sanki görüyormuş gibi onu algılar. Biri namazda, öbürü namazda, adam yatarken başkasının harimi olan, başkasının hanımının vücudunu düşünüyor. O kadın da o arada namaz kılıyor. Hiçbir erkeğe de görünmemiş aslında. Ama bir kadın onun vücudunu görmüş, o kadın da başkasını anlatmış, oğlunu anlatmış, kardeşini anlatmış, ya da kendisi gibi bir kadını anlatırken oğlu dinlemiş. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hani bize eğlence konusu olarak anlattıkları erkeklerle kadınların ayrı ayrı bulundukları haremlik selamlık meselesini, selamlığın içinde selamlık olarak bir daha bölüyor. Demek ki kadının vücudunun teşhir edilmesi sadece erkekler tarafından sürekli kollanan bir sıkıntı değil, kadın da kadın için fitne konusu olabilir. Ağzı boş bir kadın, ölçüsüz konuşan, her gördüğünü anlatma yetkisini kendisinde gören bir kadına rastlamış olabilir. Bu sefer hayatında bir erkeğe vücudunu göstermemiş, tesettürsüz asla sokağa çıkmamış, akrabalarının yanına bile tesettürle çıkmış bir kadın, başka erkekler tarafından vücudunun ayrıntıları bilinen bir kadın haline gelebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahmin yürütmemiştir. Varsayımlarının peşinde konuşmamıştır. Etkilendiği bir kitaptan filan konuşmuyor. Allah %100 doğruları ve tam dengeyi konuşturuyor. Onun için kadın da kadına,
ne kadar yakın olursa olsun %100 vücudunu emanet edecek şekilde oturup kalkmasın.

diye tembih etmiştir. Sadaka Resulullah. Sadaka Resulullah. Ne kadar doğru söylüyor. %100 doğruyu söylüyor. Kardeşler, üçüncü incisi kadınlara ve erkeklere dağıttığı incilerdir bu.

geçerli bu? Baba için geçerli değil. Amca için geçerli değil, dayı için geçerli değil. Baba, amca, dayı, dede, kayınpeder gibi, kardeş gibi, yeğen gibi, ebediyen, 100 defa ölse, 100 defa dirilse, hiçbir şekilde bir daha evlenmesi caiz olmayanlar, anne baba hükmünde onu. Onları konuşmuyor. Onun dışında, işte akrabaydı, tanıdıktı, arkadaştı gibi, bir erkek, yalnızken bir kadının yanına girmesin. Zile çaldın, evde kadın yalnız. Sen kimsin? Baba, amca, dayı, dede, kayınpeder, kardeş, yeğen değilsin. Eve girmeyeceksin. Çok yakın akrabayız. Hiç önemli değil. Böyle buyurunca kadınlar yalnızken yanlarına girmeyin diye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tembih edince Ensardan biri, Medineli Müslümanlardan biri demiş ki ya Resulallah, yalnız girme dediğiniz erkeğe kadının kaynı yani kocasının abisi, kardeşi de dahil mi? Yani kadın evli, kadının kocası var, kocasının abisi var, kardeşi var. Zile çaldı, abisi evde yok, kadın da yalnız. O ölümdür buyurmuş. O ölümdür. Hiç insan kaynından kötülük bekler mi? Sen herhalde haberleri izlemiyorsun. Hangi dünyada yaşadığını bilmiyorsun. İlla kötülük olması mı gerekiyor senin o imanını perçinlemek için? Kötülük olduktan sonra senin bunu kavramış olman veya inkar etmiş olman ne değer değiştirir ki? Sen trafik kazası olmuş, ölmüşsün. Polis seni haklı bulmuş sonra. Kazada sen haklıymışsın. Mezardan dirileceksin mi bir daha? Sen ölmüşsün. Haklı olsan ne olur? Haksız olsan ne olur? Yüzde kaç haklı olsan ne olur? Yüzde kaç haksız olsan ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin incisini kulaklarımıza takıyoruz. Ne buyuruyor? Yalnızken kadınların yanına girmeyin. Kadın yalnızken. Peki ya Resulallah, kayınsa eğer, ben abisiyim, ben kardeşiyim kocasının, o ölümdür buyurmuş. Öbürü tehlikeli, bu ölüm. Neden? Çünkü bir kadın çamaşır makinesinin tamircisi gelmiş. Zaten üstünü başını toparlayarak onu içeri alıyor. Kocasının abisi, kardeşi geldiğinde yakın akraba olduğu için kadın o titizliği göstermez. Doğal olarak göstermez. Bu sefer çamaşır makinesini tamire gelen erkeğin gözündeki ışından daha güçlü bir ışınla karşılaşır. 3 dakika, 5 dakika sonra o da ayak ayak üstüne atar, bu da evde rahat dolaşır. Ölüm budur buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu inciyi bir kenara koyuyoruz. Bir başka hanımlara da attığı incilerden İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki bir genç kız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi. Dedi ki ya Resulallah, babam benim istemediğim biriyle beni evlendirdi. Bana hiç sormadı. Bununla evleneceksin dedi. Düğünümü yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu nikahı geçersiz saymış. Kız da demiş ki ya Resulallah, ben babamın gönlünü kırmayacağım. Ama istedim ki Müslümanlar kızlarını istediğiyle evlendiremeyeceğini senin ağzından duysunlar istedim demiş. Derdi kızın babasının evlendirdiğiyle evlenmek veya evlenmemek değil. Derdi ne? Babanın yetkisinin bu noktaya gelmeyeceğini bilmek. Bir kızı baba önerebilir sadece. Baskı yapıp evleneceksin diyemez. Bunu almazsan 40 sene bu evde kalırsın dediği zaman Resulullah'ın sünnetinden uzak bir baba olur. Hacı olması bir şeyi değiştirmez onun. Çok alim olması da bir şeyi değiştirir. Bu bir zulümdür. Bir insan ömür boyu 50 sene 100 sene bir arada yaşayacağı kimseyi seçer. Annenin babanın böyle bir fonksiyonu, zulüm hakkı yoktur diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahih hadisi şerifinde. Bir başka hadisi şerifini aleyhissalatü vesselam Efendimiz dinliyoruz. Buyuruyor ki bir kadını
Koca

karısı yatağına çağırdığı halde kadın alavara dalavara yapıp kocasının yatak teklifine cevap vermediği zaman sabaha kadar o adam o yatakta yalnız yattığı sabaha kadar melekler o kadına lanet ederler. Kaç melek eder? Nasıl lanet eder? Bunu açıklamamış. Bir melek bir defa be kadın sana lanet olsun dese ne olur o kadının hali acaba? Onu hangi haç kurtarır ondan sonra? Hangi filan derse gitmek, filan Yasin toplantısına gitmek onu kurtarabilir o zaman? Tekrar uyarısına dikkat ediyoruz. İnciye, inciye dikkat ediyoruz. Arştan getirdiği inci dağıtıyor. Kadın kocasının yatağa gel, burada yatalım teklifine filan sebepten, şundan bundan dolayı onun rızası olmayacak şekilde uzak durup adamı yatakta yalnız bıraktığı zaman kadına melekler sabaha kadar lanet ederler. Bir melek değil ve lanetinin ne olduğu belli değil. Bir başka hadisi şerif, bir başka arştan koparılıp getirilmiş bir inciye dikkat ediyoruz. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh diyor ki, babam vefat ettiğinde ben de gençtim diyor. 9 tane kız kardeş bıraktı bana diyor. Hepsi küçük çocuklardı. Baktım ki bu kızlara bakamayacağım. Gittim dul bir kadınla evlendim diyor. Kendisi daha delikanlı. Dul bir kadınla evlenmiş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cabir'i Medine'de görmüş. Cabir, evlendin mi sen demiş. Evlendim ya Resulullah demiş. Bakire biriyle mi evlendin, dul biriyle mi evlendin demiş. Duymuş çünkü dul biriyle evlendiğini. Dul biriyle evlendim demiş. Buyurmuş ki Cabir, doğru yapmadın demiş. Sen gençsin. Genç bakire biriyle evlensen de, sen onunla oynasan, o seninle oynasa, sen onu güldürsen, o seni güldürse daha iyi hayatınız olurdu demiş. Demiş ki ya Resulallah, başıma geleni biliyorsun. 9 tane kız kardeşim var. Ben şimdi onların yaşında biriyle evlensem, onlarla oyun oynayacak, o kim bakacak kardeşlerime? Zevkimden ferahat ettim ve yaşlı biriyle evlendim, onlara analık yapsın düşündüm demiş kardeşleri için. O zaman buyurdu ki diyor Cabir radıyallahu anh, öyleyse Allah mübarek etsin dedi diyor. Bu inci ne dağıtıyor? Yaşıtıyla evlenmeli herkes. Bir, iki, evlilik sadece yemek pişirmek için değil. Sadece beraber derse gitmek, talebe okutmak için değil. Peygamberin lisanından فَهَلَّهَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكُ. Bir genç kızla evlensen de sen onunla oynasan, o seninle oynasa, sen onu güldürsen, o seni güldürse olmaz mı Cabir demiş. Bu sözü söylediğinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 5 sene önce Mi'raca çıkıp Sidretül Münteha'dan gelmiş bir peygamberdi. Genç bir sahabeye yaptığı teklife bak. Al dul kadını, zaten evde kalmıştı zavallı kadın. Sen cihad ettin demiyor. Genç biriyle evlen, beraber namaza kalkarsınız da demiyor. Oynarsınız birbirinizle diyor. Demek ki evliliğin maksatlarından birisi evlilikleri yapmışların oturup eğlenmeleri, birbirini güldürüp teselli etmeleri sabahleyin cihada daha iyi gitsin diye. Sekine, sekine. Evlenilince sadece daha çok namaz kılmak, daha rahat oruç tutmak, sahur yemeğini kadına yaptırmak için evlenilmiyor. Bilakis eğlenmek için, ne zevklenmek, keyiflenmek için. O keyfe de Allah cihat sevabı yazıyor zaten. O da sadaka zaten. %100 Allah adına konuşan, %100 doğruyu, %100 dengeyi konuşan ve hiçbir insanı kayırmayan sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili sahabesi Cabir'e rivayet ettiği hadisi şerifi dinlemiş olduk. Ne diyor? Bakire biriyle evlen, sen gençsin. Bakire biriyle evlen, oyna onunla, o da seninle oynasın diyor. Subhanallah. Belki de bu sözü söyledi gel Efendimiz deve üstünde, belki de Tebu'ya gidiyordu mesela. Kim bilir hangi cihat meydanında bu nasihati yapıyor. Denge bu işte, denge bu. Şehvetlerle ibadeti, cihatla mubahları bir arada tutma sanatı bu. Ruhbanlık peşinde koşan Hristiyanlar bunu yapamadıkları için, rahipler kiliselerine kapanıp, kadın

Ben hayattan koptukları için varahbeliyyeteni tedauha, uydurdukları şeylerin peşinden gidiyorlar Allah buyuruyor. Ne güzel asırlardır siz şehvetinizden uzak duruyorsunuz demiyor Allah. Siz uydurdunuz bunu. Böyle bir şey emretmedik size diyor. Bunun için batıl, muharref din haline geldi Hristiyanlık. Hayattan kopuk bir din olduğu için, ahiretle dünyanın dengesini kuramadığı için batıl bir din haline geldi. Neuzübillah. Bir başka inciye dikkat ediyoruz. Ne buyuruyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bunu dinliyoruz. Müminlerin imanda en olgunu ahlakta en olgun olanıdır. Kimde ahlak kalitesi var? İman onda meyve verir. Sizin en iyileriniz de kadınlara en iyi davrananlarınızdır. Ahlak testi de nerede yapılıyor? Tekkede mi? Hayır. Camide mi? Hayır. Bakkalda mı? Hayır. Nerede senin ahlaklı olduğunu öğreneceğim? 20 senedir evli olduğun kadına sorarız. Bu adamın ahlakı nasıl diye. Eğer imanı olgun olmak istiyorsa bir müminin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin incisini alsın, gerdanlık olarak, küpe olarak kullansın. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan başka bir inci topluyoruz. Buyuruyor ki, kıyamet gününde Allah'ın gözünde en kötü, en kötü adam bir kadınla nikahlanıp baş başa kalacak. Kadının bütün sırlarını öğrenecek. Ondan sonra da onu sağa sola arkadaşlarına anlatan adamdır buyuruyor. Biz sorsak en kötü adam kimdir kıyamet günü? Firavundur, Ebu Cehil'dir, Ebu Leheb'dir. Zaten onların terazisi yok ki kıyamet günü. O iyi veya kötü değil. Onların hesaplarını sormayacak bile Allah. Gidecekleri yer belli. Lakin iman iddiasında, namaz iddiasında, infak iddiasında bulunduğu halde Allah'ın razı olmayacağı en çirkin işlerden olan, baş başa kaldığın kadının veya baş başa kaldığın erkeğin en mahrem sırlarını arkadaşlarına anlatırsan, kadın olarak veya erkek olarak, Allah seni kıyamet günü en şerli, en belalı, hesabı en zor kulu olarak huzuruna alır. Müslüman cinayet de işler, her türlü kötülük yapabilir ama kendi hanımının, kendi kocasının sırlarını başka yerde deşifre etmez. O seviyeye düşmez Müslüman. Bu cinayetten de kötü bir şey. Bu ahlaksızlığın da en düşük seviyesi. Bu inciyi de kadınlar olarak bilhassa kulaklık mı yaparız, küpe mi yaparız, bilezik mi yaparız, yüzük mü yaparız, bunu unutmuyoruz. Bunu unutmuyoruz. Bir Müslüman doktorun sorduğu sorunun dışında yatak odasına ait hiçbir bilgiyi başka insana anlatmaz. Eltisine de anlatmaz, görümcesine de anlatmaz, annesine de anlatmaz, kaynadasına da anlatmaz. Anlatırsa min eşerrin nasi yevmel kıyame, kıyamet gününün en tehlikeli insanlarından biri haline gelir. Neuzübillah. Bir başka hadisi şerifi Sahih-i Müslim'den Ubadet ibn-i Samit radıyallahu anh'ın rivayetinden okuyoruz. Bir gün aleyhisselam efendimiz bir deve üzerinde yolculuk yapıyordu. Yanındaki sahabilerden biri de deveyle beraber onunla gidiyordu. Yani birkaç deve yolculuğu yapıyorlardı diye anlayalım. Adam devesini dürtmüş dürtmüş, hayvan gitmiyor. Allah belanı versin. İşte nasıl beddua etse deveye beddua etmiş. Dönmüş geri efendimiz aleyhisselam. Kim o bedduayı yaptı demiş. Bu ya Resulallah demişler. Sen bizimle beraber geliyorsun, in o hayvandan demiş. İn, hayvana beddua ettin, beddualı hayvanla bizimle gelmesen yaya gel demiş. Bırak hayvanı burada buyurmuş. Sonra buyurmuş ki, kendi canınıza beddua etmeyin, çocuklarınıza beddua etmeyin, mallarınıza beddua etmeyin, rastlarsınız kabul saatine, helak olursunuz buyurmuş. Bu inciyi de aile kuralı olarak bir kenara koyuyoruz. Yine Ebu Umame isimli sahabiden bir inci daha topluyoruz. Arştan gelmiş inciler topluyoruz. Buyuruyor ki bir gün bir kadıncağız, kucağında bir çocuk, elinde de tuttuğu bir çocuk, bir de hamile haliyle peygambere geldi diyor aleyhissalatü vesselam. Kadın karnında çocuk var, elinde bir çocuk tutuyor bebek olduğu için, bir çocuğu da elinden sürüklüyor.

0: Üç çocuklu gelmiş. Dertlerini anlatmış Efendimiz'e. Ne soracaksa sormuş gitmiş. O gidince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadını gösterip şuna bakın demiş. Şuna bakın. Çocuklarımızı taşırlar. Çocuklarımızı doğururlar. Ondan sonra da bizim için bir sürü eziyet çekerler. Bir de kocalarına laf azanlık yapmasalar her namaz kılan kadın cennetlidir buyurmuş. Şu cihadı farz sayan, zekatı farz sayan, Allah yolunda infakı farz sayan, bir sürü emirleri, Kur'an'ın tatbikini isteyen dinin peygamberine bak. Şu kadın için getirdiği şarta bak. Şu laf azanlık yapmasa kocasına, yani kocalarını üzmeseler, bir de namaz kılsalar, her namaz kılan kadın cennettedir buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi şüphesiz hanım kardeşler bu inciyi ellerine alınca çok pahalı diyecekler. Bu pahalı, zenginler için bu. Neden? E şimdi bir laf demesem ne olacak? Kardeşim nasıl Hamza'nın ciğerleri parçalandıysa radıyallahu anh, ne kadar meşakkatliyse Tebük'te yürümek, Uhud'da nöbet tutmak ne kadar zor, Hendek günleri cihad etmek ne kadar zorduysa erkeklerden, Allah bunun karşılığında da gergin bir adamın önünde sabretmeni istiyor. Sus bir iki saat diyor. Adam uyuyuncaya kadar başka işle meşgul ol diyor. E senden zekat istemiyor, cihad istemiyor, Ramazan-ı Şerif'in orucunu tam istemiyor, 30 gün üst üste namaz istemiyor. Senden sadece bu adamın önünde sus diyor. Sen zaten anne olma duygusuyla doğurmuştun. Zaten sen eş olma ruhuyla evlenmiştin. Bari 3 gün sus, nasıl olsa namaz kılıyorsun. Üstelik de başka bir rivayetinde buyuruyor ki aleyhisselam Efendimiz, Ebu Umame'nin dışındaki rivayetinde, cennetin 8 kapısı var, dilediğinden girer onlar diyor. Dilediğinden girer. Ne inciler dağıtıp, ne fırsatlar kaçırıyoruz, kadın olarak, erkek olarak, Allah'tan yardımını istemekten başka hiçbir çaremiz yoktur anlaşılan. Yani hanım kardeşler, arştan gelmiş bu incinin kıymetini bilmelidirler. Şu kadınlara bak, çocuklarımızı taşırlar, çocuklarımızı doğururlar, kocalarına hizmet ederler. Bir de ağızları dırdır yapmasa, namaz kılan her kadın cennettedir diye vaat etmiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada tabii kadının derdi büyük. Şimdi konuşmasam delireceğim mi diyecek. Ona da aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bakın Enes İbni Malik'in rivayet ettiği hadis nasıldır. Bir gün buyurmuş ki aleyhisselam Efendimiz, size cennete girecek erkekleri söyleyeyim mi demiş. Buyur ya Resulallah demişler. Peygamber cennettedir buyurmuş. Sıddık cennettedir. Radıyallahu anh. Ve şehit cennettedir. Bir de örneğe dikkat edin. Bir de şehrin bir ucunda oturduğu halde sadece Allah için sevdiği mümin bir kardeşini ziyarete giden erkek de cennettedir buyurmuş. Durmuş. Şimdi erkeklerden kaç kişi saydı? Peygamber, sıddık, şehit. Bir de adam arkadaşını ziyarete gitmiş. 4 kişi saydı. Sonra buyurmuş ki kadınlardan da cennete girecekleri sayayım mı demiş. Buyur ya Resulallah demişler. Her sempatik ve doğurgan kadın cennettedir buyurmuş. Bu kadar. Her sempatik ve doğurgan kadın cennettedir. Sonra bu sempatik kelimesini açmış. Kadın kendi kızdığında veya onu kocası kızdırdığında bir kenara çekilmez, gider kocasının elini tutar. Sen beni affetmedikçe ben de gözüme uyku sürmeyeceğim, seni sabaha kadar bekleyeceğim der. O kadın da cennettedir buyurmuş. Hemen telefona sarılıp abisine şikayet eden, babasına anasına şikayet eden kadından söz etmiyor. Sorun üreyince sorunu halletmeden uyumayan kadından söz ediyor. Çünkü peygamber de biliyor ki aleyhissalatü vesselam, sorunsuz aile yuvası olmaz. Olsaydı onun yuvası olurdu. Onun yuvasında da sorunlar var. Bir başka inciyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arştan getirdiği inciyi alıyoruz. Ümmü Seleme isimli validemiz, hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki, Meymune validemizle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk diyor. Abdullah İbni Ümmü Mektum geldi. İbni Ümmü Mektum aleyhisselam Efendimizin müezzinliğini yapan ama bir sahabi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anadan doğma ama bir sahabi yanına gelmiş. İki hanımı da onun yanında oturuyorlar. Bu iki kadın da aleyhisselam Efendimiz'le dul olarak evlendiler. En az 50 yaşlarındalar o günler. Buyurmuş ki Efendimiz aleyhisselam, erkek geldi, kendinize çekidüzen verin. Görmesin sizi buyurmuş. Abdullah İbni Ümmü Mektum gidince demişler ki ya Resulallah, biz onu gördük diyelim. Ama adam bizim neyimizi görecek ki sen başörtünüzü tak dedin. Siz de mi amasınız buyurmuş. O ama, siz ama mısınız? Yani burada kadın erkek tarafından gözlendiğinde haram var diye biliyoruz. E kadın erkeği futbol maçı seyreder gibi nasıl seyredecek? Kadın nasıl futbol maçı seyreder, bacağı açık adamların maçını seyreder? Siz de ama mısınız buyurmuş. Bu inciyi de hayat tarzı olarak bir kenara koyuyoruz. Ve Peygamber aleyhisselam Efendimizin aileye mutluluk dağıtan, servet dağıtan incilerinden bir tanesini daha kadın erkek hepimiz avucumuza alıyoruz. Buyuruyor ki Allah'ın nimetlerine karşı nankör olmamak için size tavsiyem, ekonomik olarak sizden daha düşük seviyede olanları izleyin. Hep sizden daha iyi durumda olanlara bakarsanız elinizdeki nimetlere nankörlük edersiniz. Senden daha iyi perde yaptırmışa bak, sonra da hiç perdesi olmayan naylon gelen birine bak. Senin evinin badanası eskidi diye oturup ailede sorun üretecek yerde sıvalı evde oturana bak. Kış günü çatısından yağmur yağan evde oturmak zorunda olana bak. Bir aşağı bak. Herkes bir aşağı bakarsa kendisini krallar gibi mutlu hisseder. Hastaysan senden daha hasta olana bak. Eğer fakirsen daha fakir olana bak. Çünkü nimetlerin de daha iyisi var. Belaların, sıkıntıların da daha kötüsü var muhakkak. Bulunduğun yerde şükretmek zorundasın. Şükredebilmek için senden daha beterini görmen lazım. Daha iyilerinin peşinde koştukça nefis ve şeytan kışkırtacak. Hiçbir zaman elhamdülillah demeyeceksin sen. Sen en mükemmel ziyafette bulunsan kuş sütü eksik olduğu için gene nankörlük yapacaksın. Hiç ekmek bulmadan, sofraya oturmadan bekleyen kullarını düşün Allah'ın. Senin evindeki kalorifer radyatörlerinden biri arızalı, 10 radyatörden biri ısıtmıyor, 9'u ısıtıyor. Ne dondun ne hastalandın. Bunun için kıyamet koparacak yerde, günlerdir soba yanmayan, ısınmayan bir evde oturan, bir selden bir felaketten sonra çadırda oturan kullarını düşün Allah'ın. Bu vasiyetini de aleyhissalatü vesselam Efendimizin aile öğüdü içeren bir inci olarak avucumuza alalım. Kardeşler, %100 Allah'ın lisanı olan, %100 doğruları konuşan, %100 adil olan, %100 dengeli hayat yaşayan ve bize dengeli hayatı tavsiye eden aleyhissalatü vesselam Efendimizin incilerinden bir demet inci aldık. İnci tavuğun önüne çıktığında ayağıyla tepip çürük buğday tanesi arar. İnsanın önüne geldiğinde gözü kamaşır. Bu incilere nasıl baktığımız, gözümüzü kamaştırıp beynimize yamalayıp yamalamadığımız veya bu inciyi buğday kadar kıymetli görüp görmediğimiz herkesin imanıyla alakalı bir konudur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanız

0: değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.

0: Rafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşlarım. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak beyaz güvercin, beyaz güvercin.

Sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum altını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler yücelik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin. Beyaz güvercin.

Bugün ikinci kaynağımız olan sünnet üzerinde duracak idik. İnşallah onunla ilgili bilgileri, onun üzerine düşünceleri paylaşacağız. Bizde ilimde bir başlangıç sırası vardır. İlk önce o kelimenin lügat manasından başlarlar. Biz de sünnet kelimesinin lügat manasından başlıyoruz. Sünnet, alışılmış, tutulmuş, gidilen yol demektir. Üstelik genişçe ve istikrarlı yolun adıdır. Bu manaya hadisi şeriflerde de lügat manası itibariyle kullanılışı vardır. Çoğunuz hadis-i şerifi biliyorsunuz. Men senne sünneten haseneten. Kim hayırlı, güzel bir yol tutarsa,

Aynı şekilde men senne senne sünneten seyyiyeten. Kim kötü bir çığır açarsa, demek ki sünnet kelimesi iyi yola da kötü yola da bu manada kullanılıyor. Kim kötü bir çığır açarsa kâne lehu ecruha, ecrini alır, vizruha, onda vizrini alır, günahını alır ve vizru men amile biha ilel yevmil kıyame, kıyamet gününe kadar onun günahını taşır. Bir belde düşünün, bir kasaba, gözüm önüne geldiği için söylüyorum, kasabada hiç meyhane yokken geldi birisi meyhane açtı. O meyhaneden kazancı batıldır. Çoluğuna çocuğuna yedirdiği haramdır. Sadece bu da bitmedi. O meyhanede kimler içki içiyor ve o huzursuzluğu kimler evine taşıyorsa bunun günahından da o insana pay vardır. Hangi yuva bunun sebebiyle dağıldıysa o yuvanın dağılma günahı dağıtanlara ait olduğu gibi, içenlere ait olduğu gibi o meyhaneyi açanlaradır. Ondan sonra bu diyarda açılan bütün meyhanelerin kar getirdiği görülünce günahından da bu ilk meyhaneyi açan insan pay alır. Bunun bütüne kim bir rejim kurarsa, bu rejim Allah'ın yolundan gayri bir rejim ise, bu rejimin bütün yaptığı adaletsizlikten ve Allah'a isyandan kıyamete kadar pay alır. Nokta nokta nokta. Siz genişletin, neler olduğunu, neler geldiğini siz düşününüz, taşınınız. Misal olarak söylüyorum, Suudi Arabistan'da veya Mekke Hicaz diyarında putperestlik nasıl başlamıştır? Bulunan kabilelerden Kureyş reisi Bizans topraklarına gelmiştir. Bizans topraklarında insanların meydanlara geldiğini, akın ettiğini, askerlerin rap rap yürüyerek geldiğini, büyük meydanı donattıklarını, bir heykelin önünde merasimler ve dini merasimler yaptıklarını görmüşlerdir. Gıpta etmiştir. Bizans'tan Hübel'i kucaklamıştır, Mekke'ye götürmüştür. Mekke'de putçuluğun başlangıcı o insan olmuştur. Dolayısıyla ondan sonra devam eden putçuluk zihniyetinin sonuna kadar her diliminden kendisi vebal kazanmıştır. Bunun gibi. Ama biz gerisin geri, manayı siz genişletin, içerisine koskocaman kitap bile sığdırırsınız. Ama demek istediğim şu, bu hadis-i şerifte geçen senne kelimesi yol edindi, çığır açtı manasınadır, iyiye de kötüye de. Yine bununla ilgili ibretlik bir hadisi biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنْ فَتَبِعْتُمُوهُمْ buyuruyor. Kim başkalarının açtığı bir yoldan giderse vurgusu yapıyor, ikazını yapıyor. لَتَتْبَعُنَّ gün gelecek, siz takip edeceksiniz. Neyi takip edeceksiniz? Sizden öncekilerin yolunu. Sizden öncekiler diye kastedilen kim? Yahudiler ve Hristiyanlar. Gün gelecek, Yahudi ve Hristiyanların yolunu takip etmeye başlayacaksınız. Onları taklit edeceksiniz. Karış karış, adım adım onların yolundan gideceksiniz. Hatta burunlarını keler deliğine sokmaya kalksalar, siz de sokmaya kalkacaksınız. Yani bu derece körü körüne takipçileri olacaksınız diyor. Bu hadisteki dab kelimesini keler diye tercüme etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü resmini çekse, size gösterseler, bu ne deseler, kertenkele dersiniz. Ama kertenkele diyelim ki şu kadarsa, dab bu kadar. Yani yüksekliği de bu kadar. Yani küçük, yarım timsah gibi bir şey ama timsah gibi değil, uysal bir hayvan. Çocuklar ona tasma takıp gezdirebiliyorlar, yani yanlarına gezdirebiliyorlar. Bu hayvanın deliği böyle yamaçlarda biraz meyilli olan yerlere çukur gibi uyuyor. Onun içerisine kendisini saklıyor. Peygamber Efendimiz bizim dilimizde böyle dab kelimesi olmadığı için, büyük keler gibi ifadeler de kurtarmadığı için kısaca biz de keler diyoruz ama dab kelerden, kertenkeleden de büyüğünden de küçüğünden de çok farklı bir hayvan. Timsah gibi saldırgan da değil, ikisinin ortası uysal bir hayvan. Bazı adalarda ayrıca timsah gibi olan ama saldırgan yapı başka hayvanlar var. Bu öyle değil. Tekrar ediyorum, uysal bir hayvan, saldırgan bir hayvan değil. Ama oldukça bizim bildiğimiz kertenkelenin herhalde bir 30-40 katı vardır. Çünkü ortalama olarak ben bir tane gördüm. Gördüğüm tabii yavru muydu, büyük müydü, küçük müydü onu da bilemiyorum. Çünkü genel bilgim olması lazım ki o nereye düşüyor da onu bileyim. Ama herhalde 10 kilo.

Kilodan aşağı değildi yani gördüğüm hayvan dab olarak. Bu hayvanın deliğini kastediyor. Ama mana isterse keler olsun ne olursa olsun bize taklidin, körü körüne taklidin ne dereceye varacağını gösteriyor. Herhalde yaşıyoruz galiba. Ya, yılbaşı gecelerimiz, nasıl diyeyim işte doğum günlerimiz, ölüm günlerimiz, ana günleri, baba günleri, dede günleri, nine günleri pek onlar yok da sevgili günleri, bilmem ne günleri, öğretmen günleri, bilmem ne günleri oldukça çoğaldı. Gene bunlardan daha öte olan günler ve uygulamalar var. Maalesef adım adım, merhale merhale hemen hemen her şeylerini takip etmek yoluna gitmeye başladık. Böyle bir hadis-i şerif var. Üstelik müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Birinci men sene sünneten haseneten Müslim'de var. Müslim hadisidir. Evet. Şimdi kelime manası itibariyle tekrar ediyorum. Alışılmış, tutulmuş yol demek yani gidilen yol demek. Bir başka ifadeyle demin tercüme ettiğim gibi çığır manasına, açılan çığır manasınadır. Fıkıh usulünde sünnet değişik tarifleri var ama en az, en öz tariflerden bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri, fiilleri ve takrirleridir. Sünnet, Resulullah'ın sözü, fiil ve takririne denir. Bu tarifte de olduğu gibi, anlaşıldığı gibi yapısı bakımından, iç yapısı bakımından sünnetin nevileri üçtür, üç kısma ayrılır sünnet. Birincisi kavli sünnet. Söz dedik ya kavli sünnet. Allah Resulü'nün değişik vesilelerle söylediği sözlere denilir. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk devirlerde sünnetin yazılmasını, sözlerinin yazılmasını yasaklamıştı. Neden? Birçok sebebi var. Ama birinci olan neydi? Ayetlerle karışma korkusuydu. Ayetlerle karışır mı? Ayetlerin üslubu çok belirgin esasen. Çok açık ve net. Ama karışan olabilir miydi? Olabilirdi. Belki hepsi karışmazdı ama olabilirdi. Hatta iddialı gibi görünüyor. Bir muhaddis diyor. Benim çok hoşuma giden bir söz. İnsan düşe kalka düşe kalka o hale geliyor da onun için. Ben Resulullah'ın sözünü diyor kokusundan bile tanırım. Niye? Allah Resulü hangi kelimeleri kullanıyor, hangi kelimeleri kullanmıyor? İç içe düşe kalka, düşe kalka iyice aşina hale gelmişseniz bunu tanıyorsunuz. Böyle bir toplantıydı. Talebe arkadaşlardan bir tanesi hoşuna giden yeni bir cümle almış. O günlerde de o şahıs hiç gündemde yok. Size dedi bir cümle okuyacağım. Yanında da bir kitap getirmiş. Bu kitabı da dedi tanıyana hediye edeceğim. Şimdi soruyor bu cümleyi kim söylemiş olabilir? Millet küçük kağıtlar dağıttılar. Ben de yazdım verdim. Şimdi arkadaş okudu hiç bilence çıkmayacak zannediyorum dedi. Adını yazmamış ama dedi yazısından Şerafettin Hoca olduğu anlaşılıyor. Dedi şahsı biz tanımışız. Nereden tanıdım? Hiç dediğim gibi gündemde yoktu. Üslubu onu andırıyor. Üstelik üslubu Necip Fazıl kadar belirgin de değil. Necip Fazıl'ınki daha kolay tanınıyor ve benzeri. Üslubundan, yapısından, savunduğu düşünceden ve düşünüş tarzından tanıyorsunuz. Bir insan düşününüz ki Allah Resulü ile gecesi gündüzü muhaddis yatıyor kalkıyor evet kokusundan bile tanır mı? Evet tanır. Allah Resulü bu tip kelimeleri kullanmaz. Şunu şöyle etmez. Şunu kullanıyorsa şu kelime o devirde vardı yoktu. Bunun tahlilini yapmak bu işin mütehassısı için gerçekten kolay bir hadisedir. Ama buna rağmen karışma yine de olabilir mi? Biz beşeriz elbette olabilirdi. Dolayısıyla Allah Resulü bu devirde hadisin ilk devirlerde yazılmasını yasaklandı. Bir de sık sık konuşuyoruz. Elimizde o gün böyle bir defterimiz yok. Böyle bir kitabımız yok. Böyle ciddi bir şeyimiz yok ki diyelim ki ayetler dedik. Dışına da bir şey yapıştık. Ayetleri ona yazıyoruz. Hadisleri diyelim ki bir başka deftere yazıyoruz. Böyle bir imkanımız da yok. O zaman kağıt bulursak ki nadir bulunduğu var kağıda yazıyoruz. Onu nereye koyuyoruz? Bir sandığa koyuyoruz. Deri parçası buluyoruz. Deri parçasını yazıyoruz. Onu bir sandığa koyuyoruz. Hurma dalına yazıyoruz. Onu bir sandığa koyuyoruz. Onu öyle muhafaza ediyoruz. Ayetlerle hadislerin bir de karıştığını düşününüz.
Sonra

ayırmak için ayrıca ya Resulullah'a soracaksınız, Resulullah vefatından sonra kime soracaksınız? Bütün insanları toplayıp o konuda istişare etmeniz lazım. Çok kolay bir hadise değildir. Ama en az bunun kadar önemli olan bir başka şey daha var. İslam ciddi bir eğitim devresi geçirmiştir. Eğitim devresi ne demek? İnsanlar pat diye bir anda namaz kılmayı bilmek o kadar kolay bir şey mi? Biz çocuklarımıza, çocuklar ilk önce kimi görerek, namazı görerek namaz kılmayı öğreniyorlar. Bizimle beraber Allahu Ekber diyorlar. İlk önce Allahu Ekber'se rükuya gidiyorlar. Ondan sonra bırakıp kaçıyorlar. Sonra gerisin geri dönüyorlar. Sen secdeye gitmişsin. Seninle beraber secdeye gidiyorlar. Ondan sonra aklına geliyor. Secdeden kalkıyor. Senin sırtına biniyorlar. Böyle böyle gün geliyor. Ne yapıyor? Öğreniyorlar. Sen ona tarif edince bu ön bilgileriyle hareket ediyorlar. Bir millet bilin ki hiçbirisi namaz kılmayı bilmiyor. O millete siz namazı öğretiyorsunuz. O millete orucu öğretiyorsunuz. O millete Müslümanca nasıl davranılır? Haramlar, helaller nasıl yapılır? Zekatlar nasıl verilir? Onu öğretiyorsunuz. Hani sahabi anlatıyor ya, gelmiş namaza durmuş. Nasıl namaz kılacağını da bilmiyor. Namazda neler yapılır, neler yapılmaz da bilmiyor. Namaz sırasında birisi hapşırmış. Bu da ona yerhamukallah demiş. Namazın içinde. Millet diyor bana yan gözle baktılar diyor. Sana şey olarak yan gözle baktılar. Bu ne yapıyor diye. Milletin ister istemez gözü kaymış. Ne bakıyorsunuz demiş onlara bir de. Bu yine namazın içinde. Şey arkasından millet diyor vurdu diyor. Anladım ki ben kötü şeyler yapıyorum diyor. Sustum. Namaz bittikten sonra Allah Resulü kim o dedi diyor. Benim ya Resulallah diyerek yanına vardım diyor. Suçlu suçlu. Arkasından da ilave ediyor. Anam babam feda olsun ne kızdı ne de azarladı diyor. Bu namaz, namazda şunlar yapılır, şunlar yapılmaz diye bana bu Allah'ın zikridir. Allah'ın zikrinde huşu ile durulur, onları öğretti diyor. Şimdi bu bile bize tatlı bir hatıra geliyor ama o ilk devirden hadisler yazılsaydı böyle hatıralar çok gelirdi. Bu çünkü sonradan Müslüman olanın diğer insanlar nasıl namazı kılacağını bilirken Medine'de safa duranın yaşadığı hadiseler. Mekke'deyken eğer hadisler yazılsaydı bize ne örnekler neler gelirdi neler gelirdi. Hatta hikmeti ilahi Allah Resulü'nün ilk Müslümanlardan birisi ilk Müslüman kimdir büyüklerden? Ebu Bekir radıyallahu anh'dır. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis sayılıdır. Allah Resulü'nün yanında az mı durdu? En çok duranlardan. Hafızası mı zayıftı? Asla. Ebu Bekir radıyallahu anh hafızası en güçlü nadir sahabilerden birisidir. Yani duyduğunu anında ezberleyen tiplerden birisidir. Bunu nereden biliyoruz? İki şeyden. Birincisi nesep alimidir. Nesep alimi ne demek? Bütün Kureyşlerin şu anda yaşayan sürelerin kökü nereden kim kimin babası kimin dedesini bilmem ne köküne kadar bilen bir yapısı vardır. Hasan İbni Sabit radıyallahu anh bir insana Allah Resulüne dil uzatmışsa dil uzatacağı zaman Ebu Bekir'den bilgi alırdı. Bunun nesebinin bir tarafında bulanıklık var mı diye varsa oraya atış yapardı. Korkusuna ağızlarını açamazlardı. Her attığı da doğru çıkardı. Hiç isabetsiz atış yaptığı yok. Bu korkuyla şairleri susturmuştur. Kaynak kimdir? Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. İkinci bilgimiz nereden? Kus İbni Saide var. Çok hatip bir insan, çok güzel konuşan bir insan. Onun kabilesi Müslüman olmaya geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Kus diyor ne güzel konuşurdu. Ukaz panayırındaki sözleri ne kadar güzeldi diyor. Bütünüyle hatırlayabilseydim okumayı tercih ederdim, sizlere söylemeyi tercih ederdim diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh, ya Resulallah diyor, arzu ederseniz ben söylerim, hepsi hafızamda diyor. Efendimiz Ebu Bekir'den onu aktarmasını istiyor. Virgülüne kadar her şeyle aktarmıştır Ebu Bekir radıyallahu anh o günkü konuşmayı. Herkes yeniden zihinden de canlanmıştır. Bize de o kaynaktan doğru geliyor. Dolayısıyla Ebu Bekir radıyallahu anh hafızası çok güçlü bir insandır. Ama buna rağmen sayılı hadis rivayet etmiştir. Belki bunda da hayır vardır. Çünkü Ebu Bekir Mekke yıllarının da hadisini zihninde tutan bir insandır. Vallahi sebebini bilemiyoruz ama az hadis rivayet etmeyi tercih eden birisidir. Bunun gibi daha sonra hadisler tedvin edilmeye başlamıştır. Allah Resulü izin vermiştir.
Dolayısıyla o yönden günlerden sonraki bize gelmiştir. Şimdi kavli sünnet dedik. Allah Resulü'nün değişik vesilelerle. Hadis kitapları bununla dolu. Ben iki tane misal vereceğim sadece. Mesela bunlar gibi cinsinden. Yoksa bu dev ormandan sadece bir çiçektir. Sadece kır da demiyorum. Bakınız dev bir orman. Kırıyla, ağaçlarıyla, şelaleleriyle, dağlarıyla ormandan çiçek. Hepinizin bildiği bir hadis-i şerif. Birincisi, ni'metani mağbunun fihime kesirun minen nas. İki nimet vardır ki insanlar bu nimetler hakkında aldanış içindedirler. O gün de bugün de hala da aldanmaya devam ediyoruz. İki nimet vardır ki insanlardan çoğu bu nimetler hakkında aldanış içerisindedir. Bunlar nelerdir? Es-sihhatu vel-ferah. Birincisi kişinin sağlığıdır, sıhhatidir. Ne zaman şaftı kayarsa, sağlık sıkıntısı bir taraftan acı, sazı, sıkıntı, depre, o zaman kıymeti bilinir. Ama o güne kadar sağlık, sıhhatin kıymeti çok iyi ne yazık ki bilinmez. İkincisi ikaz konusunda çok daha önemli bir mesafedir. Boş vakit demek. Boş vakit. Gidin kahvedekilere sorun. Akşama kadar o vakit nasıl geçiyor? Ne uğruna geçiyor? Boş konuşanlara bakınız. Bu geceki gibi yaşananlara bakınız. Şuna bakınız bir ömür. Ömür insana bahşedilen en büyük sermayedir. O sermaye ne kadar çarçur ediliyor üzerinde gerçekten düşünmek lazım. Vakit esasen çok kıymetlidir, çok değerlidir ama biz onun kıymetini çok defa bilmiyoruz, heba ediyoruz. Bu mesela kısa olduğu için söylüyorum. Ni'metani mağbunun fihime kesirun minen nas es-sıhhatu vel-ferah. İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlar içerisinde aldanış içindedir. O da nedir? Sağlık ve boş vakit. Bu kavli bir hadistir. Müminlere ikazdır. Yine bildiğiniz bir başka hadis-i şerif. İnnemel a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Müttefakun aleyhtir bu hadis-i şerifte. Bir başka hadis-i şerif. Men seleke tarikan yeltemsu fihi ilmen. Kim ilmi araştırdığı bir yola girer, sülûk eder, ilim yolunda ilerlerse sehhelallahu lehu tarikan ila cenne. Cenab-ı Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Kim ilim talep edilen bir yola sülûk eder, bu yolda yürümeye başlarsa Cenab-ı Allah onun cennete giden yolunu kolaylaştırır buyuruyor Allah Resulü. Müslim'in rivayet etmiş olduğu ucuzunca bir hadisten bir dilimi budur. Şimdi bu ve benzeri bize ışık tutan, yol gösteren, aynı zamanda içerisinden hüküm istifade ettiğimiz dünya kadar hadisi şerif var. Bunlar kavli hadisler. Pekala fiili, ikincisi fiili hadise örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapmış olduğu bütün fiillerdir. Efendimiz onları anlatmıyor ama Resulullah'ı öyle yaparken görenler anlatıyorlar. Mesela Allah Resulü şunu anlatmıyor ayette de olduğu için. Şöyle şöyle şöyle abdest alınır demiyor. Öyle abdest alıyor. Öyle abdest aldığını bize sahabiler anlatıyor. Abdest alınıyor. Torununu kucaklayışı. İki tane misal böyle derken aklıma geliyor. Misallerden bir tanesi şu. Ebu Bekir diyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nü yürürken gördüm diyor. Ben de peşine takıldım. Ukaz çarşısına geçtikten sonra Resulullah yolunu değiştirdi diyor. Ben de peşinden ilerlemeye başladım. Vardı diyor kızı Fatıma'nın evinin önünde durdu. Oradan eyne lukka diye bağırdı. Eyne lukka ne demek? Tam bizdeki lukka biz de deriz ya hazır yiyen manasına mı? Yok çocuklar için boğaz düşmanı gibi derler. O manaya değil. Bizdeki tam kelime olarak afacan manasına. Hani çocuğun hem canlılığı, hareketliliği hem de yaramazlığı hepsi birden kastedilir ya. Lukka kelimesi de lokmacı demek yaklaşık olarak. Bu manaya nerede yaramaz, nerede afacan manasına kullanılır? Kimi kastediyor? Hasan'ı kastediyor. Hasan torununu kastediyor. Annesi duyunca hemen Hasan'ın yüzünü yıkıyor. Boynuna da bizde eskiden çok yapardık onu.
papatyalardan, papatya şehirde o kadar uzun olmaz, papatyanın bu kadar

uzun olur. En uçtaki çiçeği koparmazsın, sonra kopardığın çiçekleri ona dizerek ne olur? Çiçekten bir halka yaparsın kendi sapına. Böyle bir halka takıyor boğazına Hasan'ın. Hasan'ı salıveriyor. Hasan avluda sesini duyduğu dedesine koşuyor. Dedesinin boynuna atılıyor. O onu kucaklıyor. O da dedesini kucaklıyor. Şimdi bu Allah Resulü'nün fıtri davranışını ne kadar nasıl diyeyim, Allah Resulü olmasına rağmen kainatın efendisi ama aynı zamanda bir baba bir dede bu duyguyla hareket ediyor ve davranışları kim ne der, kim nasıl düşünür, şöyle değil olduğu gibi tabii. Şimdi bu tabii torununa sevgi, aynı zamanda torununu sevmesi kızına sevgi, hepsi iç içe ve kendi içinden geldiği gibi hareket ediyor. Bunu Peygamber Efendimiz bize anlatmıyor. Bunu bize anlatan kim? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bu manzarayı görmüş ve yaşamış, onu anlatıyor. Yine Peygamber Efendimiz yolda giderken sahabilerle beraber bir yere gidiyorlar. Çocukların arasında oynarken Hüseyin'i görüyor. Sıradan çıktı diyor. Anlatanın anlattığı gibi anlatmıyor. Sıradan çıktı, torunun peşine düştü diyor. Hani torunun peşine düşerseniz bir yakalama için. İkincisi onu kaçırtma için. Yani torun kaçacak. Kaçarken yakalanmak için kaçar. Koşar da o kaçsın sonra yakalayayım diye kovalar. Böyle bir kovalamaca yaşanıyor. Torunu Hüseyin'i yakalıyor. Kollarını diyor çenesinin altından geçirerek boynuna doladı diyor. Sonra kucakladı, sevdi. Yeniden oynayan çocukların arasına bıraktı ve yoluna devam etti diyor. Alınız size bir fiili sünnetten bir örnek. Bunun işte harpte nasıl davrandığı ile ilgili var. Yolculukta nasıl davrandığı ile ilgili var. Yatarken nasıl yattığı ile ilgili var. İşte şöyle yatardı şeklinde. Bütün bu davranışlara biz ne diyoruz? Fiili sünnet diyoruz.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
9: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Kabutsun ki sabırla sınarsın sevdiğini ve seversin sabredeni. Darlandırdığın kalplere yeni genişlikler lütfedersin. Daralttığın vakitleri sonsuz şimdilere açarsın.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Mesela bunun daha genişi var. Neyle? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke haremi dışından iki yerden umre ile ilgili sünneti vardır. Nerede ihrama girileceğini dair. Bir tanesi Tenim'dir. Bir tanesi Cirane'dir. Cirane ve Cirrane diye iki türlü okunuşu vardır. Cirane. Cirane Hudeybiye diyorum. Huneyn gazvesinden sonra Cirane'den ihrama girmiştir. Kendi girmiştir. Buna ne diyoruz? Fiili sünnet diyoruz işte. Cirane'den ihrama girerek gelmiş bir umre yapmıştır. Tabii günün yorgunluğunu taşıyorsunuz. Savaşta savaşıyorsunuz. Arkasından ganimet taksimini yapıyorsunuz. Bunun arkasından bir de Allah Resulü ihrama girmiş bir de umre yapmıştır. Biz olsaydık oraya uzanırdık herhalde. Buna rağmen öyle gelmiştir. İkincisi Tenim'den. Tenim'deki nedir? Ayşe validemizi kardeşi Abdurrahman'a gidin Tenim'den şöyle şöyle ihrama girin. Oradan gelerek umre yapın diyor. Bu ne? Bu işte kavli sünnet. Peygamber Efendi Ayşe validemiz de kardeşi Abdurrahman'a Tenim'e göndererek umre yaptırıyor. Nasıl yapacaklarını söylüyor. Bu kavli sünnettir. Öbürü Cirane'den kendisi ihrama girerek gelmiş umre yapmıştır. Bu fiili sünnettir. Evet. Yine buna açık misallerden bir tanesi Allah Resulü'nün saf düzeltişi. Mesela safa girin, düzgün durunuz. Safın kemali, safın güzelliği, düzgünlüğü namazın kemalendendir hadisi şerifi nedir? Kavlidir. Ama Allah Resulü bazen imametten bırakıyor, geliyor ne yapıyor? Herkesi tek tek sıraya dizişiyor. Hatta sahabine diyor, göğsümüz ileri çıkmış ona bile bastırırdı diyor. Bizi iblik gibi sıraya dizerdi, ondan sonra öne geçer namaz kılardı diyor. Devamında hadis-i şerifin devamı şöyle. Meta akil ne diyor. Ne zaman saf şuuruna erdik demek bu. Ne zaman saf şuuruna erdik? Biz artık saf tutuyorduk. Ondan sonra Allah Resulü bizi safa da düzeltmeyi bıraktı diyor. Şimdi Allah Resulü bırakınız baştaki imameti bırakıyor. İnsanları tek tek safa düzüyor. Ha böyle durulacak manasına. Ondan sonra öne geçiyor. Biz diyor bunu yaşadık. Artık öğrendik. Safı kendimiz tutuyoruz. Allah Resulü artık müdahale etmemeye başladı diyor. Şimdi şu ikinci anlatış nedir? Fiili sünnettir artık. Bunlara ne diyoruz? Fiili sünnet diyoruz. Pekala, takriri sünnet nesidir? Takriri gördüğü, duyduğu söz ve davranışlara Allah Resulü'nün ses çıkartmayışıdır. Sükutla karşılayışıdır. Bu da iki nevidir. Birisi sadece sükut eder, ikincisi bir şekilde tasdikini belli eder. Şimdi geldik tekrar başa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizler gibi değil bu açıdan. Bunu şunun için söylüyorum. Biz bazen cemiyet içerisinde bir yanlışı görüyoruz. O yanlış o kadar çok ki şu anda düzeltseniz çok fazla fayda vermiyor. Diyelim ki tanıdığımız dostlarda görsek, veyahut da işte öğrencilerimizde görsek, arkadaşlarımızda görsek, ailemizde görsek, bak bunu böyle yapmayın, böyle yapın dememiz gereken, yani sözümüz tesir edecekse bu emri bil maruftandır. Dolayısıyla biz onu yapmalıyız. Doğru olan budur. Ama cemiyetin içerisinde, şimdi buradan çıktık sokaktan, Eminönü'ye kadar gittik. O kadar çok yanlışla karşı karşıya geliyoruz ki, bir de onu ya karşında düzeltmeye kalksanız ya karşılık alacaksınız. Hadise çıkacak, sevimsiz duruma düşeceksiniz, düşünceniz sevimsiz duruma düşecek, bunu yapmıyorsunuz, sükut ediyorsunuz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle değildi. O görevliydi, o müdahale ederdi. Yani yanlış gördüğü zaman bırakıp geçmezdi. Bu yanlış derdi. Doğrusu şudur derdi. Şöyle davranmalısınız, şöyle hareket etmelisiniz derdi. Dolayısıyla biz ona göre Efendimizin davranışlarını değerlendirmek zorundayız, ona bakmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu yüzden, bu yapısı bilindiği için sükut edişi dahi, susuşu dahi delildir. Eğer bizim gibi olsaydı delil olmayacaktı. Çünkü bunu işte düzeltilmez hadiselerden görüp devam etmiş olacaktı. Hayır, Peygamber Efendimiz öyle görmüyor. Genellikle hata ise müdahale ediyor. Doğruya irşat edilmesi gerekiyorsa doğruya irşat ediyor.
Şimdi takriri sünnet iki nevidir dedik. Bir tanesi sadece sükut edişi. Buna misal verelim. Bir kadın kabristana girmiş, bir mezarın başında feryat edip ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaptığın doğru değil diye onu ikaz ediyor. Burası sözlü. İstikrar değil. Kadın Peygamber Efendimiz'e de çıkışıyor. Sen benim acımı bilemezsin diyor. Peygamber Efendimiz bakıyor ki dokunulacak gibi değil. Yoluna devam ediyor. Daha sonra uzaktan görenler kadının yanına geliyorlar. Sen kime söz söylediğinin farkında mısın diyorlar. Hayır diyor da. Böyle böyle dedi bana. O diyor benim acımı bilemez diyor. Sen Allah Resulüne karşı bu kelimeyi kullandığın farkında mısın diyorlar. Kadın çok üzülüyor bu sefer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geliyor. Ya Resulallah ben diyor siz olduğunu bilmiyordum. Çocuğum öldü, içim yanıyor, dayanamadım, ona ağlıyordum diyor. Peygamber Efendimiz bu şekilde feryat etmeyin diyor. Bu ona zarar verir. Bu doğru değildir. Asıl sabır ilk darbenin geldiği anda, yani senin şu yaşadığın anda taze öldü diyorsun, yaşadığın anda göğüs gerebiliyorsan, sabır gösterebiliyorsan asıl sabır budur diyor. Sonra giderek zaten yatışır. O ilk darbeyi atlatabilen, olgun atlatabilen asıl doğruyu yapmıştır. Sabrı ve sebatı göstermiştir. Zaten bir başka hadis-i şerifte de asıl pehlivanlık odur diyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz onu bu konuda ne yapıyor? İkaz ediyor. Kabir başında feryat konusunda, sabır konusunda ikaz ediyor. Ama hangi konuda sükut ediyor? Mesela senin kabristanda ne işin vardı demiyor. Hanımlar kabristana giremez demiyor. Bunu bizim Hanefiler, Hanbelilere karşı delil olarak kullanırlar. Yani bir kadın kabristana giremez mi? Girer. Doğru olmayan nedir? Feryadı figan etmesi, kendini yerden yere atması, haşa bula bula Allah beni mi buldu, niye bütün bunlar benim başıma geliyor vesaire vesaire. Bugün de gördüğümüz manzaraların birçok manzaraları vardır. Doğru olmayan budur. Kabristana girişine karşı sükut edişini neden sayıyorlar? Sükuti ikrardan sayıyorlar. Tasdikine mesela ikincisi tasdikini hoşnut olduğunu belli edişi var. Buna misallerden bir tanesi herhalde en büyük misal kimdir? Muaz İbni Cebel ile arasında yaşananlardır. Muaz diyor neyle amel edeceksin? Allah'ın kitabıyla diyor. Onu da bulamazsan Resulullah'ın sünnetiyle diyor. Onda da bulamazsan ya Resulullah kendi düşüncemle, kendi bulduğumla amel ederim. İslam'ı asla çaresiz göstermem diyor. Yani İslam'ı temsil ettiğimin ben farkındayım. Ve İslam adına adilane ne söylenmesi gerekiyorsa onu diyor bulur, ortaya çıkarır ve onu söylerim. İslam bu konuda çaresiz dedirmem diyor. Peygamber Efendimiz onların da sonunda ne diyor? Bununla ilgili bir şey değil. Bunun geneline ama memnuniyet ifade eden bir cümle söylüyor. Resulünün Resulünü muvaffak kılan Rabbime hamd ederim diyor. Onun bu tavrını tasvip ediyor. Biz buradan anlıyoruz ki Allah Resulü onun ne demek istediğini biliyor ve dolayısıyla onu tasdik ediyor. Tabii biz daha önce yine söyledim, tekrar dönüp söyleyeyim. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh kendi aklımla, kendi düşüncemle hareket ederim derken saf bir akıl ve düşünceyi kastetmiyor. Bunu karşı olarak, silah olarak kullanıldığı için söylüyorum. Onun artık vahiyle olgunlaşmış bir düşünce tarzı var. Allah Resulü'nün yanında bulunma, Allah Resulü'nün her sözünü, her davranışı değerlendirerek geldiği bir seviye var. Bu seviye ve bu olgunlukla artık ben hükmederim. Eğer Allah Resulü şu anda burada olsaydı şöyle hükmederdi. Rabbim şundan razı olur duygusu insanın bu kültür birikimiyle geliyor kalbine ve gönlüne yerleşiyor. Onunla hareket edeceği bir gerçektir. Ama Peygamber Efendimiz onun bu tavrını tekrar ediyorum. Ne yapıyor? Memnuniyetle karşılıyor ve bunun içinde Mevla'ya dua ediyor. Yine takriri sünnet konusunda bir başka şey daha var. Bizde meşhur olan bir hadise olduğu için onu gündeme getireyim. Şimdi biz tesbih çekiyoruz. Tesbihler kimisi bidat diyor. Şimdi Arabistan'da birisi tesbih çektiğinizi görse bidat bidat diye size %80 müdahale eder. Sonra pek susmazlar. Bu doğru değil. Bu bidat diye müdahale eder. Bu bidat değil.
Ama elle tesbih çekmek onunla çekmekten daha güçlü. Bu bir açık şey. Çünkü Allah Resulü tesbihatı yani Sübhanallah, Sübhanallah derken eliyle çekiyor idi. Validelerimizden bir tanesi taşları sıralamış. Taşları sıralamış, taşlarla çekiyor. Şunları. Peygamber Efendimiz taşları görünce bu neyin nesidir diyor. Ya Resulallah ben unutuyorum, karıştırıyorum diyor. Böyle daha kolayıma gidiyor. Resulullah gülümseyerek yoluna devam ediyor. Yani eğer bu yanlış bir şey olsaydı asıl olan nedir? Sübhanallah demek ve bu gönülden demek ve net söylemek. Yoksa bizim insanımızın yaptığı gibi biz de tesbihle kolay diyeceğiz ama ne yapıyoruz? Arkasından süp süp süp süp süp süp gidiyor. Yani Sübhanallah gerisini Allah biliyor. Ne söylediğimizi biz de bilmiyoruz. Bir bakıyoruz motorize birlik gibi bitirmişiz. Nasıl bitirdi, nasıl gitti biz de bilmiyoruz. Şimdi asıl olan onun söylenmesidir. Bunu ha dille saymışsın, ha parmakla saymışsın, ha şimdi bir de tesbih matikler çıktı efendim. Hadi tesbih matiklerle saymışın, bilmem neyle saymışın. Bu ikinci, bu bir alettir netice itibariyle. Sayı tespit aletidir. Yoksa değildir. Peygamber'e bu takrirden sayılır işte. Bu bid'at değildir. Ama gün geliyor adam işte dur dün birisi hediye etmişti. Şey olarak yok cebimde yok. Tesbih taşımı da çok başarılı değilim. Şimdi tesbihi sırf mücerret çekmek, hiçbir şey söylemeden sanki ibadetmiş gibi algılanmaya başlandı. Bu hayır. Yani neticede o 99'lu bir hadisedir. Herhangi bir özelliği sadece nedir? Bunu ifade içindir. Böyle bilinip böyle tanınmasında fayda vardır. Dolayısıyla tesbihe de bu açıdan eğer bu gaye ile kullanılıyorsa buna bidat denilmesi doğru değildir. Yine çıt çıt etmesi tesbih maddenin başkasını rahatsız etmiyor ise böyle bir şey olmayacaksa onunla da yapılabilir mi? Aynı şey. Evet yapılabilir. Tesbihlerin şimdi bir de 500'lüsü var. Ha, bu kadarı var. Şimdi biz takılırdık. Şimdi Konya'da bir tesbih çıkarılmıştı 33'lü. 33'lüsü bile bu kadar. Yani her bir tanesi de bu kadar. Tabii biz talebelik yıllarımız, üniversite yıllarımız hiç hoş yıllar olmadı. Hoş yıllar olmadı derken anarşi kol geziyordu. Ve üniversite talebesi demek, anarşist demek talebe, yıkım yapan talebe, kendi ifadeleriyle deviren, devrimci talebeler zihniyeti vardı. Ve biz belimizde çok defa kemer yerine bu yüzden zincir taşırdık. O köpeklere bağlı zincir var ya, öyle zincirleri kemer olarak kullanırdık. Çünkü lazımdı, yeri geliyordu. Şimdi ben de o tesbihi görünce çok hoşuma gitmişti. İçerisine diyordum çelikten bir tel takacaksın tesbihin altına. O tesbihlerde kurşundan yapacaksın. Sübhanallah, Sübhanallah yerine fe Sübhanallah ve Sübhanallah diye çekeceksin diye takılırdım arkadaşlara. Çeşnisi çıktı. Niyete göre değişiyor. O alet. Bazen o işe de yarıyor. Öyle. Yarar mı? Yarar. Demek ki takrir-i sünnet bu. Yine takrir-i sünnete bir delil daha vereyim. Hatıra olarak paylaşmasında da fayda var. Üsame radıyallahu anh, bizim bildiğimiz 18-19 yaşlarında ordu komutanı olan Üsame radıyallahu anh oldukça esmer birisidir. Yani esmerliği ileridir. Babası Zeyd ise beyaz simalı birisidir. Şimdi Zeyd radıyallahu anh beyaz simalı, Üsame radıyallahu anh çok esmer. Bu yüzden bu bunun oğlu mu diyen bir hayli oluyor. Uyum göstermiyorlar. Sebebi ne? Anne. Anne Ümmü Eymen. Ümmü Eymen Habeş asıllı. Zeyd Ümmü Eymen'le niçin evlenmiştir biliyor musunuz? Bir gün Allah Resulü'nün kim cennetlik birisiyle evlenmek istiyorsa Ümmü Eymen'le evlensin demiştir. Ümmü Eymen'e peygamber son derece hürmet eder. Yaşça da Zeyd'den büyüktür. Buna rağmen Zeyd Allah Resulü böyle dedi diye Ümmü Eymen'le evlenmiştir. Ümmü Eymen'le de geçimleri de çok iyi olmuştur. Yavrular da Üsame'dir. Bu evliliğin yavrusudur Üsame. Üsame bir de şöyle düşününüz. Bakınız Üsame annesi cariyelikten gelme birisidir. Habeş asıllı zencidir. Babası kölelikten gelme birisidir. O Üsame Allah Resulü'nün bir dizinde, Hazreti Hasan öbür dizinde. Allah Resulü kainatın efendisinin ikisi de kucağında. İkisi de kucağında büyümüştür. Hatta Hazreti Ömer, oğlu Abdullah, Hazreti Ömer halifeyken soruyor. Ya Resulallah, ya Resulallah diyorum, ya Emiral Müminin. Babasının davranışı dikkatini çekiyor. Ganimetten payı diyor Üsame'ye daha çok verdin.
Ben halife oluyorum. Netice itibariyle. O diyor tercih sebebini öğrenmek istiyor. Abdullah böyle birisi değildir. Yani çok hoş bir delikanlıdır ama öğrenme merakı. Ona neden daha çok verdin diyor. Cevap geliyor. O Allah Resulüne senden daha sevgiliydi. Çünkü Resulullah'ın kucağında büyümüş onu biliyor. Babası da senden babandan sevgiliydi diyor. Yani onun kendisi de babası da ben de onu sana tercih ettim diyor. Bu Hazreti Ömer'in bir takdiri ve çok da güzel bir duyguya dayanan bir takdir. Abdullah'ın da bunda gönlü yok. O anlatan o çünkü bütün millete. Sonraya da miras bırakan o. Yani bize haber kim kanalıyla geliyor? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah kanalıyla geliyor. Üsame Resulullah'ın kucağında büyümüştür ama anne köle, baba köle öyle bir aileden azatlı gelen bir ailenin çocuğudur netice itibariyle. Daha sonra ne olmuştur? 18-19 yaşlarında dev bir ordunun başına geçmiştir ve yönetmiştir de. Şimdi Peygamber Efendimiz'de de bu tip söylentilerin izinin kaldığını anlıyoruz. Neden iz kalıyor? Bir gün Üsame ile sıcak iklimde bu mümkün. Üsame ile babası yan yana yatıyorlar. Çarşafı da yüzlerine çekmişler. Niye ışıktan rahatsız olunmasın diye şey olarak yüzlerine çekmişler, uyuyorlar. Ayakları ikisinde açık. Ayak tarafı açık, kafa tarafı örtük. Nesep ilminden anlayan bir insan dikkatli dikkatli bunların ayaklarına bakıyor. Şimdi oradakiler de niye bakıyor diyor merak edince onlara dönmüş. Valla bu ayakların rengi birbirini tutmuyor da bu ayak bu ayaktan diyor. Yani bu bunun çocuğu kesin ama renkleri değişik. Onu anlayamamış şaşkın şaşkın ona bakıyor. Bu davranış peygamber onun bu sözü Allah Resulü'nün hoşuna gitmiştir. Yani onun ayak çok değişik, her şey zıt gibi görünüyor ama diyor bu ayak bu ayaktan diyor. Şimdi alın size takriri sünnetin ve memnuniyet ifadesinin şekillerinden bir tanesi. Peygamber Efendimiz gülümsüyor ve bundan hoşlanıyor. Bu şeylerin önüne geçici. Demek ki belli bir oranda Resulullah'ta da tesiri vardı. O tip dönüp dolaşan sözlerin. Takriri sünnet bu demek. Her biri ayrı ayrı değer ifade ediyor efendim. Sıralamada hangisi ön plandadır? Şimdi ona geliyoruz. Kavli sünnet Hanefilere göre en güçlüdür. Sonra fiili sünnet gelir. Sonra takriri sünnet gelir. Tamam. Şimdi illa bir ihtilaf olacak. Fıkıhta ihtilaf olmadan olmaz. İmam Şafii Hazretleri fiili sünnet önce gelir diyor. Kavli sünnet ikinci sırada, takriri sünnet tamam ittifakla üçüncü sırada. Pekala neden İmam-ı Şafii fiili sünnet önce gelir diyor? Çünkü Allah Resulü bizzat yaptıysa bu çok güçlü demektir. Eğer çok güçlü olmasa Allah Resulü'nün bizzat kendisi yapmaz. O masumdur. Dolayısıyla kendisi bir şeyi fiilen yapıyor ise o güçlü sünnet demektir. Hanefiler ı-ı diyorlar. Benim gibi demiyorlar. Ne diyorlar? Evet diyorlar. Fiili sünnet güçlüdür. Kesinlikle o fiilin meşru olduğuna delalet eder. Ancak Allah Resulüne mahsus olma ihtimaline açıktır. Resulullah'ın kendine mahsustur. Başkasının yapması doğru olmayabilir. Kavli sünnet buna kapalıdır. Kavli sünnette şöyle şöyle yapın diyorsa veya bir şey söylüyorsa tamam herkese ait demektir. Ama fiili sünnette mesela Allah Resulü hiç iftar etmeden ikinci günde oruç tutuyor zaman zaman. Anlaşıldı mı? Buna savm-ı visal deniyor. Kendisi oruç tutuyor, akşam iftar etmiyor, ertesi günün de orucunu tutuyor. Bunu ümmete yasaklıyor. Siz yapmayın diyor. Ben sizin gibi değilim diyor. Beslenirim, yedirilirim, içirilirim diyor. Ama siz böyle yapmayın. Yine teheccüd. Allah Resulü için farizadır, farzdır, onun üzerine vaciptir. O teheccüdü kalkar ve mutlaka kılar. Ama ümmeti için aynı şey sünnettir. Ecir kazanır, kılamayan sorumlu değildir. Bunun gibi Resulullah'ın kendine mahsus haller vardır. Dolayısıyla bu hallere kavli sünnet kapalıdır, fiili sünnet açıktır. O yüzden Hanefiler kavli sünnetin daha üstün olduğu kanaatindedirler. İttifakla her ikisi takriri sünnetten şüphesiz sıralamada daha güçlüdür. Noktaladık.
Şimdi bir de sünneti asıl başka taraftan ayırmamız lazım. Rivayet açısından sünnet. Demek ki neydi? Yapısı bakımından sünnet idi. Şimdi rivayet açısından sünnetler. Hanefiler rivayet açısından sünnetleri üçe ayırıyorlar. Bir, mütevatir sünnet. İki, meşhur sünnet. Üç, ahad sünnet. Mütevatir sünnet neye deniyor? Lafzı mütevatir olanlar var. Bir de manası mütevatir olanlar var. Ama mütevatiri ilk önce bir şöyle tarif ederim. Biz nasıl oluyorsa bazı kelimeleri kullana kullana kullana kullana tersine çevirmeyi başarıyoruz. Ayetleri de birçok şeyi öyle yapmıyor muyuz? Yani evirip çeviriyoruz, dolandırıyoruz, dolandırıyoruz. Başka taraftan başka göstermeye çalışan zihniyet çıktı. Ama bu bilerek yapılmıyor. Buna halk yapıyor. Bir söz kulaktan duyma ciddiyetle ilmi bağı yoksa tevatür diyorlar bu. Bilmiyorum siz de duydunuz mu? Ben İstanbul'da çok duydum. Başka yerde bu kadar duymuyordum. Bu ciddiye alınmaz tevatür bir laf diyorlar. Tevatür laf %100 ciddiye alınması gereken lafa denilir. %1 bile ihtimal başka yoktur. Tevatür odur. Tevatür yalan üzere ittifak etmesi mümkün olamayacak kalabalığın bir o kadar kalabalıktan naklederek getirdiği bilgilere denilir. Çok güçlüdür, kesin bilgi ifade eder. Tevatür demek dilden dile dolaşıyor. Nasıl diyeyim, kale alınmayacak demek değil. Tam tersine kesin ifade eden bilgilere denilir. Bu da iki türlüdür dedik. Bir, lafzı da tevatür olan var. Bu çok azdır hadislerin içerisinde. İki, manası mütevatir olan var. Lafzı tevatür olana misal alimlerimiz şu hadisi veriyorlar. Men kedebe aleyye müteammiden felyetebe makadehu minen nar. Kim bilerek bana bir yalan isnat ederse cehennemdeki oturacağı yeri hazırlasın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadis-i şerifi sık sık paylaşacağız. Kim bilerek kasten bana bir söz nispet ederse, yalan bir sözü, benim söylemediğim bir sözü nispet ederse, şimdiden cehennemdeki yerini hazırlasın diyor. Bu hadis-i şerif birçok kanaldan geliyor. Belki de demin söylediğim Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hadis rivayet etmesini engelleyen söylemediği bir sözü arada söylerim korkusu mudur ve benzeri midir bilemiyoruz. Vallahu alem, tahminimi söylüyorum. Birçok sahabi de diyelim ki şu cemaatin içerisinden bunu okumuş muyduk deyince, okumuştuk deyince birisi de ben herkes söylemiş gibi kabul ediyorum. Niye? Birisi diğerlerin adına konuşuyor. Hadiste de bu vardır. 100 kişi duymuştur o hadisi ama birisi söyleyince diğerleri söylemiyorlar. İşte Ali, Veli, Hasan, Hüseyin bunu söyledi diyerek diğerlere söylemiyorlar ama o büyük bir kitle tarafından duyulmuştur. Ona sükut edilmesi bile, Resulullah böyle söylemediğini denilmemesi bile esasen onların tasdikidir. Ama bize ulaşan kimdir? Söyleyen insanın sözü bize ulaşıyor. Ama bu hadis-i şerif sık sık bu yönde hatalar yapıldığı için birçok sahabi tarafından daha sonraki nesiller tarafından hep aktarıla gelen bir hadis-i şeriftir. Pekala, mana olarak nasıl mütevatir oluyor? Şimdi hadisi şerifin lafzı mütevatir değil. Ama hadisi şeriflerin diyelim ki 100 tane hadis-i şerifin buluştuğu bir nokta var. O nokta mütevatir oluyor. Veya amelle hep öyle amel ediyorlar. Anlaşılıyor ki herkes onu biliyor. Bunun örneği dua ederken ellerin kaldırılması mesela. Allah Resulü dua ederken ellerini kaldırır diye hadisi mütevatir değil. Omuz hizasına kaldırdığı hadisi mütevatir değil. Bedir'de Allah Resulü dua ediyordu. Ellerini o derece semaya doğru kaldırdı ki omuzundan bürdesi düştü. Bir başka yerde Arafat'ta Resulullah ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Safa tepesinde şöyle dua etti. Hacer-el-Esved önünde şöyle dua etti. Makam-ı İbrahim arkasında şöyle dua etti. Şu vadideydik Resulullah şöyle dua etti. Bütün bunları birleştiriyorsun. Allah Resulü'nün ellerini kaldırarak dua edişi mütevatirdir. Hepsi farklı farklı hadistir. Anlaşıldı mı?
Çok değişik yerlerde, değişik üsluplarda geliyor ama bakıyorsun ki dünya kadar hadisin içerisinde Allah Resulü'nün dua ederken ellerinin kaldırışı var. Yine Ayşe validemizden geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatarken ellerini birleştirdi. İhlas, Kul a'udhu bi rabbil felak ve Nas surelerini okurdu. Eline üfler, bütün bedenine sürerdi, öyle uyurdu diyor. Orada dahi yorgan altında olmasına rağmen Allah Resulü'nün elini ve nasıl diyeyim birleştirerek öne getirerek aynı şekilde dua ettiği ayet-i kerimelere okuduğu var. Bütün bunlar yan yana gelince Resulullah'ın duada ellerini kaldırışı var. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin abdest alış şeklini gören bir dünya sahabi anlatıyor. Her birini ayrı ayrı ele aldığınızda ayrı vakalar. Ama hepsini bir araya geliyorsunuz. Allah Resulü 3 defa işte ağzının su vermiş, burnuna su vermiş, yüzünü yıkamış, kolunu yıkamış, şöyle etmiş, şöyle etmiş. Abdest alışının bütününe baktırdığınızda ne oluyor? Tevatür derecesine ulaşıyor. Yine Arafat'taki öğle namazıyla ikindi namazını birleştirerek öğlenin vaktinde kılıyor. Müzdelife'de de akşamla yatsıyı kılıyor. Bunu anlatan hadisleri toplasanız her biri ahad hadistir. İki şey var burada. Kimisi veda hutbesini anlatırken söylüyor. Kimisi o hadiseyi söylüyor. Kimisi Müzdelife'de nasıl olduğunu söylüyor. Kimisi Müzdelife'deki anlatırken Arafat'ta öğlenin vaktinde kılmıştık ama burada yatsının vaktinde kıldık diyor. Her birini yan yana getiriyorsunuz. Bir de ondan sonraki diyelim ki Hazreti Ömer hacca geldiğinde, Ebu Bekir hacca geldiğinde, sonra Osman hacca geldiğinde, Ali radıyallahu hacca geldiğinde bütün sahabilerin ameline bakıyorsunuz. Hepsi cem ederek kılıyor. Müzdelife'dekini cem ederek kılıyor. Bu sefer ne oluyor? Hadise tevatür derecesine yükseliyor. Hem dil ile hem de ameller ile tasdik oluyor. Böylece buna ne diyoruz biz ikincisine? Mana olarak mütevatir diyoruz. Pekala, mana olarak mütevatir olan hadisin sübutu, hadis olarak gelmiş olması nedir? Kesindir, katiyet ifade eder. Sübutu kesindir. Bu hadis vardır, bu olmuştur. Onunla amel etmek farzdır. Yine mütevatir olan bir hadisi açıkça inkar küfürdür. Ayet gibidir. Mütevatir bir hadisi inkar küfürdür. Yalnız hükmüyle ameli konusunda ileride bir şey söyleyeceğiz. Başka manaya açık mı değil mi? Başka manaya açık değilse evet. Başka manaya açıksa o manayı ile amel ediyorsa birisi biz onu itham etmiyoruz. Bu gelecek. Ama tekrar ediyorum. Hükmü nedir? Sübutu kesindir. Onunla amel farzdır. İnkarı küfrü muciptir. Bu açıdan ayete benzer. İki. Meşhur sünnet. Es-sünnetül meşhura. Bu Hanefilere göre zaten taksim ona göre yaptık ayrı bir nevidir. İlk önce bir veya birkaç ravi naklettiği halde birinci raviden sonra birinci ravi kim oluyor? Sahabi oluyor. Sahabi güvenilirdir. Yani sahabilerden hiçbirinin bu anda şunu da söylerim. Hiçbirinin en zayıfının dahi en İlimle tanınmayanının dahi Peygamber Efendimiz'e söylemediği bir sözü nispet ederek aktardığı görülmemiştir. Yani ben Resulullah'ın yanında bulundum. Onun sahabisiyim diye insan hani bazen böyle kendisini bir ayrıcalık tanıyarak gördüğü görmediği bir sürü hadiseyi anlatır. Başkalarının gözünde bilir insan görünmek için. Sahabilerde bu özellik yok. Hiçbirisi Peygamber Efendimiz'e görüp yaşamadığı bir şeyi aktarmıyor. Söylemediği bir sözü de söylenmiş gibi sonraki nesillere intikal ettirmiyor. Tersi var. Allah Resulü'nde dünya kadar şey görüp de dünya kadar

söz söylemeyip de onu aktarmayan var. Ebu Bekir gibi. Ama Allah Resulü söylememiş de onun adına o söylemiş, hiç tespit edilmemiştir. Hadis ilminde de sahabi ne kadar zayıf olursa olsun, ne kadar az tanınmış olursa olsun, Allah Resulü ile ne kadar az bulunulmuş olursa bulunsun, saduk yani doğru sözlü kabul edilir. Sahabideki meçhuliyet hadise zarar vermez. Bu yüzden niye? Aksi hiç tespit edilmediği için. Tekrar geliyoruz. Bir hadis-i şerif var. Demin okudum. İnnemel a'maru binniyat ve innema likulli imri'in ma neve. Ameller niyetlere göredir. Ve her insan için neye niyet ettiyse onun karşılığı vardır. Bu hadisin ravisi kimdir? Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Bundan sonra Hazreti Ömer rivayet ettikten sonra ikinci derecedeki raviler kimdir? Mütevatir derecesindedir. Hazreti Ömer'den sonra tevatür derecesine ulaşmıştır. Ama başta söyleyen Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır aktaranı. Bunun hükmü nedir? Bu hadis-i şerifin veya bu nevi hadislerin hükmü nedir? Zannı galip ifade eder. Hani %85'in üzerinde bir rakam ifade eder. Yüzde ifade eder. Kesine yakın bilgi diyoruz biz buna. Kesin demiyoruz. %100 kesindir. Mütevatir kesindir. Bu nasıl? Kesine yakın bilgi ifade eder. İlim dilinde buna ne diyor? İlm-i tumanine deniyor. Gönlü rahat ettiren. Öyle bir galip ki %100 demesek de büyük ihtimalle hani %90 diyoruz ya şöyle diyoruz. Kalbi rahat ettiren, böyledir dedirten ve huzur duyduran ilim deniyor buna. Tabii ihtisas alanı var. Umumu tahsis edebilir, mutlak bununla takyit edebilir. Bu şeyin incelikleri burada durduruyoruz. Bunun örneklerini paylaşacağız birkaç tane daha. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki vasiyet mutlaktır. Yani her türlü bir insan belli bir sınırı yoktur. Kur'an'da yusâ bihe evdeyn diye geçer. Yusî bihe evdeyn. Kısaca gelen vasiyetler nedir? Sınırlı değildir. Ama mesela ne kadar vasiyet edilebileceği orada yok. Allah Resulü Sa'd ibni Ebi Vakkas radıyallahu anh hastalanmıştır. Hatta çok üzülmüştür. Neden çok üzülmüştür? Hastalığı Mekke'dedir. Mekke'ye geldiğinde hastalanmıştır. Mekke'de öleceğini zannetmiştir. Geriye Medine'ye dönemeyeceğini zannetmiştir. Asıl üzüntüsü nedir? Ne tahmin ediyorsunuz? Buyur. Güzel ama Resulullah'ın yanında daha hicretinin kaybolacağından korkuyor. O diğerden hicretti ya, o muhacir. Mekke'de ölürse gene yurdunda ölmüş olacak. Hicret ecrini kaçıracak. Endişesi en çok ondandır. Ama Peygamber Efendimiz onu teselli ediyor. Hayır diyor, sen burada ölmeyeceksin diyor. Ve öyle olmuştur. Arkasından o öleceğin endişesiyle malının bütününü vasiyet etmek istiyor. Peygamber Efendimiz hayır diyor. Ya Resul, o zaman yarısını vasiyet edeyim diyor. Hayır diyor. Üçte birini vasiyet edeyim diyor. Evet diyor. Et-sülüs diyor. Üçte bir ve sülüsü kesir diyor. Üçte bir bile çok. Dolayısıyla vasiyetten malın tavanı nedir? Üçte birdir. Bir insan malının ancak üçte birine kadar olanını vasiyet edebilir. Daha sonra bu daha da netleşiyor biliyorsunuz. Arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuklarını varlıklı olarak bırakmak, başkalarına muhtaç, el açan insanlar olarak bırakmaktan çok daha hayırlıdır diyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz malının bütününü vermesine izin vermiyor ve vasiyeti sınırlıyor. Bu hadis-i şerif güçlü bir hadis-i şeriftir. Meşhur bir hadis-i şeriftir. Dolayısıyla ayetteki vasiyeti ne yapıyor? Üçte birle sınırlandırıyor. Ayete tesir edecek kadar güçlü kabul ediliyor. Bu nevi hadis-i şerifler. Buna mutlakı takyit yani sınır konulmayana sınır koyabilen hadis deniyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün çocukların mirastan pay alacağı vardır. Ama hadis ne diyor? La yerisül katil diyor. Katil miras almaz. Yani mirasçısını öldüren bir insan kendine miras bırakan o insandan mirasından pay alamaz. Niye? İçinde şüphe olduğu için. Kazara da öldürse, herhangi bir şey olmasa

diyor. Yani ölüme sebep olan bu, kendi de ölme ihtimalliydi. Bu böyle değil. Öldüren kabul edilmiyor bunda. Bu öldüren kabul edilmiyor. Evet, bu anlaşıldı. Meşhur hadis bu. Ahad, yani sünnetül ahad deniyor buna. Tekli raviler naklettikleri hadislere deniyor. Yani raviler 1, 2, 3 tevatür derecesine ulaşmayan, meşhur derecesine ulaşmayan hadislere sahih bile olsalar, sahih biz niye diyoruz? Ravilerin hepsi hafızası yerinde, doğru sözlü, özü sözü doğru insanlar. Ama zincir 1, 2, 3 kalabalık değil. Veya birkaç zincirde, meşhur hadis gibi birkaç zincir tek geliyor. Sonra diyelim ki kitaplara geçiyor. Kitaplardan sonra herkes biliyor. Ama o zamana kadar zincir öyle gelmiş. Tekli gelmiş, birli gelmiş, ikili gelmiş, üçlü gelmiş. Bu hadislere biz ne diyoruz? Ahad diyoruz. Gücü ayrı bir konu. Ama burada sayılara göre şimdi değerlendirme yapıyoruz. Bu nevi hadis-i şerifler en çok böyledir hadis-i şerifler biliyorsunuz. Bu nevi hadislerin hükmü şudur. Zan ifade ederler. Yani %50'nin üstüdürler. İtikadi hükümlerde, akidevi hükümlerde, meselelerde delil değildir. Şartlarını taşıyorsa fıkhi yani ameli konularda kesinlikle delildir. Şartlarını taşıyorsa dedim sıhhat şartlarını, metin şartlarını, nesh olup olmama şartlarını bunlar taşıyorsa fıkhi hükümlerde delildir ve oldukça da fıkıhta büyük payı vardır. Fıkıh kitaplarının birçoğu bu hadislerle doludur. Bu hadisler delildirler. Yalnız haberi ahad'da dikkat çekmemiz gereken bir nokta var. Misal olarak söyleyeyim. Muad İbni Cebel radıyallahu anh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elini omuzuma koydu diyor. Muaz ben seni çok severim. Şöyle dua et dedi diyor. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rab, bana seni zikretmek için, sana en güzel şekilde ibadet için yardım eyle diye dua et diyor. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike, şükrün için ve husni ibadetik. Bunu duayı sıkça yap diyor. Şimdi bu dua ve tavsiye ama diyelim ki belli bir emir olsaydı, diğer insanlar için bu ne ifade ederdi? Zan ifade ederdi. Ama bunu Muaz İbni Cebel kim duydu? Muaz duydu. Muaz için ne ifade eder? Kesin bilgi ifade eder. Muaz için bu yakin ifade eder. Çünkü arada Allah Resulü'nden biz ne diyoruz? Tevatüre ne için değerli bizim? Allah Resulü'nün kesinlikle bunu söylediğini tespit için değerli. Anlaşıldı? Muaz için Allah Resulü'nden bizzat kendisi duyuyor. Kendisi için değerli. Yine sık sık bu ifadeleri kim kullanır? Ebu Zer radıyallahu anh. Ebu Zer'in nakillerinde de bir içtenlik vardır. Çok duygu yüklü bir insandır o. Haddeseni Halili Habibi diyor. Sevdiğim insan, can dostum bana dedi ki diyor. Arkasından hadisi öylece rivayet ediyor. Bunu duyan kendisidir. Kendisi için kesinlik ifade eder haber hatlar. Duyan için. Naklettikleri insan için zan ifade eder. Niye? Her şeye rağmen arada kul ve beşer var diye. Anlaşıldı? Haberi ahadın gene değerlendirmesi budur. Şimdi diğer mezheplere göre ise hadis şöyle ayrılıyor. İlk önce onlar ikiye ayrılıyorlar. Bir, mütevatir hadisler, ahad hadisler. Tekrar ediyorum. Hanefiler üçe ayırıyordu. Mütevatir, meşhur ve ahad diye. Onlar kaça ayrılıyor? İkiye ayrılıyor. Bir, mütevatir hadisler. İki, ahad hadisler. Bu da farklı bir bakış açısı ve oldukça da güzel. Aynı manaya, aynı şeyi vurgu yapıyor. Gelecek şimdi. Mütevatir hadisin tarifi aynı. Onlar ahadı üçe ayırıyorlar. Birincisine el-müstefid diyorlar. Bir tabakada üç veya daha çok, diğerlerinde daha fazla insan naklediyor. Meşhur hadisin karşılığı bir ne? Müstefid hadis. Birinci tabakada 3-4 sahabi veya daha çok rivayet ediyor. Tevatür derecesine varmıyor. Sonra genişliyor. Buna müstefid diyorlar. Müstefid sel olup akan demek. Taşan, fazlalık demek. Çok insanın rivayet ettiği hadis demek. İkincisi el aziz diyorlar. El aziz bir tabakada iki,
kişinin aklı

diyor. Daha sonraki tabakalarda iki veya daha çok olarak devam ediyor yoluna. Buna da el-aziz diyorlar. Bir de aziz şu demek. Zinciri yoksa bir rivayet zincirin o zinciri bulup tespit ederek Allah Resulüne direkt gidiş yolunu bulmaya da. Azzehu ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e dayandırdığı manasında kullanıyor. Ama aziz diye bu da kullanılan ilk rivayetlerin ravi iki kişi ama daha sonra iki veya daha çoğu olarak devam ediyorsa buna ne diyorlar? Aziz hadis ifadesini kullanıyorlar. El-garib ifadesini de kime kullanıyorlar? Her tabakada bir kişi, o ondan, o ondan birer kişi duyarak nakledilmiş ve kaynaklarda böyle yer almışsa ona da garib, gayınla garib ifadesini kullanılıyor. Bizde gurbetle birbirine karıştırılır. Kah yakınlık, kah uzaklık için kullanılır. Kaf harfiyle olan yakın demektir. Garuba, garib yakın demek. Kaf harfiyle kurban kelimesi de buradan gelir. Öbürü gayn harfiyle garip ve gurbet ifadesi de oradan gelir. İkisinden gurbet. Gurbet biz uzağa deriz. Halbuki gurbet kafla kullanınca yakın demek. Tam tersine. O gayn harfiyledir. Bu da gayn harfiyle. El garip şeklinde. Şimdi hadisi şerifi böylece hükümlere delaletiyle biz almış olduk hüküm ifade edişiyle. Burada bir noktaya belki şöyle bir vurgu yapmak lazım. Bugün bir program daha olduğu için belli bir noktada da durmamızda fayda var. Hükümlere delaleti. Demin dedik ki işte kesinlik ifade eder, işte zannı galip ifade eder, zan ifade eder. Ama bu neydi? Sübutu ve amel etme yönüydü. Hükümlere delaleti şöyle ayrıca bununla sınırlı değil sadece hadisteki ifade açık mı, net mi, değil mi bununla da ifadeli, sınırlı. Eğer hadiste gelen ifade sarih yani açık ise başka manaya kapalı gelmiyorsa delaleti kat'idir. Delalet tespitinden farklı bir hadisedir. Daha önce ayetten sübutu kat'idir dedik. Delaleti kat'i de olabilir, zanni de olabilir dedik. Hadiste de delalet yönünden değerlendirme öyledir. İfade ettiği manaya bakarız. Çok açıksa bir başka manaya kapalı ise buna kat'i diyoruz. Bunun örneği kişinin sahip olduğu saime yani otlaklarda yayılan develer 25'i geçince ne verecek mirasta? Zekat olarak binti muhad ne demek? 2 yaşına girmiş deve demek. Açık bir başka manaya kapalı bu. 25 devesi olan bu yaş 2 yaşındaki bir deveyi zekat olarak verecek. Bu açıktır. Delalete de dolayısıyla kat'idir. Şimdi başka bir yoruma manaya açık ise zannidir. Hadisin sahih olması, mütevatir olması bundan ayrı bir konu tekrar ediyorum. Hadis sahih de olsa bir başka manaya açık ise, ihtimalli ise buna ne diyoruz? Zanni delil ifade eder, delalete zannidir diyoruz. Mesela hepinizin bildiği sık sık da tartışılan bir hadis-i şerif. La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Fatiha'yı okumayan kişinin namazı yoktur diyor hadis-i şerif. La salate namaz yoktur. Limen lem yakra bi fatihatil kitab. Fatiha'yı okumayan kimse için namaz yoktur diyor. Bu iki manaya geliyor. Bir, namazı sahih değildir. İki, namazında eksiklik vardır. Çünkü bu üslup ağırlaştırıcı manaya zaman zaman kullanılıyor. Yani bu eksikliğin büyüklüğünü vurgu yapmak için, çok ciddi vurgu manası taşıdığı için kullanılıyor. Şimdi pekala neden bu manaya kullanılıyor veya muhtemel olarak kabul ediliyor? İmam Şafii rahmetullahi Ahmed İbni Hanbel de öyle çok açık bu konuda. Onlar diyorlar ki hadis-i şerif olduğu gibi alırız. Hadis-i şerif namazı yok diyorsa namaz yoktur. Biz bu manayı anlıyoruz. Ve Fatiha okumayan insanın namazı sahih değildir. Dolayısıyla Fatiha namazın içerisinden bir rükündür diyorlar. Okumayanın namazı olmaz. Ebu Hanife Rahimullah diyor ki bu Fatiha okumanın kıymetini ve derecesini gösterir. Ama rükün olduğunu
O olmaz.

olmazsa namazın hiçten olamayacağını göstermez. Çünkü bu üslup Arapçada var. Buna delilimiz diyorlar ayet-i kerime. Çünkü ayet-i kerime fakra'u ma teyessara minel Kur'an. Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza geleni okuyun buyuruyor. Benim kolayıma gelen Fatiha olmaz da ne olabilir? Kevser suresi olabilir. Hani bir şey anlatıyorlar. Din dersi hocası çocuklarla senli benli olmuş. Kendinde sevdirmiş. Onlara oğlum senin adın ne diyor? Hocam Fatih diyor. Hadi sen bize bir Fatih oku diyor. Çocuk da okuyor. Senin adın ne diyor? Öbürünün adı Yasin. Şimdi Yasin söyleyecek ama başına geleceği biliyor. Hocam diyor benim adım Yasin ama evde hep bana Kevser diyorlar diyor. Şimdi benim bildiğim Kevser suresi olabilir. Onu okumak kolay. Dolayısıyla onu okuyabilir miyim? Ayet-i Kerime okuyabilirsin diyor. Şimdi ayet-i kerimenin söylediğiyle Fatiha'yı buluşturmak lazım. Nasıl buluşturuyor? Ebu Hanife Rahimullah diyor ki bir insan bir ayeti bir başka ayette kolayına gelebilir. Onu bilebilir, onu namazda okuyabilir. Okursa ayet-i kerimeye göre namazı sahihtir. Ama Allah Resulü'nün Fatiha'ya vurgusu o kadar ağır ki bu sünnette olmaz. Sünnette daha önce de söyledim hep teşvik olur. Şöyle ecir alır. Şöyle kazançlı çıkar. Dünyası ahiresi mamur olur. Şöyle cennet kazanır. Ve benzeri teşvik vardır. La salata gibi ağır bir ifade ve üslup yoktur. Veya şöyle olur. Veil gibi ağır bir üslup yoktur. Dolayısıyla ne diyor? Bir de Allah Resulü devamlı okuyor. Diğerlerinin delilleri de o. Her namazda Allah Resulü fiili hayatta okuyor. Böyle de buyuruyor. Dolayısıyla bu ne olur? Mutlaka sünnetten üst mertebe olması lazım. Sünnet olamaz. Rükün farzı olamaz. Niye? Fakra'u mâ teyessire minel Kur'an diye ayet var. O zaman ikisinin arasında bir rütbe olmalı. Buna ne diyor? Vacip diyor. Ve bunu o rafa yerleştiriyor. Arkasından diyor ki, bu manayı güçlendiren bir hadis-i şerif daha var diyor. Bizim anladığımız gibi. Fatiha'yı okumayanın namazı Hadicun, Hadicun, Hadic diye bir hadis-i şerif var. Hadic ne demek? Noksan demek. Eksik demek. Fatiha'yı okumayan insana namazı olur ama eksik olur. Bir tarafında güdüklük olur. Bir eksiklik olur. Dolayısıyla bu manaya anlatıyorum. Bu mana alın size muhtemel olunca hadis-i şerif niye? Bu sefer zanni. İmam Şafii Hazretleri zannediyor şu kanaatteki bu ayette, bu hadisten murat nedir? Fatihasız namaz olmaz kanaatindeyim, zannı galibim budur diyor, öyle amel ediyor. Ebu Hanife Rahimullah, Fatiha'yı namazda okumak vaciptir. Sünnet olamaz, çok güçlü, ağır geliyor üstüm. Farz da olamaz çünkü ayet var önünde. Dolayısıyla benim zannımda bunun vacip olduğu yönündendir diyor. Zanni demek bu demek yaklaşık olarak. Dolayısıyla hadislerin, daha birçok şeyler var. Hadislerin zanni de olabilir, kat'i de olabilir. Sübutundan farklı bir hadise bu. Nedir? Delaletiyle ilgili üslubu açık ve net ise kat'idir, değilse zannidir. Sünnetin kaynak değerine gelince sünnet Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci sırada. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci sırada derken bir şey hadis-i şerif okuyacağım. İkinci sırada bizim birinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi budur. Muaz hadisi de zaten bunu böyle gösteriyor idi. Ama günümüzde durmadan devreden çıkarılıyor. Devreden çıkarılmaya çalışılıyor. Sadece Kur'an varmış gibi sünnete devreden atarsak sıra Kur'an-ı Kerim'e gelecek. O zaman onunla uğraşacağız. Böyle bir duygu ve düşünceye dayandığını zannediyorum. Vallahu alem. Ama bu konuyla ilgili bir hadis-i şerif okuyacağım. Hadis-i şerifi bir kere arkadaşlar şüphesiz biliyor. Sonra üzerine inşallah gelecek ders konuşur ve devam ederiz. Hadis Miktam İbni Ma'di Kert'ten geliyor radıyallahu anh. Şu anda Tirmizi'den gelen rivayetini okuyorum hadis-i şerifin. Sonra Ebu Davud'dakini okuyacağım. Başka kaynakları da var ama bu kadarı bizim için yeterli. Ela hal asa raculun yebluğuhu el hadis anni. Bir adama dikkat edin. O insanlara dikkat edin. Gün gelecek. Onlara bir hadis ulaşacak. Benim bir hadisim ulaşacak. Ve huve müttekiun ala eriketi. O da koltuğuna dengilmiş olacak. Yani müttekiun tam yani bu tip oturuşun adıdır. Yani şey olarak buna

0: Akdeniz bölgesinde dengilmek diyorlar. Tam bunun Türkçesi dengilmek demek. Yani yaslı olacak. Şimdi erike dediği koltuk. Bundan daha dengilmeye müsait bir koltuğu kastediyor. Dengilme şöyle diyeyim. Kaykılmışsınız koltuğa. Karnınızı da boşa almışsınız. İçi de dolu. Bilmem o tip keyif oturuşunun adıdır yani esasen. Çünkü hadisin biraz sonra geleceğiz. Öbür rivayetten karnı da doldurulmuş, doyurulmuş demek. Tok demek. Karnı da tok. Yani öyle. O vaziyette oturmuş. Feyekulu şöyle diyor. Beynena ve beynekum kitabullah. Bizim amel edeceğimiz aramızda var olan Allah'ın kitabıdır. Fema vecedna fihi halalen istehlelnahu. Onu da bulduğumuz helali helal kabul ederiz. وَمَا وَجَدْنَا ف۪يهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ Ondaki harama haram kabul ederiz. Bundan başkası yok diyor. Başkasını şey karıştırmayın. وَاِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهِ Allah Resulü'nün haram ettiği, Rabbimin Allah'ın haram ettiği gibidir. Bilesiniz diyor. Sadece haram ayetlerle sınırlı değildir. Sınırlı değildir. Helalle sınırlı değildir. Allah Resulü'nün haram kıldığı ayette haram kıldırılmış gibidir. Bunları paylaşacağız. Çünkü daha ileride ayet-i kerimeleri de bu konuyla ilgili paylaşacağız. Ama bu hadisten bir ikaz. Yıllar öncesinden gelen bir ikaz. Bu Tirmizi'de gelen lafızdır. İlim bölgeli, ilimde gelir. İlim babında, bölümünde gelir. Sünen-i Ebu Davud'da yer alan, bunu tamamlayan başka bir incelik var da onun için deminki dediğim gibi ela inni utitul kitabe ve mislehu ma'ahu. Bunu farklı bir yerde de söylemiş olur Allah Resulü aynı manayı farklı bir yerde vurgulamış da olabilir. Bana Allah'ın kitabı verildi. Bir de onun gibi onun da misli bilgi olarak verildi diyor. Allah'ın kitabı verildi. Ben bunu size tebliğ ettim. Bir de onun bir misli de bana bilgi olarak verildi. Ela yuşiki raculun gün gelecek. Çok da vakit uzak değil. İnsanlar türüyecek. Şeb'anu. Karnı tok. Doyurulmuş. Karnı tok. Ana eriketihi koltuğunun üstünde. Yan gelmiş, dengilmiş. Yagur şöyle diyor. Aleykum bihazel Kur'an. Bu Kur'an'da amel edin. Fema vecedne mi fihi min halalin. Fahilluhu. Onda bulduğunuz helali helal. Ve ma yecedne fihi min haramin. فَحَرِّمُوهُ Onda bulduğunuz haramları da havar kabul edin. Ondan öteye geçmeyin vurgusu yapmaya çalışacak diyor. Bunu tarihte de gördük, günümüzde de görüyoruz. İnan bu bile hafif kalıyor. Gene helalini helal, haramını haram kabul edin diyor gene burada. Onlar helal haramı da sündürmeye çalışıyorlar. Biz ileri geçtik yani bu haddi ileriye geçtik. Ama Allah Resulü'nün böyle bir ikazı var. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti hem kendi haberiyle hem Rabbimizin haberiyle inşallah oradan paylaşacağız, oradan devam edeceğiz. Delildir ve hüküm kaynağıdır fıkıhta. Kur'an-ı Kerim'den sonra da ikinci hüküm kaynağımız, ikinci menbaımız, pınarımızdır dedik, noktaladık.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi arasında bir konuda hüküm vermişti. Aleyhine hüküm verilen kişi dönüp giderken Allah bana yeter, o ne güzel vekildir dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber, Allah acizlikten hoşlanmaz. Akıllı olman gerekir. Bir işin üstesinden gelemediğin zaman Allah bana yeter, o ne güzel vekildir de buyurdu. Tevekkül, miskinlik ve tembellikten farklıdır. Üzerine düşeni yaptıktan sonra tevekkül oluyor. Toprağa tohumu attıktan sonra bir ürün beklemek gerekiyor. Aksi takdirde Hazreti Ömer'in dediği gibi mütevekkil değil, müteekkil yani hazır yiyici olunmuş oluyor. Resulullah şöyle söylüyor, siz hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, o sabah yuvalarından çıkıp akşam tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı buyuruyor. Evet, yuvadan çıkmak gerekiyor. Kuşlar bile yuvasında beklemiyor. Aramak için bir çaba içindeler. Yani önce deveyi kazığa bağlamak gerekiyor tevekkül için. Çaba yoksa bahane ve mazeretler söz konusu. Tevekkül, sorumlulukları başkasına havale etmek değil, bilakis üzerine düşeni yerine getirmekle mümkün oluyor.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sahih-i Buhari, Kitab-ı Salah, 82. Bab. Babu duhulil müşrikil mescid. Müşrik mescide girebilir mi? 114. hadis-i şerif bu başlık altında yer alıyor. قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد عليه الصلاة والسلام Efendimiz نجد tarafına bir süvari birliğini gönderdi. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال حنيفة oğullarından bir şahsı getirdiler. سمامة بن أثال adındaki şahsı. فربطوه بسارية من سوار المسجد mescidin direklerinden bir direğe bu esir kişiyi bağladılar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin katılmadığı bu askeri birliklere İslam tarihinde Seriye ismi veriliyor. Necid tarafı bugün Riyad, Kasim bölgesi, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine Necid bölgesi ismi veriliyor. O tarafa bir askeri birlik, süvari birliği gönderiliyor. Bir esir alıyorlar. Sümame İbni Üthel onu mescidin direklerinden bir direğe bağladılar. Burada yani müşrik bir kimsenin mescitte bu şekilde bağlanmasının caiz olduğuna delil olarak müellifimiz bu hadis-i şerifi zikrediyor. Turistler mescide girmeli mi? Biz bir gönlün İslam'la ısınması dünya ve ahiret açısından bizim için büyük bir kazanç olarak kabul ediyoruz. Avrupa'da veya bir başka ülkede bir kimsenin gayrimüslimin Müslüman olmasına sebep olabilmek, İslam'ın örnekliğini göstererek onu kazanabilmek, o gönlün ihya olmasına vesile olabilmek çok büyük bir kazanç. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manadaki hadis-i şerifini biliyorsunuz. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e hitaben şöyle buyurmuştu. لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُونَ لَكَ هُمْرُ النَّعَمُ Senin sebebinle bir kişinin hak yolu bulması, hidayeti bulması senin için kızıl develere sahip olmaktan, çok değerli vasıtalara, binek vasıtalarına sahip olmandan çok daha hayırlıdır. Gerçekten güzel bir nokta. İşte bu sebeple ön taraflara geçmemek şartıyla caminin arka tarafında o ibadeti seyretme imkanı verilebilir. Ama bu özellikle bayan turistlerin kapalı bir şekilde olması, tabii yerli turistlere de aynı örtülerinin verilmesi gerekiyor. Caminin adabına, caminin hürmetine riayet etmeleri açısından. O manzarayı seyrederek Müslüman olanlar var. Ezan sesini duyarak İslam'la şereflenenler var. Ama bunun yanında özellikle Selatin camilerinde, tarihi camilerde İslam'ı anlatan bir takım broşürler, hatta İslam'ı anlatan bir takım videolar vesaire özel çalışmalar yapılmalıdır. Yani mesela rastladığımız bazı böyle turist gruplardan turistler hem şu camiye girelim derken hem şu

Şurada müze var. Hem şurada tarihi bir başka eser var diye rehberin turistleri camiden uzaklaştırmaya çalışması çok anlamsız veya çok anlamlı bir hususiyet. Evet. Biz İslam'ın temsilcileri olmalı ve gönüllere İslam'ı yaymak için gayretli birer eleman olma durumundayız. 83. bab hadisi şerifiyle devam ediyoruz. Babu raf'is savti fil mesacid. Mescitte ses yükseltilir mi? Mescitler hayrul bika'i ehabbul bika'i ilallahi teala mesaciduha. Yeryüzünün Allah'a en sevgili mekanları mescitlerdir. En çok ibadet edilen, en çok zikredilen, en çok Kur'an-ı Kerim okunan, en çok ilim meclisleri kurulan yerler mescitlerdir, camilerdir. Elbette caminin adabı olarak seslerin yükseltilmemesi, bağırma, çağırma, kavga, gürültüye camide yer verilmemesi gerekir. Bununla ilgili hadis-i şerif, Haddesena Ali ibn Abdillah, kâle haddesena Yahya ibn Sa'id, kâle haddesena el-Cüaydü ibn Abdirrahman, kâle haddesena Yezid ibn Husayfete, anissâib ibn Yezid'e kâle, kuntu kâimen fil mescid. Mescitte ayakta duruyordum. Tabi burada mescid denilen Mescid-i Nebevi. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de Aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek camiinde ayakta duruyordum. Fe hasabeni racül. Bir adam bana dürttü. Fe nazartu, baktım. Fe izâ huve Umar ibnül Hattab. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Fekale izheb fe ettini bihâzîn. Şu tartışan iki kişiyi bana getir dedi. Ve ci'ittuhu bihima. O iki kişiyi Hazreti Ömer'in yanına getirdim. Demek ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında bir olay. Kale men entuma. Siz kimlersiniz dedi. Ev min eyne entuma. Min eyne entuma. Siz ikiniz nerelisiniz? Kala min ehli Taif. Biz Taifliyiz dediler. Kale lev kuntuma min ehlil beled le'evca'tukuma. Eğer siz bu memleketin ahalisinden olsaydınız acıtıncaya kadar döverdi. Ömer bu. Nasıl Mescid-i Nebevi'de ses yükseltilir. Terfani asvatekuma fi mescidi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sebebini şöyle beyan ediyor. Sizler Allah Resulü'nün mescidinde seslerinizi yükseltiyorsunuz. Peygamberimizin mescidinde son derece hürmetle, saygıyla bulunmalı. İnsan aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda bulunduğunun farkında ve bilincinde olmalı. Mescid-i Nebevi'ye giden bir kimse orada bulunmanın şerefine kısa süreyle de olsa erişen kimse oranın adabına riayet etmeli. Hazreti Ömer radıyallahu anh derhal uyarıyor. Yani şükredin ki buralı değilsiniz diyor. Yoksa le'uca'tukuma acıtırdım diyor. Acıtıncaya kadar döverdim diyor. Evet. Burada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mescid adabını öğretmesini ama fihi ma yedullu ala cevazi kabul i'tizar ehlil cehli bil hilm, yani bilgisiz kimselerin, seviyesiz kimselerin haksız bir takım davranışları için bir mazeret olabilir. İşte bu mazeretleri de yabancı olmalarıdır. Fihi cevazu te'dibil imam men yerfa'u savtehu fil mescid. Evet, devlet yetkilisinin mescitte sesini yükselten kimseye ceza vermesinin caiz olduğunu burada görüyoruz. Tabii bu hadis-i şerif aynı zamanda merfu hükmündeki bir hadis-i şeriftir. Evet. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mescide hürmeti
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den devralmış.

116. hadisimiz, tabi bu numaraları veriyoruz takip etme imkanı için. Haddesene Ahmedu kale haddesene İbnu Vehbin kale akhbarani Yunus İbnu Yezide an İbni Şihabin kale haddesene Abdullah İbnu Ka'b İbni Malik enne Ka'b İbni Malik'in akhbarahu radıyallahu anhu. Hadis-i şerifler yüzlerce yıldır hadis-i şerif meclislerinde senediyle okunur. Çünkü bu isnatta, bu senette adı geçen raviler hadis ilmine hizmet eden kişiler. Tokatlı son Osmanlı Şeyhülislam'ı, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ifadesiyle 500 bin hadis ravisi hadis kitaplarında ismi, hayatı yer almış. Gerçekten çok muazzam bir cemaat Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesine hizmet ediyor. Evet, Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hadis-i şerifleri Kur'an'ı anlamak için ilk ve en önemli merci. Kur'an'ın kendisine indirildiği sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından yapılan en güzel, en muhteşem nebevi yorum. Sözüyle, davranışıyla, hatta sükutuyla, takririyle Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bize Kur'an-ı Kerim'i yorumluyor. O rehber olarak geldi. O üsve-i hasene olarak geldi. Ona itaat, Allah'a itaat. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerini baş tacı etmek. Hadis meclislerine yer alma şerefini en büyük bir şeref olarak telakki edebilmek. Rabbim bizi hadis-i şerif meclislerinden mahrum etmesin. Ka'b bin Malik radıyallahu anh hakkında ayet inen üç kişiden biri. Hani Tebük seferinde Peygamberimiz Tebük seferine giderken bir takım kimseler izin istedi. Münafıklar. Ama üç Müslüman bir mazeret bulamadılar. Ama bu sefere, bu yolculuğa da katılamadılar. Ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in huzurunda boynu bükük kaldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 gün ashabıyla beraber bu üç kişiye boykot uyguladı. Son derece pişman oldular. Gözyaşı döktüler. Hanımları bile kendileriyle konuşmadı bu süre zarfında. Hatta Bizans'tan mektup geldi. Duyduk ki peygamberiniz size boykot uyguluyor. Gelin bize katılın. Hristiyan olun manasında. Tabii bu onların üzüntüsüne üzüntü kattı. İşte bu şahsiyetlerden biri Ka'b bin Malik radıyallahu anh. Onun hadis-i şerifi. Akhbarahu ennehu tekada İbni Ebi Hadrad'in deynen lehu aleyhi fi ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fil mescid. İbn Ebi Hadrad'den bir alacağı vardı Ka'b bin Malik'in. Mescitte görünce onu istedi. Fertefat esvatuhuma ve sesleri biraz yükseldi. Hatta semi'aha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve beytihi onların tartışmasını hemen mescide bitişik evinde bulunan peygamberimiz işitti. Fe kharaca ileyhima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz onların yanına çıktı. Hatta keşefe sicve hücretihi ve evinin perdesini açarak onların yanına doğru geldi ve nada ve şöyle seslendi. Ya Ka'b ibn Malik. Ey Malik oğlu Ka'b. Kale lebbeyk ya Resulallah. Emret. Sahabenin ifadesine bak. Emret ya Resulallah. Fe eşara bi yedihi en da'i şatra min deynik. Şöyle borcunun hani ne deriz? Yarısını indir. Madem ki muhatabının imkanı yok. Ödeyeceğim diyor karşı taraf. Ödeyeceğim ama bugünlerde değil. Tamam söz verdim. Ama işte şu oldu. Bir takım mazeretler. Yani borçlu alacaklığın hangi konuda tartışır? Tamam diyor. Borcunun yarısını indirdi el işaretiyle. Kale Ka'b. Kad fealtü ya Resulallah. Peki yaptım ya Resulallah. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu defa Peygamberimiz İbn Ebi Hadrad'a hitaben

kum fakdihi, sen de kalk borcunu öde dedi. Madem yarısını indirdi, alacaklı ikram etti, %50 ikram etti. Sen de artık bu %50'yi de öde, onu mahrum etme dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yani burada borçlu ve alacaklı arasında hakem rolünde, borçlu ve alacaklı arasında sulh rolünde iki sahabinin mescitte bu şekilde tartışmalarında önlemiş oluyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Babul hilaki vel culusi fil mescit. Dedik ki camiler, mescitler sadece ibadet merkezi değil. Namaz kılınıyor. Birçok cami namaza 5 dakika kala açılıyor. Namaz bittikten sonra kapı kilitleniyor. Belki bir son cemaat mahalli sonradan gelenler için işte namaz kılacak şöyle 5-10 kişilik bir yer kalıyor. Halbuki camiler ibadet merkezi olduğu kadar ilim merkezi de olmalı. Camide diz üstünde diz çökmüş kimselerin Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, fıkıh, tefsir, edep, İslam tarihi gibi İslami ilimleri tahsil etmeleri ne güzel. Abdestli olarak ve huşu içerisinde caminin iklimine uygun bir şekilde ders görülmesi ne güzel. Mısır'da Ezher Üniversitesi'ndeki dersler yakın zamana kadar Ezher Camii'nde eda ediliyordu. İmtihanlar cami dışında, Ezher Camii dışında yapılıyor ama derslerin büyük çoğunluğu 1950'lerde cami içerisinde yapılıyor. Camiden alınan feyiz başka. Mekke'de gerek Harem-i Şerif'te dersler ve yine gerekse Medine-i Münevvere'de Harem-i Nebevi'deki dersler var. Özel dersler. Ve özel dersler böyle kürsünün etrafında üstad, o manevi dersin havası bambaşka oluyor. Evet, konumuz camilerdeki halkalar ve bu halkalarda yer alan. Halka dediğimiz hilal şeklinde oturuluyor. Hani bazı üniversite hazırlık dershanelerinde, bazı yabancı dil kurslarında broşürlerde görürsünüz. Kursumuzda, dershanemizde modern U sistemi uygulanıyor. U sistemi nedir? C sistemi. Yani kimsenin başkasının ensesine bakmadığı sistem. U sistemi. U'yu biraz düzelttiğiniz zaman ne olur? C olur. Üstad önde ve etrafında hilal şeklinde oturmuş kimseler. İşte zikir halkaları, yarım halka, Kur'an-ı Kerim halkaları, hadis-i şerif halkaları hep böyleydi. Yani 1400 sene sonraki uygulamaya bugün Batı modern sistem diyor. Öğrenciler birbirine bakıyor bu sistemde. Öğrenciler birbirine bakıyor, birbirinin ensesine bakmıyorlar. Bu sistemde hani modern U sistemi dedikleri hilal sistemi ortası boş kalıyor. Çünkü bu dersin ortasına nur yağıyor. Melekler kuşatıyor bu meclisi. Kur'an-ı Kerim meclislerini, hadis-i şerif meclislerinde boşluk yok. Şu andaki bu boşlukta melaike-i kiram mevcut. Kur'an'a ve sünnete aykırı ifadeler, tavırlar sergilenmediği müddetçe. Bu ders bir de camide yapılsa, gün gelir inşallah teala, tarihi camilerimizde de bu gibi dersleri yaparız. Nitekim bazı hoca efendiler tarihi camilerde bu ve benzeri hadis-i şerif meclisleri, sohbetleri yapıyorlar. İnşallah bize de nasip olur. Yani vaaz şeklinde değil, ders şeklinde mescitte inşallah teala bunu da hilal şeklinde oturarak yerine getirir. İşte hilak dediği halkanın çoğulu. Hilak tabiri burada. Halkatül kavm. Halka, halaka ifadesi. Kalel müellif rahimahullah haddethena müseddet. Kale haddethena bişrubnül mufaddal. An ubeydillah, an nafi'in, an ibni Umar'a radiyallahu anhuma kal. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah anlatıyor. Se'le

Rücülün ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve hu alel minber. Peygamberimiz minberdeyken bir zat soru sordu. Peygamberimiz sahabe-i kiram özellikle gençler arasındaki mesafeyi çok daralttı. Rahatlıkla sorabiliyorlardı. Düşüncelerini, beklentilerini, arzularını peygamberimize açabiliyorlardı gençler. Mâ terâ fî salâtilleyh. Ya Resulallah, gece namazı hakkında ne buyurursunuz? Sahabe-i kiram arasında 5 vakit namazda problem yok. Cami, Mescid-i Nebevi dopdolu. Cemaatle namaz saatlerce peygamberimizi bekledikleri oluyordu. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yatsı namazında çok geç kaldı. Gece yarısı oldu. Sahabeden ayrılıp giden olmadı. Peygamberimiz geldi. Dedi ki, niye bekliyorsunuz? Ya Resulallah, sizi bekledik dedi. Yorgundular. Hurma bahçelerinde çalışmışlardı. Ama peygamberimizin arkasında cemaat olma şerefini kaybetmek istemiyorlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, kuntum fi salatin men tezartumus salah. Sizler namazı beklediğiniz müddetçe aynen namazdaymış gibi ecir ve sevap aldınız. Sahabe dediğimiz insanlar gerçekten Resulullah sevgisiyle dopdolu kişiler. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sahabi gece namazını soruyor. Kale mesna mesna. İkişer ikişer gece namazı. فَاِذَا خَشِيَ السُّبْحَ صَلَّا وَاحِدَةً. Eğer sabah vaktinin girmesinden korkuyorsa bir kılar. فَاَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّا. Kıldığını tekle bitirmiş olur. Gece namazına kalkacak kimsenin vitir namazını gecenin sonuna bırakması müstehaptır. Ancak eğer uyuduğunuz takdirde vitir namazının da geçeceğinden korkuyorsanız yatsı namazından sonra vitir namazını kılar, o şekilde yatarsınız. Biz tabii en kolay olanı yapıyoruz. Ama gece kalkmayı garantili olarak gece kalkmaya niyetli kişi vitir namazını kılmaz. Gece kalkıp vitir namazını o zaman kılar. وَاِنَّهُ كَانَ يَكُولُ. Zira Peygamberimiz şöyle buyuruyordu. اِجْعَلُوا اَخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا. Gece son namazınız vitir namazı olsun. Namazınızın en sonuncusunu vitir kılın. فَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمَرَ بِهِ. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde emretti diyordu. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şekilde emretti. Şimdi وَهَذَا لَمْ يُعْرَفْ اِسْمُهُ. Burada bu sahabinin ismi kim? Bilinmiyor. Evet, Peygamberimizin etrafında halka olduklarını, minberin etrafında halka şeklinde oturduklarına dair hadis-i şerifin diğer rivayetlerinde ifade olduğu için müellifimiz bu şekilde zikretmiştir. Fihi ennel hatib izâ su'ile an emri d-dîni lehu en yücavibe men se'elehu ve la yadurru zâlike hutbetehu. Demek ki hatib olan bir kimseye bir soru sorulduğunda buna cevap vermesi hutbesine zarar vermez. Bunu da öğreniyoruz. فِيهِ اَنَّ صَلَاتَ اللَّيْلِ رَكْعَةً. Gece namazının iki rekat olduğunu görüyoruz. Ve İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, dört mezhep imamından üçü, bu ve benzeri hadis-i şeriflere dayanarak gece ve gündüz nafile namazların ikişer ikişer kılınmasını uygun görmüşlerdir. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de farklı delilleri vardır. İmam-ı Azam Ebu Hanife gece ve gündüz namazları, nafile namazları 2+2 şeklinde kılınmalıdır. Yani aynen ikindi namazının sünneti gibi ve yatsı namazının sünneti gibi.
bu

farz namazlardan önce veya sonra kılınan namazlardan söz etmiyoruz. Nafile olarak Allah rızası için kılacağınız namazlarda İmam Ebu Hanife Hazretleri dörder kılınmasını uygun görmüştür. Mesela Hazreti Ayşe validemizi şu hadisin delil olarak İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh zikrediyor. Su'ilet an salati Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi cevfil leyli fekalet kâne yusalli salatel aşay fi cema'a. Önce yatsı namazını cemaatle kılardı. Sümme yercev ila ehlihi. Sonra ailesine dönerdi. Feyerkev erba rekaatin. Sonra dört rekat kılardı. Sümme ye'vi ila firâşihi. Hani bazı kimseler var. Yatsı namazın son sünnetini dört rekat kılar ya. İşte bu Hazreti Ayşe validemizin bu hadisine dayanıyor. Yatsı namazın son sünnetini Peygamberimiz dört rekat kılardı. Ve ondan sonra vitir namazını geciktirirdi. Gece kalktığında vitir önce nafile namazları kılar, teheccüd namazını kılar, sonra vitir namazını kılardı. Peygamberimizin gece namazı kılmadığı hiçbir gece olmamış. Hayatı boyunca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolculukta, hani o özel durum, üzerlerine güneşin doğduğu gece müstesna, o sabah müstesna, aleyhissalatü vesselam Efendimiz her gece mutlaka kalkar, saatlerce ayakta uzun uzun okuyarak gece namazı kılardı. Peygamberimiz için gece namazı vacip, ümmeti için sünnet. Gündüz namazlarının dört rekat olmasına dair İmam Müslim'in rivayet ettiği Muade hadisini delil gösteriyor. Ennehasse elet Aişe'te yine Muade isimli o bir Muaz var, bir de Muade var, hanım sahabi. Hazreti Ayşe validemize soruyor. Kem kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallit duha. Peygamberimiz kuşluk namazını kaç rekat kılardı? Erba rekaatin. Dört rekat kılardı. Yezidü maşa'e dilediği kadar da ilave ederdi. Tabi kuşluk namazı en fazla 12 rekat olarak rivayet ediliyor. 2 rekattan başlanıyor. İmam-ı Azam Hazretleri bu dört rekat ifadesinden gündüz ve gece kılınacak nafile namazdan 2 artı 2, 4 rekat şeklinde. Şunu demek istiyoruz, yani ikinci rekatta oturduğunda Allahümme salli barikten sonra ayağa kalkacak, Sübhaneke ile başlayarak hani teravihi 4 rekat kıldığımızda kılındığı gibi. Evet. Ve son olarak gece namazında vitir namazıyla bitirilecek. Peki vitiri bir kimse akşamdan kılarsa gece kalkabilir mi? Gayet tabii olarak vitiri akşamdan kılıp yatan kimse geceye kalkıp da gece yarısı namaz kılabilir. Şu hadis-i şerifle noktalayalım. Haddetene bu Nu'man kâle haddetene Hammad. 118. hadisimiz. An Eyyûbe an Nâfiyen an İbn-i Umar radıyallahu anhüm enne racülen câilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yahtubu. Peygamberimiz hutbe okurken bir zat geldi. Keyfe salatül leyl, gece namazı nasıl diye sordu. Fekale methna methna, ikişer ikişer. Ve izâ haşîte subha fe evtir bi vâhidetin tûtiru leke mâ kad salleyti. Kıldıklarını tek rekata çevirmek için sabah namazından korkarsan bir rekatla vitir namazı kıl. Tabi vitir namazı İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebinin en az 3 rekat olarak rivayet ediliyor. Yine bunun delilleri var. Ve burada bir rekatla tamamla derken İmam Şafii mezhebinin deliline işaret edilmiş olur. Kâlel Velid İbn-i Kesir haddesena Ubeydullah İbn-i Abdillah enne İbn-i Umar haddesehum enne racülen nâden nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve fil mescid. Peygamberimiz mescitteyken bir adam seslendi, sordu. Kutbedeyken değil de bir rivayette mescitteyken. Peki bu rivayet farkları bizim için birçok delilleri ifade ediyor. Fıkıh erbabı, fıkıh imamları, mezhep imamları bu rivayetlerden, sahih rivayetlerden süzerek, seçerek fıkıh hükümlerini bizlere beyan etmektedirler. Rabbi bizim bu noktadaki delilimiz فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmiyorsanız ilim ehline, takva ehline sorun.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın

samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 8. Cüz.

Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.''

Bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.

0: ve huves semi'ul alim.
1: Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah, daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.

0: Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.

0: Kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.
1: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız, dediler. Allah, peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

0: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık.

Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç, içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."

O gün Allah der ki, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da, kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.

0: Demek oluyor ki senin Rabbin halkı habersizken ülkelere haksız yere helak edici değildir.
1: وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
0: Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ

Rabbin müstagni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi, dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

0: لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.
1: Böylece şirk ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.

Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki, onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.

0: وصفهم إنه حكيم عليم.
1: Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa, erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.

Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.''

Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır.

Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.

0: هَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.''

Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş

0: Kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرُ

0: اَوْ مَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ
1: Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

0: Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.
1: سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.

De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

De ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar.

0: بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
1: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
1: Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.

0: sebilih. Zalikum vassakum bihi leallekum tettekûn.
1: Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun, başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

Kur'an'ı size indirdik ki, kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.''

Onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara, "Bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz." de.

0: Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu ashru am

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.''

De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.

0: De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
1: La şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelul muslimin.
0: Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bunlar emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.
1: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ

0: وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
1: De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

0: Elif lam mim sad.
1: Ey Muhammed, bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir.

0: Andolsun ki onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçim imkanları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı.

Allah iblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın, dedi.

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

0: Allah Adem'e, "Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz," dedi.
1: Fe

0: Şeytan, kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı, dedi.
1: وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
0: Bir de onlara, ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ''Ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?'' diye nida etti.

0: Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.
1: قَالَ اَهْبِطُوا

Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.

0: buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız.
1: Ya bani lika min ayatillahi leallehum yezzekkerun.
0: Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.
1: Ya bani Adem la yeftinennekumuş şeytanu kema ehraca ebeveykum. كما أخرج

0: Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.
1: وَإِذَا فَعَلُوا

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.''

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

0: تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ
1: Ey Ademoğulları! Her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki, onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.
1: قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ

0: De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ

0: مَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Ey Ademoğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de, kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah onlara, sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için, "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver." derler. Allah da, "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz." der.

0: Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.
1: İnnellezîne kezzebû biâyâtinâ ve istekberû anhâ lâ tufettahu lehum ebsâru.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.

Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَنَزَعْنَا مَا

Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar, bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara,

0: Cennetlikler cehennemliklere, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da "Evet" derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, "Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğritmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun" diye seslenir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ
0: İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere "Size selam olsun" diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar.
1: وَاِذَا صُرِفَ

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de, "Ey Rabbimiz, bizi zalim bir toplulukla beraber bulundurma," derler.

Araf'takiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, "Topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak" diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, "Girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz" denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.

0: Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَأْو۪يلَهُ

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevrilsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
0: Ud'u rabbakum tadarru'an ve khufyeh. İnnehu la yuhibbul mu'tedin.
1: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوا

0: Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ

0: Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.
1: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
0: Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.
1: لَقَدْ اَرْسَلْنَا

0: اَخَافُ عَلَيْكُمْ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi.

0: Nuh kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

0: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
1: فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz, dediler.

0: Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ene lekum nasihun emin."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.

0: Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.

0: O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler.
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُونَ

0: Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki, ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ
0: Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.

Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz." dedi.

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ''Ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?''
1: اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ

0: قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: Kavminin cevabı sadece, Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın, çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

0: تَأَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
1: İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: ve huve hayrul hakimin.
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 8. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki

Ey yedi kat göklerin Rabbi! Ey azametli arşın Rabbi! Ey akıllara durgunluk veren büyüklüğün sahibi! Ey

Yücelikte eşi benzeri olmayan, ey dağların ve denizlerin sahibi, ey hilalin ve güneşin sahibi, ey yıldızlı semanın sahibi, ey altından ırmaklar akan adın cennetlerinin sahibi, ey ilminde, sanatında, kudretinde, nimetinde sınır olmayan Rabbim, ey bütün hikmetlerin sahibi, ey en mukaddes, ey kebir, ey en yüce dostum, ey Rabbim. Şu koskoca dedikleri küçücük dünyadan yüzümü çevir benim. Kalbimi çevir şu yalan dünyadan. Nezdinde bir sinek kanadı kadar kıymeti olmayan dünyadan benim kalbimi çevir. Büyüklenip böbürlenenlerden eyleme beni. Cennete gireceğini müjdelediğin cana yakınlardan, hoşgörülü olanlardan, nefsine kıymet vermeyenlerden, mütevazi olanlardan eyle beni. Rabbim, tevazudan neşet eden şerefi, takvadan neşet eden izzeti, kanaatten neşet eden hürriyeti, niyaz ederim kebir adınla senden. Senden tam tevazu niyaz ederim. Ya kebir, ya sahibim, sen ki senin için tevazu gösterenleri yüceltirsin ancak iki cihanda. Senin için tevazu gösterenlerden eyle beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine boyun eğenlerden eyle beni. Kalp gözüme bir nur ver. Hakla batılı ayırt edecek, kurtuluşa erdiren bir basiret nasip eyle. Senin nişan ve delillerine çevirmemi nasip eyle bütün nazarımı. Rabbim, hevamdan vazgeçmemi nasip eyle. İman, teslim ve inkiyatla kalpten kabul etmemi nasip eyle delillerini. Rabbim, keremin, cömertliğin, birrin, ihsanın ve lütfunla bunca nimet bahşetmişken bana ve bütün bunların sahibi senken, verdiklerinle sana yaklaşmamı isterken, sen beni kurtuluşa erdirmek isterken, nasıl büyüklenirim Rabbim yüceliğin karşısında? Nasıl bir şeyin sahibi sanarım kendimi? Aklım idrak etmese de büyüklüğünü senin, büyüklüğünü hiçbir şekilde tahayyül edemesem de, kalbim sana teslim Rabbim. Ruhum sana teslim. Sen ki ol dediğin için ben varım. O zaman senin için varım. Bu aciz varlığım senin için var. Üzerimde akıl almayacak kadar çok nimetinin hakkı varken ve ben eda edemesem de şükrünü ve benim senin üzerinde hiçbir hakkım yokken senin o büyük kebir adına sığınıp günahları affeden gaffar adına sığınıp günahları örten settar adına sığınıp merhamet eden Rahman adına sığınıp, lütfeden Latif adına sığınıp, tüm güzellikleri zatında toplayan Allah adına sığınıp, cennetini isterim senden. Israrla cennetini isterim Rabbim. Rabbim, kebir adının hakkı için, ihtişamlı yüceliğinle ve vakarınla bizi ateşin azabından koru ve bizi cennetine al Rabbim. Amin.

0: aşk özledim seni. Yakar aşkın beni. Bu gönlüm divane, hep arıyor seni. Gel, gel, gel efendim, sultanım gel. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiyallah, gel, gel ya Resulallah.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.

Riya arzusuna muhalefet edince ve kalb ile onu kerih görünce, tabiatında riya isteği ve vesvesesi kalırsa ondan mesul olmazsın. Çünkü o, insanın tabiatında, yaratılışındadır. Sana tabiatında olanı değiştir diye emrolunmadı. Emrolunduğun, onu yenmen, ona hakim olman ve elin altında bulundurman olup seni cehenneme atmamasıdır. Onun dediğini yapmayacak kuvveti elde etmen, ona hakim olmanı ve elinin altında olmasını gösterir. Kul olmanın verdiği mesuliyet için bu kadarı yetişir. O arzu ve isteği kerih görmen, o arzunun kefaretidir. Bunun delili şudur ki, ashab-ı kiram aleyhimür rıdvan, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediler. Aklımıza öyle düşünceler geliyor ki, eğer bizi gökten yere atsalar, bizim için daha kolay olur. Biz ise bu düşünceleri kerih görüyoruz, beğenmiyoruz. Resulullah onlara, ya bu hale kavuştunuz mu buyurdu. Onlar da evet dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o sarih imanı gösterir buyurdu. O vesveseler Allah-u Teala hakkındaydı. Sarih iman, onları kerih bilmektir. Yoksa vesveseye sarih iman denmez. Onları kerih görmek, onların kefareti olunca, insanların vesvesesiyle ilgili olanların kerih görmekle yok olacağı daha açıktır. Ama şeytan, bir kimsede nefsine muhalefet ve şeytanla bu vesvesede mücadele kuvvetini görürse, şeytan ona haset eder ve ona kurtuluşunun bu vesvesede şeytanla mücadele etmesinde olduğunu gösterir. O mücadele ile meşgul olma. Kalpten münacaat lezzetine götürür. Bu ise yanlıştır. Bu da 4 derecede olur. 1. Onunla mücadele ederken zaman geçer. 2. Onu yalanlamakla, kovmakla ve kalpten münacaat etmekle yetinir. 3. Onu yalanlamak ve kovmakla da uğraşmaz. Çünkü bununla da biraz zaman geçireceğini bilir. İltifat etmeyip münacaata koyulur. 4. İhlas için çok uğraşır, çok çalışır. Zira şeytanın bundan kızacağını, kendisine yüz vermeyeceğini bilir. En yüksek derecesi budur. Çünkü şeytan ondan bunu görünce ümidi keser. Bunlar ilim öğrenmeye giden 4 kimseye benzer. Yollarında bir çekemeyen durur. Birinin gitmesine engel olur. O ise onun sözünü aldırmayıp geçmez ve onunla kavgaya tutuşur. Vakit kaybeder. Öbürüne mani olur, o hasetçiyi kovar. Fakat kavga ile oyalanmaz. Üçüncüsü ise aldırmaz. Onu defetmekle de uğraşmaz. Ona vaktini hiç harcamaz. Dördüncüye de mani olur. O ise ona hiç iltifat etmez, yüz vermez. Yoluna devam eder, zaman harcamaz. Hatta yüzüne bakmayıp daha çabuk yürür. Haset eden o kimse, İlk ikisinden maksadından bazı şeylere kavuşmuştur. Üçüncüdense bir şey elde edememiştir. Dördüncüden bir şey elde edemediği gibi onda bazı şeylerin akmasına sebep olmuştur. Hiçbirine üzülmese de bu sonuncusuna üzülür ve keşke yapmasaydım der. O halde vesvese ve onunla münazarada kavgaya tutuşmamaya, münakaşayla oyalanmamaya gayret edip münacaata devam etmelidir. Aşikar taatte cevaz. Taati yani ibadet ve iyi işleri gizli tutmanın faydası riyadan kurtulmak içindir. Başkalarına göstermenin büyük faydaları var.

Bu da halkın kendisine uyması ve insanları iyi işler yaptırmaya tahriktir. Bunun için Allahü Teala her ikisini de övüyor ve Bakara suresinin 271. ayetinde mealen, eğer sadakaları aşikare verirseniz o ne güzel şeydir. Eğer sadakaları gizler de onları öylece fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmını örter. Allah her ne yaparsanız ondan hakkıyla haberdardır buyuruyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz para istedi. Ensardan biri bir kese altın getirdi. Diğerleri de onu görünce para getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse iyi bir çığır açıp başkaları ona uyarlarsa, kendisi sevap aldığı gibi ona uyan diğerlerinin aldığı sevap kadar da sevap alır buyurdu. Bunun gibi gazaya veya hacca gidecek olan kimse daha önce hazırlık yapar, akraba ve komşulara uğrar, diğerlerini teşvik için onlarla görüşürse veya gece namaz kılarken diğerlerinin de uyanması için yüksek sesle okursa iyi olur. O halde riyadan emin ise ısrar etmek başkalarının da yapmasına sebep ve onları teşvik oluyorsa kıymetli olur. Yok eğer riya arzusunu tahrik edecekse diğerlerinin rağbetinin ona faydası olmaz. O zaman gizli yapmak daha iyi olur. Demek ki ibadeti açıktan yapmak isteyen kimse, kendisine uyacak kimselerin mümkün olduğu yerde yapmalıdır. Çünkü bir kimse olur ki, evindekiler ona uyar, çarşıdakiler uymaz. Yine bir kimse olur ki, çarşıdakiler ona uyar, fakat evindekiler uymaz. Bir de kalbini kontrol etmelidir. Çünkü çoğu zaman arzu kalpte örtülü olur ve helake götürmek için diğerlerinin uyması için ibadeti aşikar yapmayı bahane eder. Böyle bir kimse yüzme bilmeyip denize düşen ve başkasını kurtarmak için eline yapışan kimseye benzer. Her ikisi de bu olur. Kuvvetli olan kimse ise usta yüzücü olur. Kendisini kurtardığı gibi başkasını da kurtarır. Bu, peygamberler ve evliyanın derecesidir. İnsan bu hususta aldanmamalıdır. Gizli tutulması icap eden ibadeti gizli tutmaması doğru olmaz. Bunda doğruluk nişanı, kendisine, sen ibadetini, taatini gizli tut. İnsanlar filan abide uysunlar. Senin sevabın da aşikar yapanların sevabı gibi olur dense, kendinde açıktan yapmak rağbeti bulursa, ahiret sevabını değil, kendi makamını aramış olduğu anlaşılır. Taati aşikar eylemenin diğer bir yolu da, taatten sonra ben ne yapmışım der. Bundan nefsi lezzet alır, ballandırarak anlatır. Böyle olunca dilini korumak ve ishar etmemek vacip ve lazım olur. İnsanların övmesiyle ayıplaması, kabul ve reddetmeleri nazarında bir oluncaya kadar böyle tahrik olduğunu anlar ve söyler. Bu hususta kalpleri kuvvetli olanlar çok sözler söylemişlerdir. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, Müslüman olduğumdan beri hiçbir namaz kılmadım ki nefsim kıyamette bundan sorulacağını ve cevap vereceğini söylememiş olsun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduğum her sözün doğruluğunda hiçbir şekilde şüphe etmedim dedi. Ömer radıyallahu anh, sabahleyin kalktığım zaman işlerimin zor veya kolay olacağından korkmam. Çünkü benim için hangisi hayırlıdır bilemem buyurdu. İbn-i Mesud radıyallahu anh, sabahleyin nasıl kalkarsam ona muhalif olmayı arzu etmem buyurdu. Osman radıyallahu

radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle biat ettiğimden beri sağ elimle avret yerime dokunmadım, teganni etmedim ve yalan söylemedim buyurdu. Ebu Süfyan radıyallahu anh ölürken, bana ağlamayın, Müslüman olduğumdan beri hiç günah işlememişim buyurdu. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, hiçbir zaman Allahü Teala'nın bana takdir ettiğinin değişmesini istemedim. Allahü Teala'nın dilediğinden başka hiçbir sevinç ve neşem yoktur buyurdu. Böyle sözler riyadan emin olan kuvvetli büyüklerin sözleridir. Zayıfların bunları taklidi doğru değildir. Allahü Teala işlerde hikmetler yaratmıştır. Bunları kimse anlayamaz. Her kötülüğün altında bizim anlayamayacağımız nice iyilikler vardır. Riyakârı mahveden riyada bile insanlar için nice iyilikler vardır. Zira birçok kimselerin riya ile yaptıkları işleri başkaları ihlas ile yapıyorlar sanır ve kendileri de o iyi işleri işlerler. Derler ki, Basra'da sabahları öyle olurdu ki, nereye uğransa zikir ve Kur'an-ı Kerim sesleri duyulurdu. Bununla insanların rağbet ve gayreti artardı. Birisi riyanın incelikleri hakkında bir kitap yazdı ve hepsi bu güzel işlerden el çektiler. Bu yüzden rağbet ve gayretleri gevşedi, zayıfladı. Keşke bu kitabı yazmasaydı, dediler. Demek ki riyakâr kendini feda ediyor, kendisi helak olurken diğerlerini kurtuluşa çağırıyor. Günahı gizlemekte cevaz. İbadeti açıktan yapmak yahut söylemek riya olabilir. Ama günahını gizli tutmak 7 özürle her zaman caizdir. 1. Allahü Teala buyuruyor ki, fısk ve günahı gizleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, büyük günaha düşen bir kimse, Allahü Teala'nın örtüsünü onun üzerinde bulundurmalıdır buyurdu. 2. Bu dünyada örtülü kalırsa, öbür dünyada da örtülü kalacağı ümidi hasıl olur. 3. İnsanların ayıplaması sebebiyle kalbinin meşgul olacağından, ibadeti karışık ve kalbi dağınık olmasından korkar. 4. Kalbi insanların ayıplamasından ve kötülemesinden incinir. Bu da insanın tabiatında olan bir şeydir. Ayıplamadan incinmek ve ondan kaçmak haram değildir. Ayıplanmayı ve övülmeyi bir tutmak, tevhid makamının sonunda olup, herkes buna ulaşamaz. Ama ayıplanmak korkusuyla taat etmek caiz olmaz. Çünkü taat, yalnız Allahü Teala için yapılır. Övülmemeye ve methedilmemeye sabretmek kolaydır. Ama ayıplanmaya sabretmek, gayet zordur. 5. Günahını söylerse kendisini öldüreceklerinden veya eziyet edeceklerinden korkar. Had cezası icap etse de günahını gizlemeye ve tövbe etmeye şeriat da izin vermiştir. O halde başkasının şerrinden, zararından kaçınmak için günahını gizlemek caiz olur. 6. Günahını söylemekten insanlardan utanır. Utanma güzel bir huydur ve imandandır. Utanma başka, riya başka şeydir. 7. Günahını söylerse, fasıkların, günahkarın da kendisi gibi yapacağından, günah işlemeye atılacaklarından korkar. Bu niyetlerle günahını saklarsa mazur olur. Niyeti kendisini başkalarına vera sahibi olarak tanıtmaksa riya olur ve haram olur. Ama bir kimsenin içi dışı aynı olursa bu sıddıkların derecesi olur. Bu da şöyle olur ki kalbinden hiç günah

işlemez. Fakat işlerse Allah-u Teala'nın bildiğini kuldan niçin saklayayım derse, bu cahilliktendir ve caiz değildir. Belki Allah-u Teala'nın sırrını saklamak vaciptir. Riya korkusuyla iyiliklerden el çekmenin cevazı. Taat 3 derecedir. Birincisinin insanlarla ilgisi yoktur, namaz ve oruç gibi. İkincisinin insanlarla ilgisi vardır, halifelik, kadılık ve valilik gibi. Üçüncüsünün insanlarla ilgisi vardır, vaaz ve sohbet gibi. Birinci kısım. Namaz, oruç ve hac gibi Allah-u Teala ile ilgili olan şeylerdir. Riya korkusuyla bunlar asla terk edilmez. Farz da, sünnet de bırakılamaz. Fakat ibadete başlarken yahut ibadet arasında riya düşüncesi akla gelirse gidermek için uğraşmalıdır. İbadete niyeti yenilemeli ve ibadeti insanların görmesi sebebiyle arttırmamalı ve eksiltmemelidir. Ancak ibadet niyeti olmayıp tamamen riya olan yerlerdeki ibadet, ibadet olmaz. Fakat niyetin aslı kaldığı müddetçe ibadet bırakılmaz. Fudeyl, riya insanlar görür korkusuyla ibadet etmemektir. İnsanlar için ibadet ederse şirk olur. Şeytan senin ibadet etmemeni ister. Buna muvaffak olamayınca sana, insanlar seni görüyorlar, bu yaptığım taat değil, riyadır der. Ve hile ile ibadetten seni alıkoyar. Onun bu sözüne iltifat eder kaçarsan ve böylece yerin dibine girersen de yine insanlar onlardan kaçıp zahit olduğunu biliyorlar. Bu zühd değil, riyadır der. O halde kurtuluş yolu şeytana şöyle demelidir. Kalbi insanlarla bulunmak ve onlar sebebiyle taati terk etmeyi söylemekle riya olunca, insanların görmesi ve görmemesi aynı olur. O halde eski adetimi yaparım, insanların görmediğini düşünürüm. Çünkü insanlardan korkarak taatten el çekmek şuna benzer ki, bir kimse hizmetçisine, al şu buğdayı temizle der. Hizmetçi temizlemez ve eğer temizlesem, iyice temizleyemeyeceğimden korkuyorum der. O zaman kendisine, be hey aptal, şimdi elini çektin ve hiç temizlemedin. El çekmenle temizlemek de olmadı denir. Demek ki kula ihlaslı olması emredilmiştir. Amelden el çekince ihlastan da el çekmiş olur. Zira ihlas amelle olur. İbrahim Nehai'den rahmetullahi aleyh anlatılır. İbrahim Nehai Kur'an-ı Kerim okurdu. Birisi yanına gelince mushafı kapatır, görmelerine lüzum yok. Biz her zaman Kur'an-ı Kerim okuruz derdi. Bunun sebebi birisi gelince konuşmak icap ettiğini ve Kur'an-ı Kerim okumaktan baş kaldıracağını bildiği için idi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, bir kimse vardı. Ağlayacağı zaman insanlar görmesin, bilmesin diye ağlamasını gizlerdi. Böyle yapmak caizdir. Çünkü zahiren ağlamayı korumak, içten ağlamak kadar fazilette değildir. Bu bir ibadet değildir ki elini çekmiş, terk etmiş olsun. Yine Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle buyurdu. Bir kimse vardı. Yoldaki zararlı şeyleri kenara atmak isterdi. Fakat zahit sanmasınlar diye bunu yapmazdı. Bu ise hali zayıf olanların hikayesi olup, insanların kendisini tanımasından ve ibadetinin saf olamayacağından korkar. Ama istediği halde bundan sakınmak iyi olmaz. Bilakis yapmalı ve riyayı gidermelidir. Ancak hali zayıf ve kurtuluşunu bunda bilen kimse hariçtir. Bu ise noksan bir sıfattır. İkinci kısım. Kadılık, halifelik ve valilik gibi insanlarla ilgili olan şeylerdir. Adaletle iş yaparsa ibadetten üstün, zulümle iş yaparsa büyük günahlardan olur.